0: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışında 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2.510.018 organ ve dokunun bağışlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kendi kalp akciğer pompamızı Aselsan'la beraber yaptık. O cihaz olmadan kalp ameliyatları yapılamaz. Şimdi onu hastalarda kullanmaya başladık. Bir ay evvel başladık ve sene sonu itibariyle seri üretimine geçeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl Temmuz'da Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alınan 5 immünoterapi ilacından bir yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını belirtti. Diş hekimine yapılan bir ziyaret dişlerin durumundan çok daha fazlasını ortaya koyabilir. Alınan bulgular gelecekteki tip 2 diyabet riskine dair önemli ipuçlar taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2.325'e yükseldi. Kümes verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirterek, kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi, TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. ABD'de Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Türkiye ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek bir altın ve 3 bronz madalya kazandı.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuris suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir." denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Ağustos Cuma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirmekten, getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı, ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok, diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir," denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun içinde 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Ağustos Cuma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan

0: Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuris suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir." denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: "Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak."
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek, kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Ağustos Cuma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı, ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok, diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahin Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir," denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: "Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak."
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz," dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa," dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, "Lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı?" dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Ağustos Cuma. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken, Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Hadi çok işim var.
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuris suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı, ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok, diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir," denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
3: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
1: Haftanın özeti.
2: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek, kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz," dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa," dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, "Lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce doğuda Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı?" dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 21 Ağustos Cuma. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırı saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken, Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
0: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Emir Çoban'ın hikayesini konu alıyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en çalkantılı dönemlerinden birinde Erciyes Dağı'nın eteklerinde adı bugün hala yaşayan bir emir yükselmişti. Emir Çoban. Halk arasında Şeyh Çoban olarak bilinen bu devlet adamı yalnızca savaş meydanlarındaki yiğitliğiyle değil, inşa ettirdiği eserlerle de hafızalarda yer etti. Onun adı ilk kez 1279 yılında tarihe Cimri isyanı olarak geçen büyük karışıklıkta öne çıktı. Sahte Selçuklu Sultanı olarak ortaya çıkan Alaaddin Siyavuş'a karşı Sultan 3. Gıyasettin Keyüsrev'in yanında yer aldı. Savaş meydanında üstün başarı gösterdi. İsyancıların elebaşı Siyavuş'u esir alıp bizzat sultanın huzuruna getirdi. Bu olay Emir Çoban'ın devlet nezdinde ne kadar güvenilir ve güçlü bir isim olduğunu bir kez daha kanıtladı. Selçuklu tarihçisi İbni Bibi onun adını farklı şekillerde kayda geçirmiştir. Kısaltılmış Selçukname'de Çoban Cemal olarak anılırken tam tercümesine daha ihtişamlı bir ünvanla geçer. Emirlerin ve seçkinlerin efendisi Emir-i Meclis Karahisarlı Cemalettin Ebubekir. Buradaki Karahisar'ın günümüzde Yeşilisar'a karşılık gelen Develi Karahisar olması muhtemeldir. Ama Emir Çoban'ı asıl unutulmaz kılan Erciyes'in Sarp kayalıkları arasında yaptırdığı türbedir. Şeyh Şaban Köyü ile Kulpak Köyü arasında köylülerin Evliya Dağı dediği yüksek bir tepede yükselen bu yapı ziyaret eden herkese hayrete düşürür. Çünkü böylesine zor bir coğrafyada malzemenin oraya nasıl taşınıp böylesine görkemli bir türbenin inşa edildiği hala akılları zorlar. Türbe, klasik Selçuklu üslubunu yansıtır. Kesme taşlarla yapılmış, doğu-batı doğrultusunda uzanan sivri tonozuyla dikkat çeker. Güney duvarındaki mihrap nişi zarif yuvarlak kemerle son bulur. Etrafındaki rozetler ve bordürlerle süslenmiştir. Doğu penceresi ise adeta taş işçiliğinin şaheseridir. Delikli taş kafes, yarım yıldızlar ve palmet motifleriyle bezenmiştir. Bugün türbenin dış cephesi zamanın ve sert dağ ikliminin etkisiyle bozulmuş olsa da hala görkemini korur. Türbenin içinde 3 mezar bulunmaktadır. Ayrıca kitabelerden birinde şu ifadeler yer alır. Bu kabrin imarı Kılıç Arslan'ın oğlu Büyük Sultan Fatih Gıyasettin Keyüsrev'in günlerinde Emir Çoban tarafından emredildi. Sene 680. Emir Çoban'ın yaptırdığı bu türbe yalnızca bir mezar değil, aynı zamanda bir zaviye olarak da kullanılmıştır. Osmanlı arşiv kayıtlarında da Kulpak Köyü'nde Şeyh Çoban Zaviyesi olarak anılır. Hatta çevredeki bazı türbeler gibi burası da bir dönem dervişlerin ve yolcuların uğrak noktası olmuştur. Bugün halk türbeye hala Evliya adını verir. Zaman zaman başka isimlerle anılsa da bölge insanı onun gerçek sahibinin Emir Çoban olduğuna inanır. 1282 yılına ait kitabe bize şunu söyler. Emir Çoban sadece bir komutan değil, aynı zamanda inançla yoğrulmuş bir devlet adamıydı. O dağların zirvesine adını kazımış, asırlar geçse de izleri silinmemiştir. Ve şimdi Erciyes'in sert rüzgarları arasında yükselen o taş yapının önünde durup gözlerinizi kapadığınızda belki de hala onun adımlarını, kılıcının parıltısını ve duasının yankısını hissedebilirsiniz. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Sağlık Rehberi.
5: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışında 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2.510.018 organ ve dokunun bağışlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kendi kalp akciğer pompamızı Aselsan'la beraber yaptık. O cihaz olmadan kalp ameliyatları yapılamaz. Şimdi onu hastalarda kullanmaya başladık. Bir ay evvel başladık ve sene sonu itibariyle seri üretimine geçeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl Temmuz'da Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alınan 5 immünoterapi ilacından bir yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını belirtti. Diş hekimine yapılan bir ziyaret dişlerin durumundan çok daha fazlasını ortaya koyabilir. Alınan bulgular gelecekteki tip 2 diyabet riskine dair önemli ipuçlar taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2.325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Nasıl başardım başlıyor.
6: Aslında güç denilen şey kişinin kendi farkındalığıyla başlıyormuş. Yani ben bu kadar güçlü olduğumu hiç bilmiyordum. Ne zaman ki mesleğe aşık olduğumu hissettim. Her yerde bunu dile getiririm. Ben gerçekten mesleğine aşık bir kadınım. Ben Nazan Dirik Şahin. Beslenme ve diyetetik uzmanıyım. Yaklaşık 8 yıldır Kayseri'de Nana Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni kurup mesleğimi icra ediyorum. İstanbul'da yaşıyordum aslında ki benim hikayem biraz inşaat sektöründen bu alana bir dönüş oldu. 2 üniversite bitirdim ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme Diyetetik bölümünü okuduktan sonra aslında hayallerim İstanbul yolculuğuydu. Ama radikal bir kararla Kayseri'ye gelmeye karar verdik ve üniversite son sınıfta gebeliğimle devam eden ve mezuniyetime bir ay kala da doğumumu gerçekleştirdim. Beni burada daha çok Nana olarak tanıyorlar. Çoğunun Nanasıyız. Birçoğunda Nazosuyuz. Çok nadir kişiler bana Nazan diye hitap ederler. Biz Kayseri'de bir farklılık yapmak istedik. Sosyal medyada inanılmaz bir hızlı dönüş vardı ve biz buradan 7 yıl önce daha influencer dediğimiz olaylar oluşmamışken sosyal medya işte İstanbul'da, Ankara'da daha yeni yeni çok hızlı gelişmeye başlarken biz burada bir algı oluşturduk insanlara. Benim annelik hikayemi dinlerler. Benim hayatımı dinlerler. Gördüğüm bir rüyayı dinlerler. Biz orada tamamen samimiyetin üzerinde kurulu bir hikaye başlattık. Aslında Nana'nın çok güzel bir hikayesi var. Kızım 15 günlük iş hayatına başladığımda bazen bana çok güçlü olduğumu, bu kadar şeyi nasıl hallettiğimi soruyorlar. Aslında güç denilen şey kişinin kendi farkındalığıyla başlıyormuş. Yani ben bu kadar güçlü olduğumu hiç bilmiyordum. Ne zaman ki mesleğe aşık olduğumu hissettim ki her yerde bunu dile getiririm. Ben gerçekten mesleğine aşık bir kadınım. Sevmek değil, insanlarla iletişimim, onların hayatlarına dokunma şeklimiz. Meğer gücü biz oradan alıyormuşuz. Yani kişi mesleğini sevdi. Hani diyorlar ya, işe bir gün bile gitmiş sayılmazsın eğer sevdiğin bir işi yaparsan. İnanın biz de öyleyiz. Pazar günü dahil çalıştığımız bir kliniğimiz vardı. Şehir dışından gelen danışanlarımız için kliniğimizin kapılarını açtık. Sabah ezanıyla işe gelip akşam ezanıyla, yatsı ezanıyla eve gittiğimizi biliyoruz. Çok güzel bir dünya kurduk biz Kayseri'de. Bir aile olduk. Bazen bana soruyorlar, Nana'da hayallerin ne? Nasıl bir yere taşımak istiyorsun? Nana'nın hayalleri hep şifanın olduğu bir yer aslında. Biz her zaman şunu anlatırız klinikte. Biz burada size diyet değil, şifalanmayı öğretiyoruz. Çünkü aidiyet gerekiyor bize. Yani o yüzden buraya insanlar geldiğinde, stajyerler geldiğinde, ya hocam sizin gibi olmak istiyoruz, İşte nasıl yaptınız dediklerinde diyorum ki yavrucuğum, ben Kayserili zengin bir ailenin çocuğu değil. Eşi buralı değil. Soy isimler burada çok kıymetlidir çünkü insanlar onlara göre tanırlar birbirlerini. Kayseri'nin gelenek ve göreneklerinde bu var. Nasıl başardınız hocam? Yani biz de burada çevre çok. İşte Kayseri'nin yerlisiyiz, yerlisiyiz. Nasıl oluşturacağız bunu? Kim olursanız olun. İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce olarak bitirdim. 5 yıllık bir hikayem var orada. Çok zor bir üniversite. İnsanlar özel üniversite dendiğinde burslu okudum orada. Çok daha farklı algılara girebiliyorlar ama biz çok zor okuduk ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de ilklerden biriydik. Mezuniyetimizi sözlü mülakatla olabilen çok zordu. Ve ben karnı burnunda bir kadındım. Akademik çok istedim. Üniversitede hoca olup böyle gençlerle gerçekten o iletişimi yakalayıp iyi bir hoca olmayı çok istedim. Burayı açtığımızda 3 ay bir kişi bile aramadım. Bir kişi bile. Ve babacığım iyi bir esnaftır benim. Benim üstadım odur. Bana dedi ki Nozo sana 1 yıl veriyorum. 1 yıl içinde buraya kiranı kazanacak kadar danışan sokmayacaksan, gelmeyecekse kızım burayı kapatmalısın. Meslek bizim hep insan odaklı olduğu için bir şey satmıyorsunuz. Bilgi satıyorsunuz ve kişi bahsettiğim gibi aile hikayemiz bizim burada çok geniş olmadığı için, köken burası olmadığı için ve eşim de aynı şekilde bizi şu kadarcık insan tanıyor. Yani geniş bir akraba hikayemiz yok. O kadar etkilenmiştim ki ondan. Yani inanılmaz korkmuştum. Tek düşündüm 1 yılın sonunda kiramı ödeyebilecek miyim? Burada çok güzel bir AVM'de bir çok kıymetli biri var. Kayseri'den şimdi gitti. İlk influencer dediğimiz kişilerdendi. Evde otururken çaresizce nasıl danışan sokacağız bizi buraya ya? Nasıl gelecek? Bizi nasıl fark edecek? Çünkü tabelayı kimse aramıyor. Öyle bir durum vardı. Mesaj attım. Dedim ki ben size yardımcı olabilirim. Eğer bir diyetisyene ihtiyacınız varsa konuşmacılar oluşturuyorlardı. Böyle bir ekipten işte kadın doğum jinekologlarımız, psikolog, spor hocaları olacaktı. Bir diyetisyen eksikliğini gördüm orada. Çok mutlu olurum Nazan Hanım dedi. Eğer gelirseniz ilk o AVM'de başladı hikayem. Size şöyle söyleyeyim. Şu kliniğe günde 4 kere paspaslıyordum kendim. O kadar heyecanlıyım ki. Yani böyle o kadar aşığım ki kliniğime. Rüyamda gördüm burayı almadan önce. Yani buraya oturmadan önce. Ve burası benim için, bana diyorlar neden halen buradasın? Neden yerini değiştirmiyorsun? İşte daha farklı alanlara ulaşalım. Kayseri'nin o güzel semtlerinde. Burası benim için çok güzel bir semt de. Ama duygusal bakıyoruz olaya. Zorluğun altındaki kolaylığa inanıyoruz. Kişi sevdikçe ışıldıyor. Kişi inandıkça değişiyor. O yüzden bütün o zorluk. Kaygım çok fazla yoktu. Tek kaygım paraydı. Nasıl para kazanacağım ben? Nasıl yapacağım? Babamın o bahsettiği kişiye nasıl dönüşeceğim? Elhamdülillah dönüştük. Oldu. Çok da güzel oldu Nana. Benim için en azından. Başarımın bir sırrı var. Samimiyet. Samimi olmak. Yani çünkü biz önce size ne yapabiliriz de konuşuyoruz. O yüzden kişiler buraya geldiğinde, burası para şehri. Burada ticaret döner. Burada küçücük bir çocuk bile parayı konuşur. Biz dedik ki böyle yapmayalım. Para bizim için çok kıymetli. Beni hayatta tutmamı sağlayacak bir etken. Ama biz dedik bir sırsa bunun adı samimiyet. Çünkü buraya geliyor stajyerler ya da meslektaşlarımız yeni hocam nasıl yardımcı olur? Diyorum ki kalbinizi açın. Samimi olun. Emeğinizi esirgemeyin. Zaten o size geliyor. İnanın ben 1'in 10 olduğunu hayatımda bu meslekte tecrübe ettim. Şükürler olsun. Her seferinde tecrübe ettik. Benim en büyük sırrım bu. Her gün gülümsemek ve samimi olmak. Hemcinslerimin cesaret ya da cesaretsizlik ya da büyük hayaller kurmalarına gerek. İnanın Nana küçücüktü. Minnacıktı. Hiç kimse bilmiyor. 3 ay bir kişi bile aramayan bir klinik burası. Ama siz çalıştığınızı aynı döngüde İvmeyi sürekli artırarak devam ettiğinizde başarı geliyormuş. Ama nasip, kısmet, buna da çok inanırım. O da ayrı bir hikaye. Yolculuklar çok uzun gibi görünüyor ama aslında toplasanız mesleki anlamda 20 yıl. 20 yıl dolu dolu bir hikayeniz var. Bunun da ilk 10 yılı gençlik hikayesi. O yüzden sizinle ilk buraya geldiğimizde tanıştığımda da aynı şeyi söyledim. Yaşayalım. İşimizin en iyisi neyse ama kendimiz için. İnanın. Hiçbir mesleğin en iyisi diye bir şey yok. Tanımlar o kadar farklı ki talepler. Bugün bu videonun sonunda altında gelecek yorumlarda da göreceğiz. Talepler, hikayeler, bakış açıları ki siz bunu çok fazla tecrübe ediyorsunuz. O kadar farklı ki mümkün mü herkese Nana'yı, Nazan'ı ve bu videoyu sevdirmek? Mümkün değil. O yüzden biz diyoruz ki yolumuz aydınlık olsun. Hep güzel işlerle bir araya gelelim. Hep birbirimizi destekleyelim. Ve şifa dediğimiz Nana'nın mottosu, hep şifada buluşalım. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz.
1: Nasıl başardım sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuris suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir." denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Ağustos Perşembe, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Ağustos Cuma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken, Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğa sever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
4: Bu hafta yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Anadolu'nun belki de dünyanın ilk tıp fakültesi olan Gevher Nesibe'yi bilmeyen yoktur. Peki dünyanın ilk hastanesinin de Kayseri'de olduğunu biliyor muydunuz?
5: Kayseri'nin şehir merkezinde bulunan ancak çoğu kişi tarafından hiç bilinmeyen, bilenlerin de tam olarak ne olduğunu bilmedikleri kalıntılardır. Günümüzdeki durumuyla dünyanın ilk hastanesinin kırık dökük tarihi kalıntıları. Hristiyan dünyasının en önemli azizlerinden olan Aziz Mamas ve Lüsavoriç gibi Aziz Basil de Kayserilidir. Bunun için Kayserili Basil olarak da tanınır. Kendisi milattan sonra 329 yılında Kayseri'de doğmuştur. Kayseri'nin oldukça zengin, eğitimli ve avukatlardan oluşan bir ailesinden gelir. İlk eğitimini babasından alır. Özellikle de etkileyici ve ikna edici konuşma sanatı olan retorik eğitimini. Daha sonra 6 yıl eğitim için kalacağı Atina'ya gider. Orada çağının bir başka büyük teoloğu, yani din filozofu olan Nazianuslu Gregorius ile arkadaşlık kurar. Yetenekli, ciddi, çalışkan özellikleriyle retorik, gramer, felsefe, astronomi, geometri ve tıpta oldukça ileri düzeye ulaşır.

koydu ifadesiyle anlatır. Aziz Basil önce bir çorba aşevi açmış, sonraki yıllarda bu aşevini sosyal tesis şeklinde genişleterek ağırlıklı olarak tıp hizmeti sunan büyük bir site haline getirmiştir. Birçok devlet görevlisi, din adamı ve tanınmış kişiye günümüzde çoğu elimizde olan toplam 366 adet yazdığı mektuplarıyla fakirhane, hastane olarak tanımladığı bu siteyi tanıtmış ve destek istemiştir. Basileia'da adıyla meşhur olan bu kompleksi şehrin biraz dışında milattan sonra 372-373 yıllarında tamamlamış ve faaliyete geçirmiştir. 1944 yılında çekilmiş olan hava fotoğrafında Basileia'da kalıntılarından kompleksin genişliği oldukça net bir şekilde görülmektedir. Merkezde kilise olmak üzere çevresinde konaklama binaları, büyük bir hamam, dini eğitim sınıfları, hekim odaları, biri cüzdanlılara hizmet veren hastane ve muhtemelen ilaç yapılan mekanları vardı. Ayrıca marangozluk, demircilik, terzilik ve tarım gibi meslek eğitim bölümleri de bulunmaktaydı. Kompleksin genişliğini bugüne uyarlarsak aslında ne kadar büyük bir kompleks olduğu görülecektir. Günümüzde Kayseri'nin ilk camisi olarak kabul edilen Battal Gazi Camisi'nin aslında Basiliyat kompleksine dahil bir yapı iken, Emevilerin Bizans'a olan seferleri döneminde Emevi ordusunda görev yapan Battal Gazi döneminde mescit olarak kullanıldığı, kendi soy silsilelerini daima Battal Gazi'ye dayandıran Danışmendler döneminde bu mescidin yeniden ihya edildiği, Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in ikinci defa başa geçmesine yardımcı olan Danışmendli komutanlarına bir minnet ifadesi olarak bu mescidin yeniden düzenlenip kullandığı da tarihi bir derinliktir. Aziz Basil 379 yılında Ocak ayında memleketi Kayseri'de hayatını kaybetmiştir. Basiliada Hastanesi 3 temel özelliğe sahipti. Yatan hastaların tedavisini yapan çok yataklı bir kurumdu. Profesyonel hekimler ve genellikle rahip ve rahibelerden oluşan yetiştirilmiş hasta bakıcılar bulunmaktaydı. Kadınlar dahil hasta olan herkese ücretsiz bakım sağlamaktaydı. Basiliada tüm bu sebeplerden dolayı gerçek bir hastanenin ilk uygulaması sayılmıştır. Basiliada yalnızca sağlık hizmeti değil, sosyal yardım, eğitim ve toplumsal dayanışma açısından da öncü bir rol üstlenmiş bir modeldir. Aynı zamanda modern hastanecilik sistemine ilham kaynağı olmuştur. Günümüzde gecekondular arasında kalmış, dünyanın ilk hastanesine ait kalıntıların bulunduğu bölgenin, özellikle hem Kültepe Koromaz Kapadokya Derneği Başkanımız, çok kıymetli hocam Halit Erkiletlioğlu'nun özel ilgi ve araştırmaları ile, hem de derneğimizin gayretleri ile sit alanı olarak tescillenmesine ait çalışmalarda artık sona yaklaşılmıştır. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında dünyanın ilk hastanesi olan Roma dönemine ait bu eserin turizme kazandırılması için çevre düzenlemelerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
9: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
8: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı, ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp, 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok, diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir," denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: "Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak."
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek, kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Ağustos Cuma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken, Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında yaprak amca olarak bilinen doğa sever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Yayın tekrarı.
4: Radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.
5: Kayseri Radar ekranlarından günaydın sevgili izleyenler. Ben Rabia Aksoy. Radar analiz programıyla karşınızdayız. Yanımda yine her zaman olduğu gibi sevgili Serbülent Altıparmak var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
6: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
5: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bir hafta boyunca görüşemedik. Evet. Neler oldu? Piyasada neler oldu? Neler yaşandı?
6: Hepsini anlatalım.
5: Ulusal, yerel hepsini konuşalım istiyorum. Öncelikle altından başlayalım isterseniz.
6: Başlayalım.
5: 50.000 TL'yi gördük gram altın. Ama bunları konuşmuştuk. 2 ay önce konuşmuştuk. 1,5 ay önce konuşmuştuk. 3 ay olmuş da olabilir.
6: Her zaman konuştuk, her hafta.
5: Demiştiniz konuyu, 7 olur, 8'e de zorlayabilir.
6: Ben ucunun açık olduğunu her zaman söyledim.
5: Denmişti. Şu anda 7.000 TL'yi gördü. Daha da yükseleceğini, 8.000'i göreceğini düşünüyor musunuz?
6: Vallahi 8'i de görür, 9'u da görür, 10'u da görür. Gelecek yıl, hatta geçen haftaki programda kısmet olur da programımız devam ederse gelecek yıl bu zamanlar neyin ne olacağını tekrar konuşuruz demiştim. Ben yine sözümün arkasındayım. Altın hiçbir zaman size zarar ettirmeyecektir. Ha, kısa vadeli, günlük, aylık trade dediğimiz al-sat yapacak olduğunuz bir durumsa da bu konuda biraz daha sakin olmanızı, tedbirli olmanızı söylerim ben, ama altından korkmayın.
5: Diyorsunuz.
6: Net bir şekilde tabii ki.
5: Gelelim şimdi iflaslara, geçici mühletlere, kararlara.
6: Evet,
5: Konkordato'da 2024 yılının rakamı aşıldı. Yani bu sene itibariyle 7 ayda aşıldı özellikle bu rakam. En çok 1167 geçici mühlet sırayla red, kesin mühlet, iflas ve tasdik sonuçları elde edildi.
6: Evet.
5: Önemli olan bunları bizim neye bağladığımız.
6: Şimdi şöyle Rabia Hanım, Konkordato kanunun, icra iflas kanununun işte 280, 289, 90, 91, 92 icra iflas kanunundaki verilen hukuki bir tedbir kararıdır. İşte Asliye Ticaret Mahkemeleri bu konuyla yetkilidir. Asliye Ticaret Mahkemelerinin başarısı mıdır, başarısızlığı mıdır buradaki red kararları, iflas kararları ya da geçici mühlet kararları? Burada hakim takdiridir tabii ki, ama burada önemli olan nokta ticaret hanelerin, şirketlerin neden konkordato müessesesine muhtaç bırakıldığıdır asli sorgulanması gereken mesele. Yani burada faizleri yüksek tutarak işte enflasyonu düşürmeye çalışırken acaba şirketleri, o finansmana ulaşmaya çalışıp da ulaşamayan şirketleri biz konkordatoya mı sürüklüyoruz?
5: Yani 3529.
6: Yani şimdi bugün
5: kişi sürüklenmiş oluyor zaten şimdi, Ocak, Temmuz 6 aylık bir süreçte. Evet. Bu rakam ciddi bir rakam yani.
6: Şimdi 3500 tane şirketten bahsediyoruz. Hı hı. Bu şirketlerde birer kişi çalışsa ki imkan dahilinde değildir. 3500 kişiden bahsederiz. 10 dediğimiz zaman rakam 35 bin olur. Hı hı. 100 dediğimiz zaman 350 bin hı hı. olur. Bakın 350 bin tane kişi, işçinin, çalışanın iş konusunda kaygılandığı bir duruma sürüklenmiş oluyoruz. Bunların hepsi sosyal bir baskıya da gider. Şimdi konkordato dediğimiz zaman birçok insanımız bunu iflas gibi algılıyorlar. Ama konkordato müessesesi sizin hukuki olarak bir koruma kalkanı elde etmiş olduğunuz bir müessesedir.
5: Aslında iyi bir şey.
6: Tabii ki. Şimdi ama dürüst tacirler için, tüccarlar hı hı. için, basiretli olanlar için doğru bir şey, iyi bir şey. Ama bunu iyi bir proje kapsamında değerlendirmek lazım. Hı hı. Şimdi konkordatoya müracaat ederken tamamlanması gereken belgeler vardır. Bundan iki tanesi çok önemlidir. Ne bir tanesi var? Konkordato ön projesidir. Hı hı. Bir tanesi de bağımsız denetim şirketlerinin şirketin mali verilerini inceleyerek yapmış olduğu denetleme sonrasında bu projenin, bu şirketin geçmiş mali verilerine dayanarak verecek olduğu bir makul güvence raporuyla, ki bu bağımsız denetim şirketlerinin sayısı son dönemde çok fazla azaldı. Bu şirketlerin vermiş olduğu bu makul güvence raporu, yani şirketin hazırlamış olduğu bu borçlu yapıdan kurtulmak üzere yapmış olduğu planlamanın uygun olduğu, mevcut mali yapısının da bunu destekleyebildiğine dair vermiş oldukları bir güvenceden bahseder. Mahkeme bütün bu belgeleri gördükten sonra bu şirketin borçlarını belirlemiş olduğu süre içerisinde ödeyebilme kapasitesine göre de kararlar verir. İşte söyledim, 1193 tane geçici mühlet kararı. Ki ilk başta müracaat sonrasında 3 aylık bir geçici mühlet verir. Bu proje kapsamında bu konkordato kapsamında geçici süre tarafında proje uygulanabilir mi? Bunun için 3 tane komiser atar. Konkordato komiseri. Bu komiserlerden bir tanesi mutlaka muhasebeyle ilgili olmalıdır. Mali müşavir olmalıdır. Bir tanesi hukukçu olur. Bir tanesi işte şirketin iştigal ettiği konu dahilinde uzman olan bir bilirkişi olur. Bu işte örnek veriyorum, Kayseri'den bir mobilya işletmesi ise, bankalarla ilgili bir borçlanması yüksekse bir bankacı bilirkişi atayabilir komiser olarak. Bir makine mühendisi, bir işletme mühendisi atayabilir. Ama komiser atamalarında da son derece yanlış hareket edildiğini de görüyoruz. Yani akademisyen bir bilirkişinin, bir komiserin sadece kağıt üzerinde değerlendirme yapabileceğini hı hı. net bir şekilde söyleyebilirim. Hı hı. Ticaretin içerisinde bulunmayan bir konkordato komiseri bence başarılı olamayacaktır. Sürekli olarak ticaretin içerisinde olan bir malın alınıp satılmasının ne demek olduğunu, üretim süreçlerinin ne demek olduğunu bilen birisi olmalıdır konkordato komiseri. Ama maalesef ülkemizde baktığımız zaman son derece liyakatın haricinde, tecrübelerin haricinde atalımalar yapıldığını da görüyoruz diyebiliriz.
5: O zaman süreç bu şekilde işliyor diyebiliriz.
6: Evet,
5: sıralama
6: böyle. Mühlet, İlk etapta bir geçici mühlet verilir. Geçici mühlet tasdik. Sonrasında eğer ki proje uygunsa, herhangi bir itiraz ya da herhangi bir yalan dolan bir iş yapılmamışsa, ilave olarak 2 aylık bir süreç sonrasında da verirse, geçici mühletin kesine dönmesi için ilk 1 yıllık bir kesin mühlet, akabinde bu sürecin devamı sağlanır. Eğer verilmeyecek olursa da ya konkordato kararının reddi ya da şirketin iflasına karar verilir, iş biter. Ama burada son derece liyakatlı, işi bilen, sizi kurtarabilecek olan insanlarla çalışmanızı tavsiye ederim. Yani marka da, değeri çok önemlidir.
5: Buradan da çıkılabilir aslında.
6: Kesinlikle. Çok fazla kurtardığımız, yaptığımız iş var. Birçoğunu tamamen temizledik ama kötü niyetli olanlarda yapacağımız hiçbir şey kalmadı maalesef.
5: Ona artık bir şey yapılmıyor. Evet. Gelelim Türkiye'nin nüfusuna. 86 milyonu aştı Türkiye'nin nüfusu. 86 milyon tam rakam vereyim. 320.602'ye ulaştı. 1 Temmuz 2026 itibariyle oldu.
6: Evet.
5: Bu bizim maliyetimize, ekonomimize aslında nasıl etkiler diye düşünmek
6: şimdi nüfus arttıkça, doğal olarak kişi başına düşen milli gelir.
5: Yaşam kalitesi olsun, maliyet olsun, ekonomik olsun, sıkıntılar olsun, artılar eksiler olsun, refah seviyesi olsun, nasıl bir yol kat edebiliriz?
6: Şimdi şöyle, çok geniş kapsamlı bir soru. Net bir şekilde şöyle söyleyelim. Şimdi nüfus arttıkça ülkenin bir geliri var. Bizim bir maaşımız var. Bu maaşı tek başımız olduğumuz zaman 100 lira maaş alıyorsak 100 liralık o maaş tamamen bize ait.
5: Evet.
6: İki kişi olduğumuz zaman evlendik, iki kişi olduk. 50 liraya düşecek çalışmadığı varsayımında eşimizin. Şimdi çocuk oldu 33'e düşecek. Bir çocuk daha oldu 25'e düşecek.
5: Eridi.
6: Şimdi günden güne eriyen bir yapıya sahip olacak. Eğer gelirimiz aynı oranda artmıyor ise. Şimdi nüfusumuz artmış. İşte 6 ayda 220 küsür bin, son 3 ayda 1 milyon 123 bin kişi, 123 bin kişi nüfus artışı olmuş. Şimdi 3 ayda hesap edecek olursak aylık ortalama 40 bin yeni nüfus. Bunun ne kadarı yeni doğumdur? Ne kadarı dışarıdan elde ettiğimiz işte ev satın alan işte başka ülkelerin vatandaşlarıdır. Bunların da detayının TÜİK tarafından verilmesi gerekir. Onları da detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Yani yeni yayınlanan bir rakam, çok da fazla açıkçası ekonomik verilere mi bakalım, enflasyona mı bakalım, vatandaşın refah seviyesine mi bakalım, vatandaş geçim derdindeyken çektiği acılar varken onlarla mı ilgilenelim, yoksa doğan kişinin doğdu mu ya da dışarıdan gelen vatandaş mı diye de çok da ilgilenmiyoruz açıkçası, ama bilgi kapsamında değerlendirip bunları da inceleyeceğiz.
5: Artıysa bir şeylerin de artması.
6: Tabii ki doğal olarak refahın artması gerekir ama refah artıyor mu, o soru çok büyük tartışmalar yaratabilir.
5: Her hafta konuşulabilir.
6: Evet, her hafta konuşuyoruz zaten.
5: Evet, gelelim zamlara, olan durumlara, güncel haberlere. Yüksek hızlı tren biletlerine zam geldi. Biliyorsunuz yüksek hızlı trenlerde çok fazla projeler falan oluyor. Hani bizde de aynı şekilde Kayseri hattı üzerinde beklediğimiz projelerden birileri var.
6: Aslında Kayseri'ye değil, Yozgat'tan bize bir bağlantı yapılacak.
5: Evet, ama
6: sadece
5: bir bağlantı yolu var. Bu biletlerin de zam gelmesi onun bir habercisi olabilir mi acaba?
6: Yok, onun bir habercisi değil. Şimdi şöyle söyleyelim. Kayseri ta Özal'ın, Demirel'in zamanından beri Kayseri işini bilir diye bir söz yapıldı, söylendi ve Kayseri devlet yatırımlarından çoğu dönemdir ve hala da olmak üzere payını çok fazla alamadı maalesef. Allah'tan hayırseverlerimiz vardı da üniversite binalarına ilave ekler yapılarak, bölümlerin sayısı arttırılarak bir yerlere vardık. İşte Erciyes Üniversitesi'nde birçok hayırsever vatandaş okullar yaptırdı, laboratuvarlar yaptırdı. Döndük geldik, işte Abdullah Gül Üniversitesi kuruldu. İçerisine yapılanlar zaten Atatürk dönemi yatırımı olan Sümer Bank'ın, Sümer Bez Fabrikası'nın binalarıydı, arsasıydı. Geçtik Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, hakeza o da bir vakıf üniversitesi, özel üniversite, devletten bir payı yok. Geçtik Kayseri Üniversitesi, işte eski Melikşah Üniversitesi'nin işte 15 Temmuz sonrasında el konulan bir üniversite oldu. Onun da kamulaştırılması sonrasında Kayseri Üniversitesi olarak Erciyes Üniversitesi'nin bazı bölümlerini alarak, ikiye bölerek böyle bir üniversite yapılanması oldu. Baktığımız zaman Kayseri'de bulunan üniversiteler içerisinde devlet yatırımının tamamen kanalize olduğu bir üniversite göremiyoruz. Şimdi geldik yüksek hızlı tren projesine. Zam geldi dediniz. Geçen sene işte 540 liraydı. Hı hı. Bu sene 990 lira oldu.
5: Evet.
6: Artış oranına baktığımız zaman %83. Hani bizde enflasyon %28'lerdeydi, 30'lardaydı. Yani bugün bir trene biniyorsunuz ya, Ankara-İstanbul yani. Ankara-İstanbul arası uçakla kabaca 1 saat 45 dakikayla 1 saat arasında sürüyor. İşte araçla gittiğiniz zaman 4 ila 5 saat aralığında sürüyor. Bazıları çok hızlı gidiyor, 3 saatte gidiyor. Şimdi dönüp baktığımız zaman %83 bir zam var. Geçmiş yıllarla kıyasladığımız zaman bir tablo hazırlamıştım. Burada işte 540 liradan Ocak ayında gelen zamla birlikte 700 lira olmuş. %44
5: yine
6: zam olmuş.
5: Yine en ama uygun ulaşım araçlarından birisi de tren.
6: Evet. 2024 sonunda 540 lira. 2025'in 13 Ocağında yani bir ay sonra 780 lira. Ocak 2026'da 930 lira. 17 Ağustos 2026 990 lira. Şimdi bu tarafa geldiğimiz zaman 2024 yıl sonu itibariyle toplamda %83'lük bir zam oranıyla karşı karşıyayız. Şöyle 2024'ün sonunda 31-32 tane bilet alırken asgari ücretle bugün kaç tane alıyormuşuz? 28 tane. Şimdi baktığımız zaman arada bir 3-4 biletlik bir azalma meydana gelmiş. Burada gelirin artırılması söz konusu olması gerekirken fiyatlara özellikle zam yapıyoruz. Ne yaptık? Vergi gelirleriyle kıyasladık. Geçen hafta Sayın Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir plan bütçe komisyonunda toplantıda dedi ki diğer ülkelere kıyasla biz çok daha az vergi alıyoruz dedi. Şimdi diğer ülkelere kıyasla evet daha az vergi alıyoruz. İşte Finlandiya'dan bahsettiler, örnek gösterdiler. Danimarka'dır, İskandinav ülkeleriyle bahsettiler. Şimdi bizde kişi başına düşen milli gelir ortalaması 13-14 bin dolar seviyelerinde aralığında. Bu ülkelerden bahsediyoruz 80, 90, 100 bin dolarlarda. Şimdi bunun üzerinden gittiğimiz zaman adamlar neredeyse bizim 4 aylık gelirimizi vergi olarak veriyorlar. Ama refah seviyesi çok önemli. Enflasyon çok önemli. Böyle kıyaslamalar yapacaksak iyilerle kıyaslamayın. Kötüden örnek olmaz deriz ama kötüden örnek gösterin de bari iyi olduğumuzu hissedelim. Bizden iyilerle kıyaslama yapacak olursanız bizler üzülen taraf oluruz.
5: Bakalım onu da göreceğiz.
6: Göreceğiz tabii ki.
5: Gelelim diğer bir zam demek de doğru olmayabilir şu an için ama okullar açılıyor. Kırtasiye masrafları var öğrencilerin. Yine aynı şekilde servis masrafları olacak. Okula yakın olmayanların, gidemeyenlerin. Kayseri'de okul servislerindeki yeni tarif önümüzdeki hafta açıklanacak öncelikle.
6: Evet.
5: Sonra bir diğer denetime gelirsek denetim açısından artık veliler pahalı kırtasiye ürünlerine yönlendirilmeyecek. 81 ile Milli Eğitim Bakanlığı genelge gönderdi. Bu genelgeler içinde işte veli randevusuz okula giriş sağlayamayacak. Daha çok sık denetim olacak. Keza son olaylardan dolayı böyle evet. olduğunu düşünüyorum. Bu aslında bir açıdan iyi.
6: İlla ki tabii ki.
5: Bir açıdan iyi. Bu pahalı kırtasiye ürünlerine yönlendirilmeyecek kısmı özellikle.
6: Ben ona çok inanmıyorum. Açıkçası yıllardır hep böyle işte kitap defter vesaire aldırılmayacak. Okula ücret ödenmeyecek. Tamam okula ücret ödensin ödenmesin çok önemli değil.
5: Kitapları zaten evet devlet veriyor
6: kitapları
5: ama ondan
6: hala veriyor.
5: İstenen eyvallah. Defter kalem olsun zaten maliyeti çok fazla tutuyor onları.
6: Olacak zaten.
5: Özellikle küçük sınıflarda.
6: Şimdi şöyle Rabia Hanım açık konuşmak gerekiyor. Hı-hı. Kırtasiyelerin de bugün geldiği nokta belli. Zaten küçük esnaf dediğimiz Hı-hı. ya da çok büyüklerden bahsetmiyoruz. Onlar zaten birileri tarafından desteklenen taraftalar da. Küçük esnaf orta yani bugün çarşıya çıktığımız zaman gördüğümüz kırtasiyelerden, kitapçılardan bahsediyorum. Hı hı. Bunların belli bir sezonu var. İşte okullar açılırken iş yapar. Hani 40 gün kar yağar evet. bir gün av olur düşüncesiyle kitapçılar, kırtasiyeciler bu dönemde iş yaparsa yapacak. Kazanacaksa bu dönemde kazanacak. Ama bizler her zaman için daha fazlasını istediğimizden dolayı bu fiyatlara bu dönemde biraz daha zam yapıyoruz. Nasıl Ramazan ayında gıda ürünlerine zam yapıyorsak burada da aynı şekilde. Vatandaş veliden para kazanacak. Ben burada devletin yapmış olduğu uygulamada işte kitaplar dağıtıyor. Eyvallah. Devlet devletliğini burada gösteriyor. Ama şöyle bir dönüp de bakmak gerekir. Sadece ders kitaplarıyla mı bu devran dönüyor? Hayır. Yardımcı kaynak almadığımız hiçbir ders yok. Lise 2'ye giden bir oğlum var. Oğlumun kitapları lise 1'de geçen yıl işte ek kaynak alacağız. Alalım. Şu derse şunu alacağız. Bu derse bunu alacağız. Alalım. Gittiğimiz zaman bir kitaba 1000 lira, 1500 lira para ödüyoruz.
5: Tabii.
6: Şimdi piyasaya bakıyoruz. Piyasa karşılaştırmasını yapıyoruz ki mesleğimle alakalı zaten. Bakıyorum neredeyse 2 katına yakın bir fiyatla satın almak zorunda kalıyoruz. Niye? Orada da bir tekelleşme var. Gidiyorlar X kitap evinden X yayınının şu kitabı alınacak. Şimdi ben o kitabı almak istediğimde Kayseri'de başka bir yer satmıyor. Bunlar da kendi aralarında bir anlaşma yapmışlar. Gidip oradan mecburi almak zorunda oluyor.
5: Nasıl formayı mecburi oradan alıyoruz deniliyor.
6: Evet.
5: Bu da aynı şekilde aslında.
6: Okullar anlaşma yapıyor. Bu kitaplar alınacak. Öğretmen anlaşıyor kırtasiye ile şu kitap olacak. Şunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım. Herkes kendi eksen etrafında bir ticaret halkası oluşturuyor ve bunun üzerinden de devam ediyor. Ben bunun engellenebileceğini, vatandaşın, öğrencilerin cebimizin korunabileceğine çok fazla inanmıyorum. Sadece dilek ve temenniler bölümüne yazıp o kutuya atıyorum. Bakalım bekleyelim ne olacak.
5: İyi dersler iyi okullarda değil
6: evet,
5: dileyelim.
6: Evet iyi dersler.
5: Şimdi gelelim Kayseri Ticaret Odası seçimlerinin Ekim
6: evet.
5: sonu veya Kasım ayında yapılacağı açıklandı.
6: Evet.
5: Bu belli bir şey. Aday olarak mevcut başkan şu anda Ömer Gülsoy ve
6: evet.
5: Ali Alkan var.
6: Evet.
5: Seçimlere ilişkin gelişmeler ve yarış nasıl gidiyor?
6: Şimdi,
5: acaba çekişmeler yaşanacak
6: Muhtemelen çekişmeler yaşanacak. Şöyle ki zaten Sayın Ali Alkan buradan da sevgiler saygılar gönderiyorum kendisine. Sayın Ali Alkan zaten Ömer Gülsoy'un ilk çalışma arkadaşları içerisindeydi. Sonradan bazı anlaşmazlıklar sebebiyle ekipten ayrıldı. Sonrasında kendince bir çalışmalar yaptı ve bu dönemde aday olarak kendisini lanse etti, gösterdi tabii ki. Şimdi ticaret odasında, ticaret odasıyla alakalı olarak çok fazla bilgi kirliliği de mevcut. Bu kirlilikler arasında doğruluk payı nedir ne değildir bilmiyoruz. Çünkü ticaret odası herhangi bir şekilde çıkıp açıklama yapmıyor. İşte oda sayısının meslek komitesi sayısının odadaki özür dilerim. Meslek komite sayısının 41'den 61'e çıkarıldığı söyleniyor. Şimdi bununla ilgili herhangi bir açıklama yapıldı mı yapılmadı mı ben takip etmeme rağmen net bir açıklaması göremedim. Şimdi 41'den 61'e neye göre artırdık? Mevcuttaki komitelerden oda üyelerinin kaydırılması gibi bir durum söz konusuysa bu nasıl oldu, neden oldu? Bunları da öğrenmek lazım. Ayrıca bir de şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Odadaki meslek komitelerinin listelerinin seçim arifesinde, seçim ikliminde bulunan aday olan Ali Alkan'a verilmediği söyleniyor. Şimdi bu adaletsiz bir seçim olmuş olacak. Oda imkanlarının sadece mevcut oda başkanına kullandırılıyor olması adaletsizliktir. Bir koltuk koruma kavgasıdır bence. Şöyle bir de durum var. Mevcuttaki üyelerin birçoğuna telefon açılıp üye aidatlarının ödenmemesi konusunda ya da ziyaret edildiği esnada üye aidatlarının ödenmemesi, ödemeyin tamam dursun zaten af çıkacak gibi bir cümleler kurulduğunu da duyuyoruz. Bunu neden söylüyorlar? Seçime katılım oranı düşsün diye. Neden? Çünkü odaya borcu olan üye seçimlerde oy kullanamaz. Seçme ve seçilme hakkına sahip olamaz. Bu sebeple böyle sözler söylendiğini duyuyoruz. Şimdi seçim adaletli olmalıdır. Nasıl oy verdiğimiz kişiler, siyaseten oy verdiğimiz kişiler adil olmalıysa, adil bir seçim üzerinden o koltuklara geçmeliyse, bunun da temelden başlayıp, oda seçimlerinden de başlayıp bu şekilde devam etmesi gerekir. Adil olmakta çok büyük fayda vardır. Eğer ki mevcut oturduğunuz koltukları sadece o koltuğu korumak amacıyla kullanırsanız, seçimlerde adaletsizlik yaparsanız o koltuk size yar olmayacaktır diye
5: bakalım,
6: düşünüyorum.
5: Bakalım göreceğiz.
6: Ama projelere baktığımız zaman evet, mevcuttaki zaten başkanın projeleri yıllardır 3. döneme, 4. dönemine gelecek. Neredeyse 10-12 yıldır orada başkanlık yapıyor Sayın evet. Ömer Gülsoy. Biraz kan değişimi olmalı diye düşünüyorum. Yani oda başkanları en basitinden, hani Rıfat Hisarcıklıoğlu dediğimiz zaman top başkanı diyoruz. Ben kendim bildim bileli Rıfat Hisarcıklıoğlu top başkanı. Yani neden, sebep ne? İşte burada Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanı var. Mustafa Alan, ben kendimi bildim bileli orada oturuyor. Hı hı. Şimdi yıllar geçmiş. Benim şirketim 10 yılı geçmiş kuralı. Bir bakıyoruz 10 yıl önce de oda başkanı Sayın Ömer Gülsoy, şimdi de. Yani birazcık bırakmak lazım, kan değişimi lazım. Birazcık insanların farklı fikirleri vardır. Onları da değerlendirmek lazım diye düşünürüm ben.
5: Bakalım insanlar da sizin gibi düşünüyor mu acaba?
6: Yoksa düşünecekler diye
5: devam
6: düşünüyorum.
5: Devam edilecek mi diye düşünülüyor. Açıkçası vallahi, ilerleyen süreçlerde
6: bilmiyoruz, bakacağız ama öncelikle benim sadece temennim şudur. Adil bir seçim olsun. İnsanlar sadece kendilerine bir nalıncı keseri gibi kendilerine yontmasınlar. Birazcık adil bir seçim olsun. Meslek komiteleriyle bu listeleri paylaşırsanız insanlar nerede, hangi komitede olduğunu, kime oy vereceklerini ya da odada nasıl temsil edileceklerini kendileri görsünler, bilsinler isteriz.
5: Diyelim Merkez Bankası'na dönelim.
6: Dönelim Merkez Bankası'na.
5: Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyon açığı Haziran itibariyle 402.6 milyar dolara yükseldi.
6: Evet.
5: Bu yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesi aslında.
6: Evet.
5: Türkiye dışarıdan para çekmekte başarılı mı oluyor buna göre? Yoksa dış finansmana bağımlılığı mı büyüyor?
6: Şimdi dışarıda para geliyor. Evet, para geliyor. Neden geliyor? Şimdi 400 milyar para, 400 milyar dolar para, çok büyük bir para. Bugün bizim Merkez Bankası rezervinden daha çok fazla bir para. Neredeyse 4 katı bir paradan bahsediyoruz. Şimdi bu para niye geliyor? Faiz yüksek. Dışarıda yabancı yatırımcının parası var. Bu ülkeye gönderdi. Kendilerinde faiz kaç? İşte 3,5, 4'ler, 2'ler. En fazla 7'ler var. Bu ülkeye geldiği zaman 37. O çok güzel bir para. Bugün bir vadeli mevduata yatırdığınız zaman ortalama %40 net neredeyse para veriyor. Şimdi 1 milyon dolar parayla geldi. Sadece oradan bakalım. 1 milyon dolar TL'nin karşılığı ya da Euro'nun karşılığı fark etmez. Dolardan gidelim. Kabaca 45-46 milyon lira para yapacak. Şimdi 45-46 milyon lira parayı bankaya yatırdığı zaman kabaca bileşik faiz üzerinden gidecek olursak yatırdığı para kadar para almış olacak. Yani 46'ya 46 para alacak. Düz konuşalım, 50-100 milyon lira para alacak. Bir yıl sonra dolar kurunun ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı hepimiz tahmin ediyoruz. Bir yıl önceki kurla bu zamanki kurları kıyasladığımız zaman, altını çizdiğimiz zaman bu adamın ortalama karlılığı neredeyse kur farkını düştüğümüz zaman %30-35'lere gelecek. Yani kendi memleketindeki faiz oranının neredeyse 10 katı net karlılık elde etmiş olacak. Bu durum doğal olarak dışarıdan parayı bize çekecektir. O yüzden dış yatırımcı artık gelip burada, yabancı yatırımcı burada herhangi bir iş yapmak istemiyor. Çünkü kolay para daha kolay. Risksiz bir paradan bahsediyoruz. Risksiz para olunca da ne yapıyorlar? Bankaya yatırıyorlar, güzelce paralarını alıyorlar efendim. O yüzden gelen para bizim için hak bir para değil. Sadece bizim kaynaklarımızı sömüren bir paradır. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllar önce söylediği bir söz vardı. Paranın rengi, dini, dili olmaz. Para paradır. Para, nereden paradır olursa olsun gelsin demişti. Herhalde işte varlık barışı sebebiyle de böyle bir durum söz konusu. Paralar geliyor, bakalım nereye kadar gelirse.
5: Bereketli gelsin.
6: İnşallah bize bereketli olsun, vatana millete bereketli
5: teşekkür
6: olsun.
5: Teşekkür ederim, çok sağ olun, ağzınıza rica sağlık efendim geldiğiniz için.
6: Rica ederiz her
5: söylemek,
6: zaman.
5: Söylemek, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
6: Valla eklemek istediğimiz aslında çok şeyler var,
5: evet,
6: ama işte fazla bir zamanı almak istemiyoruz. Radyoda müziklerimizi radyo müzikten devam etsinler, radar müzikten devam etsinler. Bizim de sesimiz kulaklarınızda kalsın. Haftaya görüşmek üzere.
5: Haftaya
6: inşallah
5: konuşmadıklarımızı tekrar konuşuruz. Güncel tabii olayları tekrardan masaya yatırırız. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayseradar ve Radyoradar ortak

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuris suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır." dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir." denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: "Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak."
0: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
1: Haftanın özeti.
0: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuris'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 80

0: 21 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 21 Ağustos Cuma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken Yahyalı'da Anahtar Parti, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından anahtar parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Dijital Manşet.
3: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirterek, kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi, TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. ABD'de Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Türkiye ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek bir altın ve 3 bronz madalya kazandı.
2: Dijital Manşet.
1: Şimdi reklamlar.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ettin elinizde. Tavlus'un yükselen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
7: böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuris suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir." denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Ağustos Cuma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında yaprak amca olarak bilinen doğa sever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve yine o yıl çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2005 yılına gideceğiz.

1 Ocak 2005. Türk lirasından 6-0 atıldı ve yeni Türk lirası tedavüle girdi. Yeni yıla Safranbolu yetiştirme yurdunda kalan 67 çocukla giren Başbakan Erdoğan, saat 00.45 sularında ATM cihazından 600 YTL çekti. 6 Ocak 2005. Afyon ilinin adı Afyon Karahisar olarak değiştirildi. 11 Ocak 2005. Başbakan Erdoğan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. 24 Ocak 2005. Terör örgütü PKK Kongregel'in üst düzey isimlerinden Revzi Kartal, Nürnberg'de yakalandı.

30 Ocak 2005. Başbakan Erdoğan, Ankara'da Microsoft'un sahibi iş adamı Bill Gates'le bir araya geldi. 31 Ocak 2005. Afganistan'daki Türk birlikleri, Kabil'deki uluslararası havaalanının sorumluluğunu üstlendi. 4 Şubat 2005. Ukrayna'da yakalanan Haluk Kırcı, Türkiye'ye iade edildi. 16 Şubat 2005. İstanbul Bağımsız Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk, Halkın Yükselişi Partisi'ni kurdu. 26 Şubat 2005. Hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Sedat Şahin, İstanbul'da yakalandı. 12 Mart 2005. 16. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi ulusal film ödülünü Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak adlı film kazandı.

20 Mart 2005. Mersin'de Metropol miting alanında yapılan Nevruz kutlamalarının ardından Türk bayrağını yere atıp yakma girişiminde bulunuldu. Olay yurt genelinde infiale neden oldu. 7 Nisan 2005. Besteci Melih Kibar, tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi koz yatağında hayatını kaybetti. 7 Nisan 2005. Samsun'da bir grup Tayat üyesinin F tipi cezaeviyle ilgili basın açıklamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Olay güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi. 10 Nisan 2005. Profesör, yazar, sanatçı, gazeteci ve sendikacı yaklaşık 200 aydın ortak bildiri yayınladı. Kürt-Türk milliyetçiliğindeki tırmanışa dikkati çeken aydınlar, yeniden şiddet ve çatışma ortamına dönüleceği kaygısını dile getirip sağduyu çağrısında bulundular. 17 Nisan 2005, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na Mehmet Ali Talat seçildi.

25 Nisan 2005. Anzak çıkarmasının 90. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Şafak ayinine Avustralya, Yeni Zelanda bakanlarının yanı sıra İngiltere Veliaht Prensi Charles da katıldı. 26 Nisan 2005. Birleşmiş Milletler, CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş'in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığına seçildiğini resmen açıkladı. 1 Mayıs 2005. Başbakan Erdoğan, İsrail'e yaptığı ziyarette Sharon'un teklifi üzerine Ankara-Kudüs arasında kırmızı telefon hattı kurulacağını söyledi. Ziyaret sırasında 17 ortak askeri proje için çalışmalar başlatıldı. 2 Mayıs 2005. Başbakan Erdoğan, Filistin yönetiminin karargahı Mukata'da Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ve Başbakanı Ahmet Kure ile görüştü, Yasir Arafat'ın mezarını ziyaret etti.

12 Mayıs 2005. Türk sinemasının usta yönetmeni Ömer Kavur İstanbul'da hayatını kaybetti. 15 Mayıs 2005. Emekli SAT komandosu Namık Ekin, ABD'li Jerry Hall'un 120 saat ile sahip olduğu su altında kırma rekorunu 121 saat 35 dakikayla geliştirerek yeni rekorun sahibi oldu. 20 Mayıs 2005. Yazar Orhan Pamuk, Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi'ne şeref üyesi seçildi. 1 Haziran 2005. Yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Yeni yasa, töre cinayetinden kapkaça, kaçak yapılaşmadan alkollü araç kullanmaya kadar birçok düzenleme getirdi.

20 Temmuz 2005. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsviçre'de yaptığı basın toplantısında Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır dediği için savcılığa bağlı polislerce ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Perinçek 24 Temmuz'da serbest bırakıldı. 4 Ağustos 2005. Türk sinemasının emektar senaristlerinden Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar kitabına girdi.

10 Ağustos 2005. Anadolu Ateşi Dans Grubu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Dalgaların Coşkusu adlı bölümü 218 metronomla oynanıp 1 dakika içinde 218 adıma ulaştı. Guinness Rekorları Türkiye Fahi Temsilcisi Profesör Doktor Orhan Kural tarafından da izlenen rekor denemesi noter huzurunda dev ekranda izleyicilere yansıtıldı. 20 Ağustos 2005. İskenderun'da düzenlenen 1. Arsus Kültür ve Turizm Festivali çerçevesinde müzisyen Ethem Yavuz ve orkestrası en uzun süre müzik çalma rekorunu kırmak için 44 saat 20 dakika sahnede kaldılar. Guinness Türkiye temsilcisi Profesör Doktor Orhan Kural'ın denetimindeki rekor denemesi sırasında Ethem Yavuz ve orkestrası sahnede 44 saat 20 dakika kaldı.

21 Ağustos 2005. Formula 1'in ayaklarından biri ilk kez Türkiye'de yapıldı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen kazandı. Yarışı Başbakan Erdoğan da izledi. 1 Ekim 2005. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film Beste Bereket'in Türevi seçildi. 7 Kasım 2005. Yazar ve senarist Sulhi Dölenek İstanbul'da hayata veda etti. 9 Kasım 2005.

Demokratik Toplum Partisi kuruldu. Partinin eş başkanları Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk oldu. 19 Kasım 2005, CHP'nin 31. olan kurultayı Ankara'da toplandı ve Deniz Baykal tek aday olarak girdiği kurultayda yeniden genel başkan seçildi.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
7: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
8: Şimdi gözümde canlandılar.
7: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
9: böyle ayrılık olmaz.
7: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
10: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
11: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
10: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Yayın tekrarı.
2: Adalet terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet terazisi Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Adalet terazisi başlıyor.
3: Kayseri Radar ve Radyo Radar ekranlarından herkese merhabalar. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz
4: Hoş
3: diyorum
4: buldum.
3: Tekrardan
4: merhabalar.
3: Pınar Hanım. Ben Pınar diyeceğim size yayın boyunca.
4: Evet, evet.
3: Nasılsınız?
4: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
3: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım.
4: Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan, hukukçuyum. 23 yıldır hukukçuyum. Memleketim Ankara. Evliyim. Bir çocuk, bir köpek ve 3 tane kedi annesiyim. Canlıları çok seviyorum. Hukuku çok seviyorum. Kadınları çok seviyorum. İşimi de çok seviyorum. Umarım hayat hep böyle güzel gider.
3: Evet, tanışmamıza vesile olan veteriner Hakan Doğan'a da teşekkür edelim buradan.
4: Evet, eşime çok çok teşekkür ediyorum.
3: Selamlarımızı iletiyoruz biz de. Şimdi biz bugün 6.284 sayılı kanun boşanma ve nafaka konusunda konuşacağız. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum ben genel olsun diye. Bu 6.284 sayılı kanun denildiğinde akla hep evden uzaklaştırma geliyor bizim gözümüzde. Ama bu tam olarak neleri kapsar, nedir diye açıklayarak başlayalım.
4: Tamam. Evet, evden uzaklaştırma olarak bildiğimiz, şiddete uğradığımızda uzaklaştırma almaya gidiyorum diyerek karakola gittiğimiz kanun 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Kanunun öngördüğü bir takım tedbirler var. En basit haliyle evden uzaklaştırma, ama bunun yanında korunması gereken kişiye geçici maddi desteğin sağlanması, beraberinde ve bakmakta yükümlü olduğu müşterek çocuklar varsa müşterek çocukları da koruma kapsamına alıyor kanun. Aynı zamanda şönimlerde bu müşterek çocuklar için kreş imkanı sağlanıyor. Şiddet mağdurunun hayati tehlikesi söz konusuysa devlet bu kararlarla birlikte kişinin adını, soyadını, banka bilgilerini, ikametgahını, yaşadığı şehri tamamen değiştirme yetkisine sahip. Ki benim de bu şekilde bir dosyam vardı. Gerçekten bu çok çok önemli, tanık koruma kapsamında kişiyi korumak adına çok önemli bir madde. Bunun yanında şiddet mağduruna şiddet uygulayan tarafından yöneltilen hakaret, şiddet içeren tehdit ve bir takım korkutucu sözleri de engellemek adına telekomünikasyon kurumlarıyla iletişimin engellenmesi, sosyal medyadan iletişimin engellenmesiyle ilgili olarak da biz bir takım tedbirler alabiliyoruz. Yine evlilik içerisinde tarafların edinmiş oldukları, yaşadıkları konut varsa bu konutun üzerine aile konut şerhi konulmasını da talep ediyoruz. Tabii bizim taleplerimizle birlikte ya da şiddet mağdurunun talepleriyle birlikte mahkeme bu taleplere uygun kararlar yazıyor. Şu da çok önemli. Şiddet uygulayan kişinin bulundurma ya da taşıma ruhsatlı silahı varsa talep halinde kolluk kuvvetlerine bu silahı teslim etmek zorunda. Yine bu kişi şiddet uygulayan zimmetine silah teslim edilen bir işte çalışıyorsa ve şiddet olayının faili ise kendi çalışmış olduğu kuruma bu silahını teslim etmek zorunda. Koruma anlamında aslında en güzel tedbirlerden biri de elektronik kelepçe. Elektronik kelepçe de talep edebiliyoruz. Yani mağdura yaklaşmada yaklaşmanın mesafesini tespit etmek adına, ama birazdan bir şey bahsedeceğim bununla ilgili. Bunun yanında şiddet mağduruna yaklaşmayı alkol kullanıyorsa şiddet uygulayan aynı zamanda uyuşturucu madde kullanıyorsa, uyuşturucu maddeyi ve alkolü şiddet mağdurunun yakınında kullanmasını da engelleyici şekilde tedbir talep edebiliyoruz.
3: Evet.
4: Elektronik kelepçeyle ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Maalesef ki bir miktar uygulamada eksikliklerimiz var
3: bizim. Evet, ben de tam şunu soracaktım. Elektronik kelepçe çıktığında olan olaylar için neler yapılıyor?
4: Aslında genelde cinayetle sonuçlanıyor. Maalesef ki bizim ülkemizde kadının adı yok. Biz kadınlarımızı koruyamıyoruz. Şöyle bir durum vardı. Bir dosyamda müvekkilim şiddet mağduru. Eşi tehdit ediyor, takip ediyor. Hem de ısrarlı takip. Müşterek çocuklar da var. Müşterek çocuklarla tehdit ediyor aynı zamanda. Ben aile mahkemesinden 6284 sayılı yasa kapsamında tedbirleri istedim. Ek olarak da elektronik kelepçe uygulanmasını istedim. Tabii dosya ilgili merceğe, kuruma gönderildi, ŞÖNİM'e. Müvekkilime ŞÖNİM'den çağırdılar. Oradaki arkadaşlar müvekkile şunu söylerler. Şimdi biz eşinize elektronik kelepçeyi uygularsak acaba onu daha da sinirlendirmiş olur muyuz? Elektronik kelepçe acaba onu sakinleştirmez mi? Siz bundan vaz mı geçseniz, avukatınızla bir konuşsanız mı diyerekten benim müvekkilimi orada bu tedbirin uygulanmasından vazgeçirerek maalesef ki gönderiyorlar. Evet.
3: Evet, böyle şeyler.
4: Her ne kadar kanunda tedbirler yazmış olsa da kanunu uygulamak çok önemli.
3: Kesinlikle.
4: Evet.
3: Şimdi biraz bahsettiniz aslında ama sadece fiziksel olarak bir şiddet mi uygulanmış olmalı bu kanuna başvurmak için, ya da ekonomik, psikolojik veya dijital, şu an sosyal medya çağındayız, oradan da çok fazla evet. oluyor bu şiddet olayları. Buna maruz kalan vatandaşlar da bu kanuna başvurabilir mi?
4: Şimdi şöyle, kanun anlatım kısmında şunu söylüyor. Şiddete uğramış ya da uğrama ihtimali olan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları için biz öngörülen tedbirleri uyguluyoruz diyor. Evet, kadına karşı uygulanıyor, erkeğe uygulanıyor, çocuklara uygulanıyor. Aslında bunu aile bireyleri olarak genişlettiğimiz zaman, mesela ben bir dosyamda kız kardeşinin eşi dolayısıyla erkek kardeşe uzaklaştırma diyebildiğimiz 6284 sayılı yasada kaynaklanan tedbirleri almıştım. Şiddet, güç kullanarak karşı tarafı baskı altına almak. Yani bu şiddetin içerisinde ekonomik şiddet tabii ki var. Sosyal şiddet mutlaka var. Şiddetin fiziksel şiddet olmasına gerek yok. Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, dijital şiddet, günümüzde özellikle sosyal medya yoluyla hepimiz aslında dijital şiddete uğruyoruz. Ama tabii bunu uygulamada takip etmek ya da bazı sitelerin koruma mekanizmalarının fazla olmasıyla sonuca ulaştırmak zor oluyor. Ama bütün şiddet türleri kanunda sayılan maddenin içerisinde var ve biz bunlardan herhangi birine uğradığımız zaman bu tedbirleri talep edebiliriz.
3: Şimdi şiddet gören ya da risk altında olan bir kişi,
4: evet.
3: Avukata veya işte maddi bir imkanı yoksa bu hızlı bir şekilde koruma kararı aldırmak için neler yapmalı diye sormak istiyorum. Bir de karakola gitmek şart mı? Direkt adliyeye gidip de bu işlemi yapabiliyor mu?
4: Aslında çok kolay. Şiddet mağduru olduğumuzda yapabileceğimiz işlemlerin, müracaat edeceğimiz yerlerin sayısı çok fazla. Artı sadece bir dilekçeyle başvurabiliyoruz ve hukuka başvurmak bizde paralı, ücretli, harç ücretleri pahalı olmasına rağmen biz şiddet mağduruysak herhangi bir ücret ödemiyoruz. Şimdi en basitten başlayarak telefonumuzda alo 183 hattını arayarak yardım talep edebiliriz. Telefona özellikle şiddete uğrama ihtimali olan kadınlara bizim her zaman söylediğimiz şey, telefonunuza mutlaka KADES uygulamasını yükleyin. KADES uygulamasına bastığınız zaman polis size yardıma gelecektir. Bunun haricinde mülki amire, Cumhuriyet savcılıklarına, aile mahkemelerine de başvurarak biz koruma tedbirlerini talep edebiliyoruz. Avukat olarak, hukukçu olarak bize geldikleri zaman müvekkillerimiz için dilekçemizi yazıyoruz, aile mahkemesinden talep ediyoruz. Şimdi şöyle, kolluk kuvvetlerinin vermiş oldukları olduğu koruma kararları anında çıkıyor zaten. 24 saat içerisinde de aile mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor. Ama bir takım verilen kararlar aile mahkemesi tarafından onaylanmıyorsa geçerli olmuyor. İvedilik halinde de mülki amirce verilmiş olan kararlar anında uygulamaya geçiyor.
3: Evet, bu aslında çok önemli,
4: başvurmak çok kolay.
3: Çok önemliydi. Evet, KADES ve ALO 183 dediniz. Evet, evet. Bu da gerçekten çok önemliydi. Şimdi kamuoyunda bazen işte bu kanunun suistimal edildiği söyleniyor. İşte ya hiçbir kadın yapmaz demek istiyorum burada. Yani ayrımcılık yapmıyorum ama işte kimse gerçekten bir şey görmediyse yapmaz. Şimdi erkekler mağdur edildiğini düşünüyorlar ya. Siz bunu avukat olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ve kanunun kötüye kullanıldığını engelleyen mekanizmalar var mı diye sormak istiyorum size.
4: Şimdi şöyle, kadının beyanı esastır, çocuğun beyanı esastır. Evet, bazen kanun kötüye kullanılabiliyor. Özellikle taraflar arasında çekişmeli bir boşanma davası varsa, arada şiddet olmasa dahi tabii kanun bunu aslında besliyor. Yani şiddete uğrama ihtimali olan ya da şiddete uğramış kişi için yazdığından dolayı çocukları gösterme açısından taraf diğer tarafa çocukları göstermek istemiyorsa bazen kanunu kötüye kullanma olabiliyor. Tabii itiraz ettiğimiz zaman da kanun muhteviyatında ihtimal sözcüğü geçtiği için bu kararı kaldırmak mümkün olmuyor.
3: Evet.
4: Maalesef yani evet koruyucu. Uygulamaya yönelik hala eksiklikleri var. Ama suistimal edilmeye de insanız, eksikleri mutlaka var. Erkekler bu konuda tamamen haksız değil, tamamen de haklı diyemeyiz.
3: Ama bir caydırıcılığı da oluyor sanki. Mesela asansörde tek kadın varsa bazı erkekler binmiyorlar.
4: Kesinlikle.
3: Yani ne olur ne olmaz bana acaba şöyle yaptı der mi falan gibisinden korkuyorlar. Siz de katılıyor musunuz buna?
4: Evet, katılıyorum. Caydırıcılığı var. Özellikle tabii bu sosyoekonomik yapının değişmesiyle, toplumun sosyalleşmesinin farklılaşmasıyla, dijitalleşmesiyle çok ilgili. Eskiden ahlaki değerlerimiz ölçüsünde farklı kurallarımız vardı. Şimdi farklı kurallarımız var. Bazen biz bu şiddeti, bu tacizi duymuyorduk. Ama şimdi gazete haberlerine baktığımız zaman şiddet haberlerini çok rahatlıkla okuyabiliyoruz. Gazete diyorum, artık gazete bile kalmadı. Sosyal medya üzerinden. Tabii bu da insanlar da caydırıcılık yaratıyor.
3: Evet, bence iyi de oluyor o zaman.
4: Çok da iyi oluyor.
3: Evet. Umarım azalarak da gider. Şimdi şiddet ve taciz sadece evde olmuyor. Evet, evet. Hani kadınlar şiddet görüyor dedik ama bazen işte eski eş ya da eski bir sevgili kadının iş yerine gelip yine aynı şiddeti göstermeye çalışıyor. Veya okula gelip işte son zamanlarda yaşadığımız Melih Keskin olayı gibi yine şiddetini yapabiliyorlar. Peki burada 6284 kanunu iş yerinde koruyor mu? Veya bir de şunu sormak istiyorum size. İşverenin bu durumu, sorumluluğu var mı?
4: Evet. Yine aynı amaç ve kapsam kısmına dönüyorum. Amaç ve kapsam kısmında şiddete uğrayan, şiddete uğraması muhtemel olan kadınları, çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarla takip mağdurlarını koruyan bir kanun. Ya tabii ki de kadınlar sadece evde şiddete uğramıyorlar. Kadınlar sadece iş yerinde şiddete uğramıyorlar. Sadece kapalı kapıların ardında şiddete uğramıyorlar. Evde uğramış oldukları bu şiddet maalesef sokağa çıktıkları zaman iş yerinde, okulda, farklı sosyal alanlarda devam ediyor. Biz eğer iş yerindeysek evde uğramış olduğumuz şiddet iş yerinde devam eder hale gelmişse, iş yerimizin bahçesine şiddet uygulayan fail gelip hala hakaretlerine, tehditlerine devam ediyorsa iş yerinden biz uzaklaştırma kararını gerekçe göstererek bu kişinin iş yerine alınmamasını talep edebiliriz. Ya tabii ki de personel olmadıkça da iş yerinin dışarıdan bir kişiyi içeriye almış olması zaten doğru değil.
3: Evet. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Mesela işte bir AVM'ye gidiyoruz. Otoparkında işte çığlıklar, yardım, işte biri birine şiddet uyguluyor veya yan komşumuzdan böyle bir ses
4: Evet.
3: duyuyoruz. Ve korkuyoruz aslında. Hani onları ihbar etsek mi, etmesek mi, işte adımız gider mi? İşte sonra bana düşman olurlar mı gibi şeyler görüyoruz ve müdahale de edemiyoruz aslında bundan korktuğumuz
4: Evet.
3: için. Bu konuda peki ne diyor kanun?
4: Aslında kanun bu konuda diyor ki şiddeti gördüğünüzde ihbar ediniz. İhbar hattı da bu nedenle var. Alo 183. Sadece buna şiddet mağduru başvurmak zorunda değil. Ama bizim toplumumuz aileye önem veriyor. 2 gün sonra barışırlar. Taraflar arasında olan sorunlar her zaman halledilebilir. Biz aman buna muhatap olmayalım diye düşünebiliyorlar. Ama tanık koruma kapsamında tabii ki de biz görmüş olduğumuz şiddeti ihbar etmek zorundayız. İhbar ettiğimiz zaman kolluk kuvvetleri bizim kimliğimizi şu komşunuz tarafından ihbar edildiniz diyerekten taraflara vermiyor zaten. Tabii ceza kanununda farklı hükümler var. Bazen kimliğin söylenmesi gereken nadir durumlar ortaya çıkıyor ama burada ihbar yükümlülüğü tabii ki de var.
3: Evet. Şimdi 6.284 sayılı kanun hakkındaki sorularım bitti. Biraz boşanmadan sorular
4: Evet.
3: sormak istiyorum. Bahsetmek istediğiniz bir şey varsa onları ekleyebiliriz kanuna.
4: Yani şöyle son olarak Türkiye'de kadın olmak zor. Kadının adı yok. Kadınlarımızı koruyamıyoruz. Evet, bizi koruyan bir yasa var 6.284. Biz hukukçular olarak her zaman bu tedbirlerin daha çok genişletilmesini, uygulama yollarının daha kullanılabilir olmasını istiyoruz ama sesimiz her zaman için kanun koyucuya yetişmiyor. Umarım bu cinayetler, umarım kadınların gördüğü şiddet son bulur. Sesimiz bir yere ulaşır. Şiddetsiz bir yaşam diliyorum.
3: Umarım öyle olur.
4: Evet.
3: Teşekkür ederiz biz de buradan. Şimdi anlaşmalı veya işte çekişmeli boşanma
4: Evet.
3: hem zaman olarak hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı. Şimdi eşlerin burada mutlaka anlaşma yoluna gitmeli mi diyorsunuz siz? Yoksa işte uzun süreler ya da süreci kısaltacak bir formül var
4: Evet.
3: mı?
4: Şöyle anlaşmalı boşanma her zaman tercih edilendir. Çekişmeli boşanma bir anlaşma zeminine ulaşamadığımız zaman tercih ettiğimiz bir yol. Bunu hayat felsefesi olarak açıklayacak olursak ben hep şöyle söylüyorum. Hayat nezaketle başlar. Evlenirken biz karşı tarafa yatırım yapıyoruz. Karşı taraf da bize yatırım yapıyor. Yani dolayısıyla evlilik bir yatırımdır. Ama evlilik eşyaya yatırım değildir. Geleceğe yatırımdır, çocuklara yatırımdır, yaşlılığa yatırımdır. Ya tabii ki de anlaşma olmadığı zaman bu yatırımdan zarar ettiğimiz zaman nedir? Yatırımımızdan döneriz, batarız, iflas ederiz. Yani evlilik de böyle bir şey. Evet, nezaketle başlayan bir hayat, yaşanmış anılar adına, sevgi, saygı adına tabii ki de isteriz ki nezaketle devam etsin ama her zaman aynı uzlaşma zemininde aynı düşünceye sahip olmak maalesef ki mümkün olmuyor. Bazen müşterek çocuklar konusunda anlaşılamıyor. Edinilen mülkler konusunda anlaşılamıyor. Eğer ortada bir aldatma durumu varsa taraflardan birisi savaşı kazanmak adına haklı
3: Bu
4: çıkmak
3: intikam
4: adına,
3: hırsla.
4: evet, yani maalesef evlilikte bu ilk başta yapılmayan hırslar sonradan çok fazla boşanırken yapılır hale geliyor. Bu nedenle anlaşma zemininde maalesef buluşamıyoruz. Dolayısıyla çekişmeli boşanma bu aşamada bizim ihtiyacımızı karşılayan bir yol oluyor. Ama insanların her zaman için dünya küçük, karşılaşma imkanları var, müşterek çocuklar var. Müşterek çocukların hatırına bir zeminde anlaşmak her zaman en iyi yoldur. En
3: Kesinlikle iki
4: iyi
3: taraf için
4: bazı
3: de.
4: tabii bazen insanın huzuru satın alması lazım. Yani ben bazen bir emtiayı para verip alıyorum ama huzur emtia olmasa da bazen parayla satın alınabiliyor. Bazı şeylerden bu konularda feragat etmek gerekiyor.
3: Evet, peki bu süreci kısaltmak için bir şeyler yapılabilir mi?
4: Yani şöyle bir hukukçudan tabii ki de yardım almak gerekiyor. Çünkü davayı açtığımız zaman dava aşamasında taraflara verilen süreler kesin süreler. Yani haftalık süreler ve 15 günlük süreler halinde veriliyor. Bazen vatandaş olunca bu süreler gözden kaçırılabiliyor. Ama tabii kanunca boşanma, çekişmeli boşanma davalarında belirtilen ve bitmesi öngörülen bir süre var. Tabii tanıklar ne kadar çok toplanırsa, deliller ne kadar çabuk dosyanın içerisine girerse çekişmeli dava o kadar çabuk biter. Ama biz bu kadar süreyi öngöremiyorsak bir zeminde anlaşmak, bazen haklardan feragat ederek uzlaşmak en güzeli.
3: Evet. Şimdi iki kişi çekişmeli bile olsa onlar o yıpranmayı kendileri tercih ediyorlar. Ama burada evet, çok çok daha fazla yıpranan çocuklar oluyor. Burada da velayet konusuna değinmenizi istiyorum. Hı-hı. Tam olarak velayette neye bakarlar? Anne her zaman avantajlıdır algısı var yine bizim gözümüzde, evet, halk olarak. Evet. Bu doğru mudur?
4: Evet, doğru. Anne her zaman için avantajlı. Şöyle, çocukların daha çok anne merhametine, anne sevgisine, anne bakımına ihtiyacı var. Annenin avantajlı olmadığı durumlar kanunumuzda o kadar kısıtlı ki, ya anne kendisi istemeyecek ya anne madde bağımlısı olacak. Bu durumda çocuklar babaya veriliyor ya da çocukların ergin yaşta olup, yani ayırt etme gücüne sahip olup ben babamla yaşamak istiyorum dediği takdirde babaya veriliyor. Benim şöyle bir dosyam vardı. Anne hayat kadını. Anne hayat kadını olduğu halde dosya Yargıtay'a kadar da gitti. Kendi yaşantısını çocuklara yansıtmadı. Oradaki sıkıntıları çocuklara göstermediği için velayeti yine aldı. Dolayısıyla annenin yaşantısının, olumsuzluklarının çocuğa gelmemesi çok daha önemli. Ama şöyle bir şey var. Maalesef boşanma davası açıldığında şahsi görüş verilene kadar, geçici velayet kurulana kadar çocuk kapanın elinde kalıyor. Çünkü kanunda baba gitse benim çocuklarımı çaldı dese, anne gitse benim çocuklarımı çaldı dese yapabilecek hiçbir şey yok. Çocuklar da burada bir miktar olumsuz etkileniyorlar. Sonra tekrardan dönüyoruz ki hayat nezaketle başlar, nezaketle devam eder. Bizim hırslarımız bizi ilgilendirir, çocukları değil, ama maalesef böyle gitmiyor.
3: Evet, biraz çocuklar da arada kullanılıyor
4: yıpranıyor,
3: gibi de
4: evet, oluyor. Evet, yani karşı taraftan alınamayan intikamlar, onlardan alınamayan haklar çocuklara anlatılarak çocukların destek olması bekleniyor, ama çok yanlış.
3: Evet, onların geleceği için de çok yanlış,
4: çok
3: dediğiniz
4: yanlış
3: gibi. Şimdi artık günümüzde WhatsApp, Instagram gibi şeyler var ve bunlardan paylaşımlar var. Mahkeme bunları delil olarak sayıyor mu boşanma aşamasında, bunu sormak istiyorum. Bir de gizlice alınan ses kayıtları, ekran görüntüleri davayı kazandırır mı, yoksa suç teşkil eder mi diye, evet, sormak istiyorum.
4: Şimdi burada delilin nasıl alındığı çok önemli. Eğer karşı tarafı sırf takip etmek, delil oluşturmak adına biz bu yolu geliştirip delil elde ediyorsak, özel hayatın gizliliği ilkesine takılıyoruz. Ama burada da bir ayrım var. Delil olarak aldığımız, yedeklediğimiz olayı başka türlü ispatlamamız mümkün değilse, bizim elde etmiş olduğumuz donelerin tamamı mahkemede delil olarak kullanılıyor. Şimdi eskiden işte erkeklerin yakalarında ruj izi olan gömlekler, tutulan, takip eden kişiler, dışarıda gören tanık beyanları, otel kayıtları, hala var otel kayıtları ama onlar daha çok delil konusu olurken, dijitalleşmeyle birlikte WhatsApp konuşmaları, ondan sonra sosyal medya paylaşımları, anlık hikaye paylaşımları, bunların hepsi tabii ki de delil olarak kullanılıyor. Ve olayı ispat etmede artık çok çok önemli delil haline geldi.
3: Evet, şimdi bazı telefonlarda konum bulma uygulamaları var.
4: Evet.
3: İşte kişiler birbirlerini açabiliyor.
4: Evet, evet.
3: Buradaki işte atıyorum otel dediğiniz için oradan diyorum. Otelin konumu var. İşte eşim bu saatte şuraya gitti diye oranın ekran görüntüsünü alsa bu kullanılabiliyor mu?
4: Şöyle, bu kullanılabilir, ancak zaten mahkemeye zina dolayısıyla ya da sadakat yükümlülüğünün aykırılık dolayısıyla bir dava açtığınız zaman mahkeme belirtilen tarihler arasında olan otel kayıtlarını talep ediyor. Dolayısıyla otele giriş çıkış kayıtları da geldiği için çok zamanda buna gerek kalmıyor.
3: Evet. Şimdi Türkiye'de evlilik sözleşmesi aslında hala bir tabu olarak kullanılıyor. Evet. Ve işte hep şey diyorlar, ayrılmak için mi ya da boşanmak evet. için mi evleniyorsun gibi bir yargı var o evet. sözleşmeye karşı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Hı-hı. bunu sormak istiyorum. Bir de hukuki açıdan evlilik sözleşmesi gerçekten evliliği koruyan bir şey mi?
4: Evet. Hukukumuzda evlilik sözleşmesi diye bir müessese yok. Mal ayrımlığı, mal birliği diye bir sözleşme yapabiliriz. Eskiden 2002 yılına kadar tarafların yaptıkları evliliklerde mal ayrılığı söz konusuydu. Ama 2002'den sonra mal ortaklığına geçtik. Şimdi evlilik sözleşmesi dediğimiz zaman genelde ikinci evliliklerde ve devam eden üçüncü, dördüncü evliliklerde konuşulan bir konu sözleşme halini almış oluyor. Burada karşılıklı olarak mallarımızda paylaşımın boşanma halinde nasıl olacağı, ölüm halinde mirasçılara bu mirasın nasıl bölüneceğine dair aslında biz buraya hüküm koyuyoruz. Evlilik sözleşmesi evliliği kurtarmaz aslında. Kişilerin mal varlığına dair haklarını kurtarır. Ama şöyle evliliği yatırım olarak görmek istemiyorsanız, ben bunu maddi bir yatırım olarak söylemiyorum, yani geleceğe yatırım, yaşlılığa yatırım, hayata yatırım, çocuklara yatırım olarak görmüyorsanız, gelip geçici bir şey olarak görüyorsanız evlilik sözleşmesiyle sınırlarınızı, haklarınızı belirleyebilirsiniz. Ama evlilik sözleşmesinde geleceğe yönelik, bize bunu çok soruyorlar, onun için söylüyorum. İşte evlilikte belli bir süre sonra kocam beni aldatırsa bu sözleşmeye şu kadar cezai şart koyalım. Hayır, koyamayız. İleriye yönelik davranışları şarta bağlı hale getiremeyiz. Cezai şart oluşturamayız. Ya da işte kişilerin davranışlarını bir kalıba sokacak davranış biçimlerini maddelemek istiyorlar. Hayır, sözleşme demek bu değildir. Evlilikten önce edindiğiniz mallar varsa ya da evlilik içerisinde yatırım yapılan mallar varsa kimin o malın sahibi olacağı, o mala ne kadar katılacağına dair evet bir noterde kağıt imzalayabilirsiniz ki en çok bilinen yanlışlardan biri de evlilik öncesinde imzalanması gerekiyor diye biliyorlar ama evlendikten sonra imzalanması gerekiyor.
3: Evet, çok teşekkür ederim.
4: Rica
3: Şimdi
4: ederim.
3: Boşanma sonrası kadın kendi soyadına dönebiliyor ama bazen evet. diyorlar ki ya da çocuklar da bunu talep evet. edebiliyor. Anne ben de senin soyadını alayım diye.
4: Evet.
3: Çocuklarına da bu soyadı verebilir mi?
4: Evet.
3: Bunu sormak istiyorum.
4: Evet, artık kadın çocuklarına boşandıktan sonra kendi soyadını verebilir. Zaman içerisinde toplumun değişmesi, dijitalleşme ile birlikte yeni bir kavramımız da oldu bizim, akran zorbalığı. Boşanmış tarafların çocukları çoğunlukla akran zorbalığına uğruyorlar. Anne baba soy ismi farklı, kendi soy ismi farklı. Tabii bunu önlemek amacıyla artık anne mahkemeye başvurarak kendi bekarlık soy ismini çocuğa verebiliyor. Burada babanın herhangi bir onayının, görüşünün alınmasına gerek yok. Bu tamamen çocuğun haklarını koruyan bir müessese olarak artık içtihat halini aldı.
3: Evet, çok da güzel olmuş.
4: Çok da güzel oldu, evet.
3: Şimdi boşanma konusunda da sorularım bitti. Şimdi evet. diğer süresiz nafaka konusuna evet. geçmek istiyorum. Yine boşanma hakkında toparlamak istediğiniz şeyler varsa dinleyebilirim.
4: Yani genel olarak zaten konuları konuştuk. Anlaşmak, şunu söylemek istiyorum. Anlaşmak her zaman için iyi bir zemindir. Güzel kurulan şeylerin güzel bitmesi lazım. Yaşadığımız toplumun getirmiş olduğu sosyo-kültürel özellikler, yapılar bizim hayat tercihlerimizi tabii ki de yönlendiriyor ama tabii anlaşma zemininde buluşmak her zaman için iyidir diyorum.
3: Evet, yine teşekkür ederiz.
4: Rica ederim.
3: Şimdi nafaka deyince direkt zaten süresiz nafaka, işte ömür boyu adam bakmak zorunda mı gibi ifadeler çok görüyoruz. Evet. Şimdi öncelikle nafaka nedir diye başlamak istiyorum. Sonrasında işte bu nafakanın türleri var. Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası gibi. Bunların temel farkları nedir ve kişi bunu nasıl talep edebilir?
4: Nafaka aslında tek tür nafaka. Boşanmakla yoksulluğa düşen taraf için diğer tarafın vermiş olduğu ödence demek. Dava devam ederken ya da ayrılık sürecinde illaki boşanmak şart değil nafaka alabilmek adına. Şiddet mağduru olduğumuzda da biliyorsunuz karşı taraftan nafakayı talep edebiliyorsunuz. Ya da taraflar henüz boşanmamış, mahkemeden ayrılık kararı aldırılmışsa burada nafaka talebinde bulunabiliyor. Nafakanın sadece şekli değişiyor. Dava devam ederken tedbir nafakası, dava bittikten sonra yoksulluğa düşen taraf için yoksulluk nafakası adını alıyor. Tabii çocuklar için de aynı şekilde iştirak nafakası adıyla devam ediyor. Kanunumuzda şu anda en çok konuşulan konu bu. Eskiden nafakalar süresizdi.
3: Evet.
4: Evet, artık
3: şimdi değişti.
4: Evet, şimdi değişti.
3: Kanunla birlikte. Evet. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi gerçekten bir kişi ömür boyu bir kişiye bakıyor muydu? Boşandığı eşine bakabiliyor muydu? Bunu sormak istiyorum öncelikle. Şimdi bir de şey diyorlar işte, iki gün evli kaldığı birine ömür boyu bakmak zorunda değil gibi ifadeler de çok görüyoruz. Siz bu konuda neler söylersiniz?
4: Aslında bunlar ağızdan ağza giderek biraz da değişime uğramış ifadeler. Yani iki günlük evliliklerde ömür boyu nafaka zaten durumun vehametine göre hakim tarafından uygulanan bir olgu değildi. Ama son değişimle birlikte öncelikle şunu bahsetmek lazım. Ülkemizde kadının emeği görünmüyor. Kadının iş gücüne katılımı erkeklere göre çok az. Kadın her zaman için çalışmıyorsa, çalışıyor olsa dahi evde beden işçisi. Çocuklara bakıyor, yaşlılara bakıyor, evin teçhizatını sağlıyor ama emeği görünmez. Şimdi kadın hayatı boyunca çalışmamış. Evliliği 15 yıl sürmüş. 15 yılın sonunda bir boşanma davasıyla boşanacak. Ya işten ayrılmış evlenirken, ya iş hayatına hiç katılamamış. Yaşı da ortalama 50 diyelim. Bu kadının iş hayatına girip barınma ihtiyacını, çocukların sorumluluğunu, evin ihtiyacını almasını düşünmek, bunu yüklenmesini beklemek aslında çok doğru değil. Ve şimdi erkeklerin kadınlara ödediği nafakaların da öyle afaki bir miktarları yok. Karşı taraf asgari ücretle geçiniyorsa neredeyse gelirinin 1/5'ini, 1/6'ını kadına nafaka olarak veriyor. Bununla da bir yaşamın kurulamayacağı, bir yaşamın tesis edilemeyeceği çok net. Çünkü boşandıktan sonra kadının barınmaya ihtiyacı var. Kadının kendi hayatını idame ettirmeye, evini yönetmeye, ki çocukların biraz önce konuştuğumuz gibi velayet hep anneye kaldığı için çocukların bakımını üstlenme yükümlülüğü var. Evet, kadına nafaka veriliyor, çocuklara da nafaka veriliyor ama bunlar asla afaki ücretler değil. Yeniden kadının hayat kurabilmesi çok zor. İstanbul'da 30 yaşında boşanmış, tahsilli bir kadının hayat kurması belli bir kolaylık kapısından geçiyorsa, Anadolu'da aynı şekilde köyde bir evlilik kurmuş, barınma ihtiyacına dahi ihtiyacı olan bir kadının o hayatı tesis etmesi beklenemez. Dolayısıyla ben buraya birazcık taraflı bakıyorum. Kadın olmaktan dolayı taraflı bakıyorum. Kadının emeği görünmüyor, kadın çalışmıyor, kadının ekonomik özgürlüğü elinden alınıyor. Ve kadına verilen nafaka bir ekonomik özgürlük değil. Geçimine emin olun çok ufak bir katkı. Evet, erkekler de bu konuda isyan ediyorlar. Yeni evlilik kuruyorlar, yeni bir hayata başlıyorlar ama bazen de birinin hayatından belli bir kesimi almak maalesef ki o sorumluluğu üstlenmeyi gerektiriyor.
3: Evet. Peki şimdi nafaka alan kişinin işe girmesi veya işte nafakayı ödeyen kişinin işten çıkması ya da yeniden evlenmesi durumlarında nafaka nasıl güncelleniyor?
4: Şöyle, Anayasa Mahkemesi'nce süresiz ibaresi değiştirilmeden önce de kadın işe girdiği zaman erkek mahkemeye başvurarak nafakanın kaldırılmasını isteyebiliyordu. Yine kadın evlendiği zaman soyadının değişmesiyle birlikte, nikah aktiyle birlikte diğer taraf nafakanın düşmesini, kaldırılmasını talep ediyordu. Yine başka bir durumda kadın eğer kendi ekonomik özgürlüğünü sağlamışsa, nafakayı istemiyorsa, her ne kadar kağıt üzerinde de olmuş olsa, bir nafaka verilmişse de, kadın bunu istemiyorsa erkek bunu ödemiyordu. Şimdi de aynı. Yani şimdi de süresel açıdan bir zaman dilimi konulmuş oldu ama bu düzenleme henüz uygulamaya geçmedi. 9 ay sonra uygulamaya geçecek. Bence burada hakime geniş takdir yetkisi verilmesi lazım. 60 yaşında boşanan bir kadının sağlık problemleri varsa, yaşadığı coğrafya, yaşadığı koşullar, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sosyokültürel yapısı, sosyoekonomik yapısı mutlaka değerlendirmeli. Yani biz burada adaleti sağlamak adına nafakayı süreli hale getirirken, diğer taraftan adaleti sarsmak durumunda kalıyor olabiliriz. Ama bence dosya üzerinde hakimlere takdir yetkisini geniş anlamda vermek çok önemli.
3: Kesinlikle. Şimdi evet. Şöyle düşünülüyor olabilir, işte kadınlar zaten çalışıyor, ekonomik özgürlükleri var diye, evet. Ama dediğiniz gibi 50 ya da 65 yaşındaki bir kadının da bir işe girip çalışması gerçekten zorlayıcı, evet, bir süreçtir.
4: Evet. Nafakanın tek tanımı var. Evet, boşanmakla yoksulluğa düşen taraf için diğer tarafın verdiği ödenci, ama yoksulluğa düşen tarafın çok tanımı var. Anadolu'da tanımı farklı, Doğu'da tanımı farklı, İstanbul'da tanımı farklı. Yapılar çok farklı, yaş çok farklı, kişinin içinde bulunduğu durum çok farklı. Yani evet, bazen bu yüzden evlilikler devam etmek zorunda kalacak. Çünkü Anadolu'da kadın, gelinliğinle çıktın, kefeninle dönersin. Sözüyle gelin olduğu için süreli nafaka haline de geldiğinde artık boşanmaktan da korkacak.
3: Evet. Diyecek şiddete, ki ekonomik özgürlüğüm
4: şiddete ses çıkarmayacak. Aldatılmaya ses çıkarmayacak. Çünkü kendi hayatını karşılayamayacak.
3: Evet, belki de o konfor görünümlü şeyi kaybetmek istemeyecek dediğiniz gibi.
4: Gidecek yeri yok. Barınacak evi yok. Çocuklarına bakabilecek gücü yok. Kadın olmak zor.
3: Evet, öyle. Şimdi günümüzde artık mal kaçırma gibi olaylar da çok fazla görülebiliyor. İşte gelirini düşük gösteriyor falan. Ya da kripto paralarla, işte ya da parasını, evet, başka birinin üzerine göstermeyle falan mal kaçırabiliyorlar. Mahkemeler bu durumlarda nafakayı nasıl belirliyor? Bu gizli varlıkları tespit edebiliyorlar mı?
4: Şöyle, bu delil toplama aşamasında söz konusu olan bir durum. Aslında mahkemelerin kendiliğinden delil toplama yükümlülüğü yok. Taraflar olarak ya da taraf vekilleri olarak kişilere düşen görev, diğer taraf adına istemiş olduğumuz bütün mali verileri kendi elimizle hazırlayıp mahkemeye sunmak. Ama tabii bu kripto para kurumlarının her zaman için isimleri bilinemiyor. Ya da kişi başkası adına hesap açtırmışsa orada ne kadar mal varlığı olduğu görünemiyor. Almış olduğu evi bir başkasının adına almışsa biz burada hakkımızı ispat edemiyoruz. Ama bizim talep ettiğimiz ölçüde vergi dairelerinden, kişinin vergi, eğer esnaflıkla uğraşıyorsa vermiş olduğu vergi doğrultusunda bir belirleme yapılıyor. Ya da maaş bodrosu isteniyor. Maaş bodrolarındaki almış olduğu maaşa göre ki ne kadar doğruyu yansıtıyor. Tabii buralar hep tartışmalı. İspat yükümlülüğü tarafa düşüyor. Ama her zaman gerçekte olanı maalesef ispatlayamıyoruz. Kişi kendini koruma altına alarak bir başka hesap üzerinden kripto paraya, banka hesaplarına devam edebiliyor.
3: Evet. Evet. Bu da kötü bir durummuş.
4: Kötü
3: aslında
4: bir durum, evet.
3: Şimdi evet, hep kadınlar dedik. Çünkü çevremizde gerçekten hep kadınlar mağdur ediliyor gibi görünüyor. Ama şimdi yoksulluğa düşen eş ifadesi kullanılıyor ya bu nafakada.
4: Evet.
3: Buradaki eş erkekse, evet, kadının gelir durumu daha iyiyse bu durumda nafaka nasıl oluyor?
4: Aynı şartlar geçerli. Yoksulluğa düşen eş tabiri. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Evet, bununla karşılaşıyoruz. Bazen erkek kadının iş yerinde çalışıyor. Beraber bir iş kuruyorlar ya da daha önceden olan iş yerinde çalışma hayatına devam ediyor. Ama boşanmakla tabii ilişkiler de bozulduğu için iş ilişkisinin olmasını beklemek mümkün değil bu durumda. Erkek işten ayrılıyor, geliri yok. Ama kadının hali hazırda sosyoekonomik durumu olduğu seviyede hiç etkilenmedi, sarsılmadı. Bu durumda mahkeme

0: Rica
1: Güzel
0: ederim.
1: bilgiler
0: Rica
1: verdiniz.
0: ederim ne
1: Programı
0: demek?
1: toparlamak adına son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Ben özellikle nafaka hususunda söylemek istiyorum. Evet, biz hukukçular olarak aslında bu verilen kararı çok beğenmiyoruz. Arzu ettiğimiz şu, kanunun 9 ay içerisinde düzenlemesi yapılırken hakime geniş takdir yetkisini lütfen verin. İnsanların sosyal yapılarını mutlaka değerlendirsinler. Bazen toplumsal eşitliği tetikleyecek davranışlara yöneltecek eylemler oluşabilir bu kararın neticesinde. Umarım bu düzenlemeler yapılır. Nafaka dedik, süresiz nafaka dedik, süreli hale dönüştü. Ama yaşam böyle değil.
1: Evet, umarım
0: Evet.
1: bunlar da
0: Ve kadına verilen
1: değerlendirilir.
0: nafaka zaten toplumda söylenilen tabirle atla deve değil. Çok düşük.
1: Evet, bu da göz
0: Evet.
1: önüne alınmalı.
0: Evet.
1: Ben tekrardan çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür
1: İyi ki vakit
0: ediyorum.
1: ayırdınız, iyi ki
0: Çok
1: bizi
0: teşekkür ediyorum. Konuk
1: bilgilendirdiniz.
0: ettiğiniz için çok sağ olun.
1: Biz
0: Çok
1: teşekkür
0: güzel bir
1: ederiz. Her
0: yayındı.
1: zaman beklerim.
0: İnşallah.
1: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Adalet Terazisi programının bu haftalık da sonuna geldik. Hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu, Doğan bizlerle birlikteydi. Çok güzel bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Adalet terazisi sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirterek, kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi, TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. ABD'de Kaliforniya ve New York'un da aralarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Türkiye ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı.
1: Dijital Manşet.
2: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
7: böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
9: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: ...lerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Akbıyıklızade Hasan Ağa vakasını konu alıyoruz. Kayseri'nin dar sokaklarında yankılanan ayak sesleri 1820 yılının Ramazan gecelerinden birinde tarihe kara bir iz bırakacaktı. Şehir halkı teravih namazından dönmüş evlerine çekilmişti. Fakat o gece gölgelerin arasından bir zorbalar sürüsü ilerliyordu. Başlarında dönemin en korkulan Yeniçeri eşkıyalarından Akbıyıkoğlu Hasan Ağa vardı. 22 Ramazan 1820'nin ikinci gecesi yani 12 Haziran, Hasan Ağa ve etrafına topladığı 14 adamı Lale Paşa mahallesindeki bir konağa yöneldi. Konağın sahibi peygamber soyundan gelenlerin işlerini görmekle görevli Nakibül Eşraf Kaymakamı Molla Zahit Efendi'ydi. Kapılar kırıldı, konak basıldı. Hasan Ağa, Molla Zahidi ve amcasını katletti. İçeride bulunan eşraftan bazılarını da ağır yaraladı. Şehirde sabah olduğunda fısıltılar hızla yayıldı. Hasan Ağa kan döktü. Kayseri'nin eşrafı büyük bir korkuya kapılmıştı. Bir süre sonra ileri gelenler olayları görüşmek için Feyzizade Fethullah Efendi'nin konağında toplandılar. Ancak Hasan Ağa'nın gözü daha da kararmıştı. Önce Talas'a saldırdı, köyü yağmaladı, masumları öldürdü. Ardından Kayseri'ye dönüp 500 adamıyla Fethullah Efendi'nin konağını kuşattı. Konağın duvarları direnişe sahne oldu. Fethullah Efendi bir yandan savaşırken diğer yandan akrabası ve şehrin müteselimi Akçakayalı Salih Ağa'ya haber gönderip yardım istedi. Ne var ki Salih Ağa Yeniçerilerin taraftarıydı. O kritik anda sorumluluk almaktan kaçınmadı ve çiftliğine çekildi. Çaresiz kalan Fethullah Efendi konağı yarıp kurtuldu ve Akçakaya'ya sığındı. Fakat eniştesi Salih Ağa onu kabul etmedi. Umutsuzluk içinde Hisarcığa geçti. Bir yakınına sığındı. Ama bu yakın gördüğü kişi ihanete yöneldi. Hasan Ağa'ya haber uçurdu. Hasan Ağa'nın adamları Fethullah Efendi'yi yakalayıp yolda öldürdüler. Başını bir mızrağa geçirerek şehir sokaklarında dolaştırdılar. Bu sadece bir ölüm değil, halkın yüreğine saplanan korkunun sembolüydü. O gece Fethullah Efendi'nin konağında bulunan pek çok Kayseri ileri geleni de aynı akıbete uğradı. Güpgüpzade Hacı Bekir Ağa, Fethullah Efendi'nin oğlu Adil ve yeğeni Nazif Efendi, Tosun Bayraktar Ağa, Gesili Bey'in yeğeni ve yaklaşık 20 kişi daha öldürüldü. Konağın içi yağmalandı, ardından ateşe verildi. Duman göğe yükselirken sadece bir çocuk sağ kalabildi, Hilmi. Onu haremden bir kadın saklayıp kurtarmıştı. Bu vahşetin ardından Hasan Ağa Kayseri'ye girip mutasarrıflık makamına oturdu. Kendisini müteselim ilan etti. Birkaç gün sonra şehre tayin edilen Borlu Mühtizade Hacı Hüseyin Paşa ise direnişi önlemek için Hasan Ağa'yı resmen vekil olarak tanıdı. Fakat bu saltanat uzun sürmeyecekti. Hüseyin Paşa kısa zamanda çevre köylerden 15 bin kişilik bir kuvvet topladı. Durumun değiştiğini gören Hasan Ağa birkaç adamıyla Hacı Bektaş kasabasına kaçtı. Ama yakalandı ve Kayseri meydanına getirildi. 1 Ağustos 1820 günü at pazarında idam edilerek eşkıyalık serüveni sona erdi. Adamları da tek tek ortadan kaldırıldı. O günlerin Kayseri'sinde dolaşan bir meczup vardı. Koltukçu denilen bu zat halk arasında ermiş kabul edilirdi. Rivayete göre bir gün yolda Molla Zahid'e rastladı ve Molla Zahid çocuklar açtır diye bağırdı. Molla Zahid bunu hakaret sayıp adamı dövdürdü. Bunun üzerine koltukçu Osman Efendi'nin oğlunun anasını ağattım diye inledi. Çok geçmeden Hasan Ağa vakası patlak verdi. Halk bu sözleri uğursuz bir işaret olarak gördü. Bugün Kayseri Müzesi'nde sergilenen arkası tırtıklı bir pala Hasan Ağa'ya ait olduğu söylenir. Demir pas tutmuş olsa da şehir tarihinde açtığı kanlı iz hala unutulmaz. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışında 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2.510.018 organ ve dokunun bağışlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kendi kalp akciğer pompamızı Aselsan'la beraber yaptık. O cihaz olmadan kalp ameliyatları yapılamaz. Şimdi onu hastalarda kullanmaya başladık. Bir ay evvel başladık ve sene sonu itibariyle seri üretimine geçeceğiz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl Temmuz'da Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alınan 5 immünoterapi ilacından bir yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını belirtti. Diş hekimine yapılan bir ziyaret dişlerin durumundan çok daha fazlasını ortaya koyabilir. Alınan bulgular gelecekteki tip 2 diyabet riskine dair önemli ipuçlar taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Aslında güç denilen şey kişinin kendi farkındalığıyla başlıyormuş. Yani ben bu kadar güçlü olduğumu hiç bilmiyordum. Ne zaman ki mesleğe aşık olduğumu hissettim, her yerde bunu dile getiririm. Ben gerçekten mesleğine aşık bir kadınım. Ben Nazan Dirik Şahin, beslenme ve diyetetik uzmanıyım. Yaklaşık 8 yıldır Kayseri'de Nana Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni kurup mesleğimi icra ediyorum. İstanbul'da yaşıyordum aslında ki benim hikayem biraz inşaat sektöründen bu alana bir dönüş oldu. 2 üniversite bitirdim ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme Diyetetik bölümünü okuduktan sonra aslında hayallerim İstanbul yolculuğuydu. Ama radikal bir kararla Kayseri'ye gelmeye karar verdik ve üniversite son sınıfta gebeliğimle devam eden ve mezuniyetime bir ay kala da doğumumu gerçekleştirdim. Beni burada daha çok Nana olarak tanıyorlar. Çoğunun Nanasıyız. Birçoğunda Nazosuyuz. Çok nadir kişiler bana Nazan diye hitap ederler. Biz Kayseri'de bir farklılık yapmak istedik. Sosyal medyada inanılmaz bir hızlı dönüş vardı ve biz buradan 7 yıl önce daha influencer dediğimiz olaylar oluşmamışken sosyal medya işte İstanbul'da, Ankara'da daha yeni yeni çok hızlı gelişmeye başlarken biz burada bir algı oluşturduk insanlara. Benim annelik hikayemi dinlerler, benim hayatımı dinlerler, gördüğüm bir rüyayı dinlerler. Biz orada tamamen samimiyetin üzerinde kurulu bir hikaye başlattık. Aslında Nana'nın çok güzel bir hikayesi var. Kızım 15 günlük iş hayatına başladığımda bazen bana çok güçlü olduğumu, bu kadar şeyi nasıl hallettiğimi soruyorlar. Aslında güç denilen şey kişinin kendi farkındalığıyla başlıyormuş. Yani ben bu kadar güçlü olduğumu hiç bilmiyordum. Ne zaman ki mesleğe aşık olduğumu hissettim ki her yerde bunu dile getiririm. Ben gerçekten mesleğine aşık bir kadınım. Sevmek değil, insanlarla iletişimim, onların hayatlarına dokunma şeklimiz. Meğer gücü biz oradan alıyormuşuz. Yani kişi mesleğini sevdi. Hani diyorlar ya, işe bir gün bile gitmiş sayılmazsın eğer sevdiğin bir işi yaparsan. İnanın biz de öyleyiz. Pazar günü dahil çalıştığımız bir kliniğimiz vardı. Şehir dışından gelen danışanlarımız için kliniğimizin kapılarını açtık. Sabah ezanıyla işe gelip, akşam ezanıyla, yatsı ezanıyla eve gittiğimizi biliyoruz. Çok güzel bir dünya kurduk biz Kayseri'de. Bir aile olduk. Bazen bana soruyorlar, Nana'da hayallerin ne? Nasıl bir yere taşımak istiyorsun? Nana'nın hayalleri hep şifanın olduğu bir yer aslında. Biz her zaman şunu anlatırız klinikte. Biz burada size diyet değil, şifalanmayı öğretiyoruz. Çünkü aidiyet gerekiyor bize. Yani o yüzden buraya insanlar geldiğinde, stajyerler geldiğinde, ya hocam sizin gibi olmak istiyoruz, İşte nasıl yaptınız dediklerinde diyorum ki yavrucuğum, ben Kayserili zengin bir ailenin çocuğu değil. Eşim buralı değil. Soy isimler burada çok kıymetlidir çünkü insanlar onlara göre tanırlar birbirlerini. Kayseri'nin gelenek ve göreneklerinde bu var. Nasıl başardınız hocam? Yani biz de burada çevre çok. İşte Kayseri'nin yerlisiyiz, yerlisiyiz. Nasıl oluşturacağız bunu? Kim olursanız olun. İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce olarak bitirdim. 5 yıllık bir hikayem var orada. Çok zor bir üniversite. İnsanlar özel üniversite dendiğinde, burslu okudum orada, çok daha farklı algılara girebiliyorlar ama biz çok zor okuduk ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de ilklerden biriydik. Mezuniyetimizi sözlü mülakatla olabilen çok zordu ve ben karnı burnunda bir kadındım. Akademik çok istedim. Üniversitede hoca olup böyle gençlerle gerçekten o iletişimi yakalayıp iyi bir hoca olmayı çok istedim. Burayı açtığımızda 3 ay bir kişi bile aramadım. Bir kişi bile. Ve babacığım iyi bir esnaftır benim. Benim üstadım odur. Bana dedi ki, Nazo, sana 1 yıl veriyorum. 1 yıl içinde buraya kiranı kazanacak kadar danışan sokmayacaksan, gelmeyecekse kızım burayı kapatmalısın. Meslek bizim hep insan odaklı olduğu için bir şey satmıyorsunuz, bilgi satıyorsunuz ve kişi, bahsettiğim gibi aile hikayemiz bizim burada çok geniş olmadığı için, köken burası olmadığı için ve eşim de aynı şekilde, bizi şu kadarcık insan tanıyor. Yani geniş bir akraba hikayemiz yok. O kadar etkilenmiştim ki ondan. Yani inanılmaz korkmuştum. Tek düşündüm, bir yılın sonunda kiramı ödeyebilecek miyim? Burada çok güzel bir AVM'de bir çok kıymetli biri var. Kayseri'den şimdi gitti. İlk influencer dediğimiz kişilerdendi. Evde otururken çaresizce nasıl danışan sokacağız biz buraya ya? Nasıl gelecek? Bizi nasıl fark edecek? Çünkü tabelayı kimse aramıyor. Öyle bir durum vardı. Mesaj attım. Dedim ki ben size yardımcı olabilirim. Eğer bir diyetisyene ihtiyacınız varsa konuşmacılar oluşturuyorlardı. Böyle bir ekipten işte kadın doğum, jinekologlarımız, psikolog, spor hocaları olacaktı. Bir diyetisyen eksikliğini gördüm orada. Çok mutlu olurum Nazlı Hanım dedi. Eğer gelirseniz ilk o AVM'de başladı hikayem. Size şöyle söyleyeyim, şu kliniğe günde 4 kere paspaslıyordum kendim. O kadar heyecanlıyım ki, yani böyle o kadar aşığım ki kliniğime. Rüyamda gördüm burayı almadan önce, yani buraya oturmadan önce. Ve burası benim için, bana diyorlar neden halen buradasın? Neden yerini değiştirmiyorsun? İşte daha farklı alanlara ulaşalım. Kayseri'nin o güzel semtlerinde. Burası benim için çok güzel bir semt de. Ama duygusal bakıyoruz olaya. Zorluğun altındaki kolaylığa inanıyoruz. Kişi sevdikçe ışıldıyor. Kişi inandıkça değişiyor. O yüzden bütün o zorluk, kaygım çok fazla yoktu. Tek kaygım paraydı. Nasıl para kazanacağım ben? Nasıl yapacağım? Babamın o bahsettiği kişiye nasıl dönüşeceğim? Elhamdülillah dönüştük. Oldu. Çok da güzel oldu Nana benim için en azından. Başarımın bir sırrı var. Samimiyet. Samimi olmak. Yani çünkü biz önce size ne yapabiliriz konuşuyoruz. O yüzden kişiler buraya geldiğinde, burası para şehri. Burada ticaret döner. Burada küçücük bir çocuk bile parayı konuşur. Biz dedik ki böyle yapmayalım. Para bizim için çok kıymetli. Beni hayatta tutmamı sağlayacak bir etken. Ama biz dedik bir sırsa bunun adı samimiyet. Çünkü buraya geliyor stajyerler ya da meslektaşlarımız, yeni hocam ne nasıl yardımcı olur diyorum ki kalbinizi açın. Samimi olun, emeğinizi esirgemeyin. Zaten o size geliyor. İnanın ben birin on olduğunu hayatımda bu meslekte tecrübe ettim. Şükürler olsun. Her seferinde tecrübe ettik. Benim en büyük sırrım bu. Her gün gülümsemek ve samimi olmak. Hemcinslerimin cesaret ya da cesaretsizlik ya da büyük hayaller kurmalarına gerek. İnanın Nana küçücüktü. Minnacıktı. Hiç kimse bilmiyor. 3 ay bir kişi bile aramayan bir klinik burası. Ama siz çalıştığınızı aynı döngüde ivmeyi sürekli artırarak devam ettiğinizde başarı geliyormuş. Ama nasip, kısmet, buna da çok inanırım. O da ayrı bir hikaye. Yolculuklar çok uzun gibi görünüyor ama aslında toplasanız mesleki anlamda 20 yıl. 20 yıl dolu dolu bir hikayeniz var. Bunun da ilk 10 yılı gençlik hikayesi. O yüzden sizinle ilk buraya geldiğimizde tanıştığımda da aynı şeyi söyledim. Yaşayalım. İşimizin en iyisi neyse ama kendimiz için. İnanın hiçbir mesleğin en iyisi diye bir şey yok. Tanımlar o kadar farklı ki talepler. Bugün bu videonun sonunda altında gelecek yorumlarda da göreceğiz. Talepler, hikayeler, bakış açıları ki siz bunu çok fazla tecrübe ediyorsunuz. O kadar farklı ki mümkün mü herkese Nana'yı, Nazan'ı ve bu videoyu sevdirmek? Mümkün değil. O yüzden biz diyoruz ki yolumuz aydınlık olsun. Hep güzel işlerle bir araya gelelim. Hep birbirimizi destekleyelim. Ve şifa dediğimiz Nana'nın mottosu hep şifada buluşalım. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz.
0: Nasıl başardım sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuris suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı, ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp, 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok, diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir," denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: "Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak."
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek, kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Ağustos Cuma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken, Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğa sever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Dünya turu başlıyor.
1: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılalım. Bugün dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı yere, Finlandiya'ya konuk oluyoruz. Burada ev sayısından bile daha fazla sauna var. Öyle ki iş toplantıları bazen takım elbiselerle değil, saunalarda havlularla yapılıyor. Ama dikkatli olun. Burada hız yapmanın bedeli sandığınızdan çok daha ağır olabilir. Çünkü trafik cezaları maaşlarınıza göre belirleniyor. Eğer çok zenginseniz basit bir kırmızı ışık ihlali size bir araba fiyatına patlayabilir. Ayrıca içinde bulunduğumuz 2026 yılının Avrupa kültür başkentlerinden biri olan Oulu şehri de burada. Kusursuz eğitim sistemi ve uçsuz bucaksız doğasıyla Finlandiya, kuralların aslında ne kadar mutluluk getirebileceğinin en büyük kanıtı. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
0: Dünya turu sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radyo.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hem bizi 91.8 Radyo Radar frekanslarından dinleyenler için hem de Kayseri Radar ekranlarından izleyenler için kucak dolusu sevgiler yollayarak programa başlamak istiyorum. Hayatımız Eğitim programında ben Fatma Sadıç'la yine birliktesiniz. Bugün yine çok önemli bir konu, çok önemli bir konuğum var. Lafı uzatmadan hemen bu konuya derinlemesine girmek istiyorum. Çünkü hepimizin geleceği olan çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir program yapmayı planlıyoruz inşallah değerli hocamla birlikte. Bugünkü konuğum Ahmet Öbek hocam, uzman psikolojik danışman oluyor kendisi. Dedik ki hocamla bağlantı kurdum, rica ettim, beni kırmadı hemen bir ricamla. Dedi ki biz çocuklarımızın ergenlikteki dönemlerinde ve hem çocukluk dönemlerinde anne babaların onların kişiliklerine olan eğitimlerine olan etkisini konuşalım dedi. Ve biz hocamızı bugün konuk ettik. Bugün müsaadenizle hocama bir dönüp kendisini bize tanıtmasını rica edeceğim. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler.
2: Hocam Ahmet Öbek kimdir? Bize kendi ağzıyla bir bahsetsin inşallah.
3: Evet. Tabii birçok rolümüz var yaşamda.
2: Evet.
3: Buraya katılma nedenim de tabii ki temel olarak eğitimci rolüm. Ben bir öğretmenim tabii ki. Bir psikolojik danışmanım. 21 yıldır da psikolojik danışman olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorum. Şu anda da Kocasinan Rehberlik Araştırma Merkezi'nde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanıyım. Kayseri'deki rehberlik çalışmaları ile ilgili Kocasinan bölgesinde çeşitli ilçelerimizde yapılan çalışmaları koordinesi desteğini yapmaya çalışıyorum arkadaşlarımla birlikte.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir aslında siz mütevazılıkla anlatıyorsunuz ama aslında RAM'da çok önemli bir görevde, çok önemli bir pozisyonda, çok önemli bir sorumlulukla insanlara hizmet veriyorsunuz hocam. Bugün dediğim gibi çocuklarımızla ilgili konuşalım dedik. Çocukların da hayata ilk gözlerini açtıkları anda ebeveynlerinle karşılaştıklarını biliyoruz. Ve bu ebeveynlerin onlara sunduğu hayat çerçevesinde, verdiği eğitim çerçevesinde hayatlarının, karakterlerinin şekillendiğini biliyoruz. Bununla ilgili konuşalım. Doğru bildiğimiz yanlışlarımız varsa düzeltelim, kafamıza takılan soruları cevaplayalım şeklinde ilerlemek istiyorum müsaadenizle. Hocam şimdi eğitimde hangi ekole bakarsanız bakın hepsinin ortak kesiştiği bir nokta var. O da rol model olmakla ilgili. Yani çocuğumuza verilebilecek en iyi eğitimin kendimizi aslında eğitmekten geçtiğiyle ilgili bir ortak görüş var. Siz çocuğa bunu benim dediğimi yap, yaptığımı yapma gibi bir atasözünden yola çıkacak olursak, biz çocuklarımızın için hep iyisini olmayı, iyisi olmasını temenni ediyoruz. Onların güzel yetişmesini istiyoruz ama bunları hep bir öğüt şekliyle, bir söylem şekliyle çocuklarımıza aktardığımızda üzerimize düşen görevi yaptığımızı sanıyoruz. Ancak bunun böyle olmadığını, çocuklarımızın aslında bizim söylemlerimizi değil eylemlerimizi örnek aldığını pek çok dediğim gibi ekol kabul etmiş durumda. Neden bu kadar önemli anne ve babanın davranışların çocukların eğitiminde etkisi neden bu kadar büyük?
3: Evet, ondan önce bir şey söylemek istiyorum.
2: Tabii ki.
3: Şimdi bizim çocukluk çağlarımızda böyle eğitime dair programlar falan çok azdı.
2: Evet.
3: Televizyonlarda. Ben hep şunu sorarım. Kayseri'de diyorum ilk çocuk mağazası ne zaman vardı?
2: Doğru.
3: Ya da çocuklara özel oyun alanları, parklar nasıldı? Tabii bu bizim küreselleşmemizle birlikte, toplumsallaşmamızla birlikte, dünyanın bize getirdiği bilgiler, eğitimcilerimizin yurt dışına gidip oradan getirdiği şeyler. Üniversitede bir hocamız vardı, rahmetli oldu, Yahya Akyüz diye. Bize derste şunu söylemişti, 1950'lerde falan şey yazmış, Fransa'da eğitimle ilgili bir kitap yazmış. Şimdi bizim aslında bu konuda eğitim geçmişimiz çok uzun sosyal olarak, ama akademik tarafımız biraz daha Cumhuriyet'le birlikte başlıyor. Ve Cumhuriyet'in de belki de 1950'lerden 60'lardan sonra başlıyor. Okul, daha sonra ilkokul, ortaokul, lise, üniversite derken biz yavaş yavaş 1990'lardan sonra eğitimi nasıl olması gerektiğiyle ilgili, çocuklar nasıl yetişmesi gerektiğiyle ilgili daha çok kafa yormaya başladık.
2: Daha çok konuşmaya başladık, evet. Daha çok önemsemeye başladık.
3: Her yerde televizyon programları falan. Ben hatırlıyorum, aslında bu mesleği biraz seçmemde de bir rolü vardır. Bir ATV'de bir gündüz kuşağıydı ama ben onu akşam izliyordum. Gece 12'de falan başlıyordu. Bir psikolog kadın vardı. Ve ilişkilerden bahsederdi, çocuktan bahsederdi vesaire. Böyle ilgimi çekti. Evet, yani ben hani bu mesleği yapabilirim. Mesela en çok beni etkileyen insanlardan birisi meslek olarak oydu televizyon. Eğitim konuşuluyordu, insan konuşuluyordu. Şimdiye geldik, çok fazla bilgi var. Çok fazla bilgi var, çok fazla program var, kitaplar var. Şimdi birazdan buralara baktım ben, bir sürü eğitimle ilgili kitaplar var mı diye. Milyonlarca kitaplar çevrilmiş, yazılmış, çok değerli kaynaklar. Ama biraz da kafamız karışık, bunu kabul edelim. Yani Türk toplumunun, yani biz nasıl çocuk yetiştireceğiz, nasıl birey yetiştireceğizle ilgisi kafası karışık açıkçası. Yani siz diyorsunuz ya, işte rol model, söylenilenler mi, yapılanlar mı gibi. Tabii bunları daha toplumumuz tam anlamıyla keşfetmiş değil. Ne yapmamız gerektiğini aslında çok da bilmiyoruz açıkçası.
2: Belki de toplumumuzun, yanlışsa tespitim hocam lütfen müdahale edin, eskiden böyle bir kaygısı yoktu.
3: Evet.
2: Şu an insanların, ebeveynlerin doğru insan yetiştirelim, doğru kanalize edelim gibi bir kaygısı oldu. Hani bizim çocukluğumuz zamanında, belki annelerimizin çocukluğu zamanında ebeveynlerin böyle bir kaygısı var mıydı diye sormak lazım.
3: Evet. Hani şimdi orada şunu söyleyeceğim. Bana annem ve babam, rahmetli babam ve annem,
2: Allah
3: yaşıyor,
2: rahmet eylesin,
3: sağ olun, acaba bir şeyi ben bu çocuğa, çocuklarıma aktarmalıyım gibi bir kaygısı var mıydı?
2: Aynen
3: yani
2: öyle.
3: O da çevremizde. O zaman korkular bu kadar yoktu. Korkular bu kadar yoktu. Şu anda anne ve babalar için en çok çocuk yetiştirmekte onları etkileyen şeylerden birisi korku. Yani bir, geleceğe dair korku. Yani çocuklarının geleceğine dair korku. İkincisi de çevreden çocuğum zarar görebilir korkusu. İki tane önemli korku var. Bunlardan dolayı anne ve babalar bütün çocuklarına davranışlarını bunun merkez alarak yapıyor. Ve en büyük hatalardan birisi de maalesef bu oluyor. Misal, aslında çocuğunun yapamayacağı bir meslek var, çocuğunu oraya yönlendiriyor. Neden? Diyor, gelecek kaygısı. Ya da çocuğunun sosyalleşme ihtiyacı var, arkadaş edinmeye ihtiyacı var, müzikle ilgilenmeye ihtiyacı var, sinemayla, tiyatroyla, sporla. Hayır diyor ki, hani bu diyor korku, çevre diyor bozar diyor çocuğumu, çocuğum etkilenir bunlardan diyor. Ve böylelikle ciddi anlamda çocuklarına böyle davranıyorlar. Yani bence bu korkuyu nasıl yönetmemiz gerektiğini öğrenmemiz lazım.
2: Nasıl öğreneceğiz hocam?
3: Evet. Şimdi yaşam bir risk. Yaşam bir risk. Mesela bir apartman dairesinde yaşamak deprem ülkesinde risktir, değil mi? Yani biz evet. bu evi alırken diyoruz ki evet diyoruz, burada bir deprem olabilir ve bu depreme karşı da ben bu riski göze alıyorum. Şimdi tamamen çocuklarımıza o korkuyu aktardığımız zaman çocuk en konforlu alanına çekilecek. Dün bir film sahnesi vardı. Ben o filmi çok eskiden izlemiştim. Bir İsviçreli yönetmenin, Bergman'ın çok önemli bir Güz Sonatı diye bir film. Kız annesine diyor ki, anne diyor, senin bütün diyor kaygılarını, korkularını, hastalıklarını ben aldım diyor. Ben de diyorum ki gençlere özellikle, annemizin, babamızın çizdiği çerçevede yaşamak zorunda değiliz. Onların korkularını, kaygılarını, onların yanlış yorumlamalarını da almak zorunda değiliz. Ben burada bir çocuğu tamamen anne yetiştirir, baba yetiştirir demekten ziyade biraz da burada çocuklarımızı dinlememiz gerektiğini düşünüyorum. Çocukların verdiği kararlara, çocukların eylemlerine, çocukların değerlerine oluşturdukları, özellikle ben 13-14 yaşlarında çocukların verdiği kararların böyle mesela diyor ki çocuk, ben diyor motor ustası olacağım diyor mesela, 14 yaşında bir erkek çocuğu. Okumak istemiyorum diyor mesela. Bizim için çok korkutucu değil mi? Bir çocuğun annesine bunu söylemesi. Ama ben diyorum ki bu çocuğa bir kulak vermek lazım. Bu çocuk ne diyor? Eğer onu ısrarla onunla savaşırsak, onun şahsiyetiyle savaşırsak, onun kararlarıyla savaşırsak, buradan çocuğumuz da fayda sağlamayacak, biz de fayda sağlamayacağız. Bence çocuklara biraz kulak asmamız lazım. Yani korkularla biz, ben korkuyorum, senin adına bir karar vereceğim ve o kararı da sen yapacaksın. Bu bence çocuklarımıza yapacağımız en büyük haksızlıklardan birisi.
2: Orada bir ebeveyn olarak ben hemen şöyle bir şey söylemek istiyorum. İşte yine korku işin içine giriyor. Çocuğum 13-14 yaşında motor ustası olmaya dair ne biliyor ki? Şimdi aslında orada çocuğumuzun motor ustası olmasıyla ilgili kararından, ileride pişmanlık duymayacağından, bundan yaşayabileceği sıkıntılardan, risklerden emin olabilsek ya da çocuğumuzun kendi hayatının ömür boyu sürdüreceği mesleğiyle ilgili olgunlukta olduğuna inansak, belki ebeveyn olarak bu bizim için kaygı verici olacak, bir süreç olmaktan çıkacak. Ama şimdi diyorsunuz yani, bakın kendim size direkt doğal olarak bir anne olarak 13 yaşında bir oğlu olan bir kişi olarak söylüyorum. Şimdi çocuğumun 13 yaşında verdiği karara kulak asmalıyım mı? Evet, bu konuda size katılıyorum bir eğitimci olarak. Ama bu kararı gerçekten doğru verebilme yetisine, becerisine, olgunluğuna sahip mi olduğuna ben nasıl karar vereceğim?
3: Tabii. Şimdi çocukluğunuza gidin, gençliğinize gidin. Bir eğitimci olduğunuzu söylediniz biraz önce. Bu yolu siz nasıl çizdiniz? Hepimizin hikayesi. Bakın ben biraz önce kendi mesleğimi nasıl seçtiğimi söyledim. Ben bu mesleği seçtiğim anneme babama söylediğim zaman onlar mesela rehberlik falan dediğim zaman, ya sen turizm rehbercisi mi olacaksın diyordu. belki beni engelleyebilirlerdi de. Anlatabiliyor muyum? Hayır ya, bu meslek neden yapılır? Ya da benim daha çeşitli, yani bu meslek çok zor. Mesela biraz önce genç kızımıza sorduk değil mi? Diş hekimliği diyor. Onunla ilgili bir gelecek kaygın var mı dedim. Hayır dedi. Ben dedi mesleğimi çok seviyorum ve dedi ben bu zorluklarla mücadele edeceğim dedi. Yani buradaki temel şey şu. meslek seçimiyle ilgili, kariyeriyle ilgili kararlarda, yani buraya da sıkıştırmak istemiyorum konuyu açıkçası, birazcık çocuklarımızla onların içinden gelen seslere de kulak asarak, zaman zaman onları ikna ederek, artık anneler babalar şunu öğrenmeliler. Öfkeyle, kavgayla, bağırarak çocuğa sözel, fiziksel, psikolojik baskıyla, dikteyle, onu markajlayarak ve bu şiddete de dönüyor zaten, bağırarak, öfkeyle, bununla bir sonuç alınamayacağını anne ve babalarımız kabul etmek zorunda. Yani anne babalar çocuğu anlamamız ve çocukla ilgili doğru kararlar vermemiz için ilk önce çocukla, genç ve bir kere sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani sabırlı, dinleyen, cezalandırmayan, küsmeyen, eleştirmeyen, aşağılamayan. Size şöyle söyleyeyim. Geçen bir danışanım, bir eğitimci arkadaşım anlattı. Annesi kızın kilosuyla, lisede bir çocuk, lise 2, lise 3'te. Bunu bir meslektaşım anlattı bana. Anne onun yememesi için, yemek yememesi için, evet kilolu olabilir, ben çocuğu görmedim genç, alay ediyormuş. Bu kilon nedir böyle? Sen kendine hiç mi bakmıyorsun? Git bir aynaya bak. Şimdi ben o anneye şunu sormak istiyorum. Buradan elde etmek istediğiniz şey ne? Buradan ne elde edebilirsiniz? Bu çocuk size ne verebilir? Ama o anne çocuğuna şunu söyleyebilir. Yani ilişkisi güzel olduğu zaman, anneciğim hani bu sağlık problemi seni ileriki yıllarda çok daha kötü bir noktaya götürebilir. Belki de obezite düzeyine gelirsin. Evden çıkamayabilirsin. Kendinden fiziksel olarak çok böyle rahatsız olarak toplum içine girmek istemeyebilirsin. İstersen seninle bir diyet uygulayalım, bir doktora gidelim, bir diyetisyene gidelim. Bakın ne kadar güzel bir el, bir iletişim şekli. Ama alay etmek, aşağılamak, bunu anne nasıl biliyor musunuz? Bu bir öğrenme işte.
2: Evet, kesinlikle.
3: Annesinden öğrendi, evet. Babasından öğrendi, evet, ya da aktarıldı. Çevremizdeki insanlardan. Anne şunu sorgulamalı. Yani anne ve babalara şunu söylüyorum. Ben bu davranışı, bu sözü söylüyorum, bu davranışı yapıyorum. Bu davranış ve söz doğru mu? Uygun mu? Zamanı mı? Zaman derken mesela ben annelere babalara şunu söylüyorum. Şurası yemek sofrası ya. Burada asla problemler konuşmayın. Asla. Afiyet olsun. Duanızı edin. Yemeğinizi yiyin. Afiyet olsun deyin. Hadi çocuklar birlikte tabakları toplayalım. Hadi sofrayı serelim.
2: Günümüzün nasıl geçtiğini konuşalım.
3: Evet. Sohbet edelim. Nasıl oluyor biliyor musunuz bu? Sorgulamayan. Kaç aldın? Ödevini yaptın mı? Matematik öğretmeni beni aradı. Böyle bir bu zamansızlık. Her şey halledilir. Oğlum, kızım gel seninle bir konuyu konuşmak istiyorum. Evde küçük bir kardeş varsa mesela 8-9 yaşında, işte ona dersin ki Ayşe sen bizi abinle bir yalnız bırak bakalım. Bazen anne ve babalar aile içinde bile mahremiyeti korumak lazım. Yani ablanın yanında, ablayı, küçük kardeşinin yanında eleştirdiğimiz zaman çocuk bir de o kardeşiyle olan ilişkisi sarsılıyor aslında. Anne ve babaların dikkat etmesi gereken çok şey var. Ama size bir şey söyleyeyim. Anne ve babalık çok zor, çok zor çocuk yetiştirmek bu devirde. Bunu bir kere, bu bir ezber biliyor musunuz? Bu bir ezber. Bir de şöyle bir şey var. Sosyal medya ile birlikte şöyle bir durum var. Her şey çok kötüymüş gibi gösteriliyor. Böyle bir şey de var ama. Yani sokakta bir röportaj yapılıyor mesela, ya da bir
0: birisi video çekiyor. Benim diyor çocuğum şunu yaptı, bunu yaptı, gençler şöyle, toplum çok bozulmuş gibi bir cümle söylüyor. Anne baba ondan sonra psikolojisi çökmeye başlıyor. Diyor ki anne baba olmak çok zor bir şey. Çocuk istemiyorum. Bugün mesela size bir şey söyleyeyim. Bugün 19 milyona yakın insan evlilik çağındaymış ama evlenmiyormuş.
2: Evet.
0: Hadi onların birçoğu ikinci evlilikleri vesaire diyelim. Yani 11 milyon genç diyelim. Bunların çoğuna çocuk sahibi olmak ister misiniz diye sorsalar belki %50-60'ı şunu der. Çocuk aman aman evlenebilirim ama çocuk sahibi olmam.
2: Bu dünyaya çocuk getirilmez
0: gibi. Size şöyle söyleyeyim. Bunların hepsi bana göre bir mit oldu.
2: Algı.
0: Algı. Yani gençlerimizin algısı böyle oluyor. Yani bu algıyı birileri yönetiyor demiyorum ben. Yani böyle Illuminati falan derler de insanlar şey. Hayır. Siz benim algımı yönetebilirsiniz. Ben de sizin algınızı yönetebilirim. Birisi şunu diyebilir mesela. Ya ben çocuk sahibim. Bu o kadar güzel bir şey ki. Ben onu sabah uyandığında, onun sesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Onu el ele tutuşup okula götürmek çok mutluluk verici. Ya da ergen bir çocuğuyla onunla bir konuda konuştuk, tartıştık biraz ama bu çok keyifli. Onun varlığından ben çok mutluyum. Bakın bunu insanlar demiyor biliyor musunuz? Hep olumsuz, hep olumsuz. Anne babalar bir konuşsa en başarılı çocuğuyla ilgili, en davranışları güzel çocukla ilgili sıralıyor da. Ben bazen anne babalar geliyor, benim çocuğumda şöyle sıkıntılar var, anlatıyorlar falan. Diyorum ki bu çocukta hiçbir sıkıntı yok.
2: Sıkıntı sizde.
0: Sizin bakışınızda bir sorun var.
2: Evet.
0: Yani çocuklarımızı lütfen hastalıklı, vebalı, kurtarılması gereken bunlar bizim karşımızda, biz bunlara adam edeceğiz düşüncesinden artık vazgeçmemiz lazım. Gençlik evet zor mu? Her insan zor. Burada ilişkiyi kurabilmeyi öğrenmeliyiz. İlişki kurmak. Dinlemek. Bir söyleyeceklerimden öte onunla yani çocuğun ayna nöronlarını, o zihnini bize anne, şu duyguyu yaratacağız çocukta. Ben bunu annemle paylaşabilirim. Annem beni anlayabilir. Babam bana bu konuda destek verebilir. Babam bu konuda beni cezalandırmaz. Ama tepkisini de koyar. Bu güveni ve bu inancı çocukta oluşturmamız gerekiyor. Yani biz merkeziz. Bütün çocuğu her şeyi biz öğreteceğiz. Ama bunu öğretme iddiasına bulunuyorsak o zaman bakın burada kitaplar var, eğitimler var, diplomalar var, okullar var. O zaman onları böyle iyi annelik babalık da bunlardan da geçmiyor onu söyleyeyim. Bazen bir arkadaşla tanıştım, annesini de gördüm. 7 kardeşler. Dedi ki bu en küçüğü hocam dedi biz dedi hayvanlarla bir arada yatardık hocam dedi. Çiftçiler. Bizim dedi hiç evimiz odamız falan olmadı dedi. Öğretmen, doktor, emniyet müdürü aile. Bütün bireyler. Hemşire, doktor, mühendis. 7 çocuk da köyden. Anneyle tanıştım. Anne makul, baba sessiz sakin bir adam. Hayvanlarına vermiş, toprağına vermiş. Anne o 7 çocuğu nasıl doyurabilirim kaygısında. Ama çocuklar o köyde doğruları bulup gidiyorlar. Biraz hikayelerini öğrendim. Yani kardeşlerin nasıl neler yapıyorlar. Sadece bir akademik başarı değil.
2: Tabii ki.
0: Bir karakter başarısı da var.
2: Tabii ki.
0: Bir sosyal başarı da var. Evlenmişler, çocukları var, arkadaşları var, sevilen insanlar, sayılan insanlar. Ya sadece bir mevki değil. Bazen şunu görüyoruz. Adam öğretmen, doktor, sosyal medyada falan bunlar kendilerini gösteriyorlar. Ben bir şey söylemiyorum, özel hayatımda yok böyle insanlar. Bir bakıyorsunuz öyle davranışlarda, öyle bir şeyler yapıyorlar ki o insanın gerçekten bir o eğitimden geçtiğine inanamıyorsunuz bazen. Çünkü akademik eğitimle karakter gelişimi paralel gitmiyor.
2: Evet, bizim zaten ebeveynler olarak sanırım en çok karıştırdığımız nokta bu. Evet. Çocuklarımızın akademiksel olarak gelişimine odaklandığımız için kişisel gelişimlerine odaklanmakla ilgili sıkıntılarımız var diye düşünüyorum. Yani çocuklarımız bir okulu kazandığında, yüksek bir başarı elde ettiğinde aslında hayatta da başarılı olacaklarmış gibi bir düşüncemiz var. Ama bu çocuklar büyüyüp akademik olarak başarılı olup herhangi bir meslekte tabiri caizse üretici pozisyona geçip kendi ayakları üzerinde durmaya başladıklarında aslında kendi ayaklarının üzerinde sosyal hayatta duramadıklarını görüyoruz.
0: Fatma Hanım, şimdi bir madde düşünün. Madde, ben bunu uyuşturucu madde olarak ifade edeyim. Şimdi 18 yaşına kadar bir çocuk bununla karşılaşmasın. Neden? Korumalı bir ortam. Okula gidiyor, geliyor. Servisle gidiyor ya da anne babanın aracıyla gidiyor. Çevre güzel. Ama ona uyuşturucuyla ilgili herhangi bir bilgi vermedik. Uyarı yapmadık. Çocuğun kafasında bunun zararlı olduğuna dair öyle sistematik bir şey yok. Size şöyle söyleyebilirim. Bu çocuğun bunu kullanma ihtimali çok yüksek. Çok iyi bir ortamda olmasına rağmen. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz çocuklara ne aktarmak istiyoruz? Yani çocuğu akademik olarak yetiştirmeye çalışırken duygusal, sosyal ve dünyaya olan algısını zayıf bırakabiliyoruz. Mesela şu. Ben veli seminerleri veriyorum. Anneler geliyor. Genelde hani kenar mahallelerimizdeki okullar. Çünkü diğerlerinde okul psikolojik danışmanlarımız var. Onlar bu seminerleri falan yapıyorlar. Annelere soruyorum. Her yerde soruyorum. Ortaokuldaki bir kız çocuğuna. Kızınız kahve yapıyor mu diyorum. Çoğu %90'ı kahve yapamadığını söylüyor, biliyor musunuz? Şunu söylemek istiyorum. Çocuğa sosyal beceriler kazandırmak çocuğu asla akademik yönden geri bırakmaz. Böyle bir ilişki yok. Ya da sporla ilgilenmesi akademik anlamda geriletmez çocuğu. Yani şunu söylemek istiyorum. Çocuklara sorumluluklar vermeliyiz. Burada en büyük yaptığımız yanlışlardan birisi aile ilişkilerinin, akraba ilişkilerinin, babaanne, anneanne, dayı, amca. Ya biz çocukluğumuzda annemizin, babamızın, kuzenlerinin çocuklarına falan gidiyorduk.
2: Evet. Komşularımızla kardeş gibiydik.
0: Aile ilişkileri, komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri. Çocuklar kuzenlerini bilmiyor. Net söylüyorum. Net. Kuzenlerini bilmiyorlar. Kuzenlerini ismen biliyorlar. Sayı olarak. Benim dayımın oğlu var. Onunla sinemaya gitmemiş. Onunla bisiklet sürmemiş. Amca o çocuğu size bırakmamış. O bir gece sizin evde kalmamış. O çocuk sizin kuzeniniz değil. Olamaz. Kuzeniniz olamaz. Kuzenlerle oyun oynamalısınız. Kuzenlerle kitap okumalısınız. Kuzenlerle futbol oynamalısınız. Kuzenlerle kurabiye yapmalısınız. Bu ilişkiler çocuk geliştiremediği zaman, yani aile içi ilişkileri, kardeş, arkadaşlık, komşuluk, çocuk bu sefer yabancı ortamlarda da nasıl davranacağına ilişkin beceriler kazanamıyor. Yani öğretmen oluyor ama okulda nasıl davranacağını bilemiyor. Ya da bir polis oluyor ama sosyal uyumu zor olabiliyor. O yüzden anne ve babaların, işte yine diyorum, korku, bu korkudan kaçmamız lazım. Yani ben kendimden örnek vereyim. Ben ilkokul 5. sınıfta yaklaşık 20 kilometre belediye otobüsüne binip okula gidiyordum. 5. sınıfta.
2: Şimdi ben velilerin sesini duyuyorum arkadan. Evet. Diyorlar ki o zaman zaman iyiydi.
0: Evet, zaman iyiydi.
2: Bu kadar çok insanlara zarar veren faktörler yoktu. Bu kadar çok korkutucu şeyler yoktu. Biz de o zamanlar öyle gidiyorduk. Ama şimdi soruyorum size, siz kendi çocuğunuzu bir otobüse bindirip bilmem kaç kilometre uzağa gönderir misiniz diye size soruyorlar
3: evet,
2: hocam.
3: Evet, soruyorum. Ben gönderiyorum ben. Gönderiyorum. Neden biliyor musunuz?
0: Yaşam korkuyla yaşanabilecek bir yer değil. Korkularınızla bakın, ben mesela televizyon programı. Size söyledim değil mi? Ekranı seven bir insan değilim. Sadece çok değerli arkadaşlarım bir davet ettiği zaman, mesela ben bu kültürü nerede aldım? Anne ve babamdan, aile. Davete icabet etmek. Kelime budur değil mi? Yani bir yere davet ediliyorsanız gideceksiniz. Çok sevdiğim televizyoncu arkadaşlarım var. Siz de beni davet ettiniz. Şimdi benim eğitimci tarafıma. Ben sizi kırmamak için, değerli arkadaşlarımı kırmamak için katılıyorum. Neden? Çünkü ben bunu ailemden ve toplum bana öğretti. Korkarak olmaz. Hatalar yapacaksınız. Riskler. Risk, her şey risk. Yani bugün tıp fakültesine giden bir çocuğu onaylıyoruz ama mühendisliğe gideni onaylamıyoruz. Ama tıp fakültesindeki bir çocuk fiziksel şiddete uğrama olasılığı daha fazla bir mühendisten. Ama o çocuğu da tek başına bir dershaneye bile gönderemiyoruz. Ben yaşadığım örneklerden söyleyeyim. Bir öğretmen arkadaşım vardı. Ya çocuk koşturuyor. Kendisi de yönetici falan. Lise son. Ona şunu dedim. Abi sen, dedim, farkında mısın? Bir şoför olmuşsun. Ticari şoför gibi. Görev olmuş. Üniversite ve o çocuğu, o aile üniversiteye bile götürdü, biliyor musunuz? Bir Kayseri'deki bir üniversiteyi kazandı çocuk. Anne götürüp getirdi. Baba götürüp getirdi. Ders bitiyordu, çocuk arıyordu. Bak, dedim, bundan vazgeç. Onun özgürleşme ihtiyacı var. Onun düşünmeye ihtiyacı var. Onun zorlanmaya ihtiyacı var. Zorlanmak. Çok söyleniyor. Bu doğru bir şey. Çocuklarımızın sıkılmasına fırsat verelim. Anne baba çocuğu palyaço gibi eğlendirmek zorunda değil. Sürekli çocuğun başında onunla vakit geçirmek zorunda değilsiniz. Çocuk oyun üretmeli. İlişki üretmeli. İlişki. Yani çocuk sizinle çok fazla vakit geçirmediği zaman ne olacak? Evet ya, ben bu apartmanda çocuklar var. Ben onlarla buluşayım. Ya da arkadaşına diyecek ki hafta sonu gel de bizim orada basket oynayalım. Ama anneler babalar ne diyor? Aman, kimse arkadaş, uzak, tanımadığımız kimseyle arkadaş olma. Annesine babasını bilmek zorundayım. Ben şunu söylüyorum. Evet, yanlış arkadaşlıklar edinebilir. Takip edeceğiz. Anne ve babalık bir ilişkiyi dondurma şeklinde yaşanmıyor. Takip edeceksiniz. Günlük çocuğun davranışlarındaki periyotlara bakacaksınız. Periyotlar. Çocuk nasıl davranıyor? Dil gelişimi nasıl? Bu çocukla arkadaş oldu, nasıl konuşuyor? Nerelere gidiyor? Ne istiyor? Şöyle insanlar var. Şöyle bir eğitimci arkadaşım oldu. Yani kesinlikle onu eleştirmek için söylemiyorum. En son hocam, dedi, bir okulum buraya gidiyormuş. En son, yani bizim giydiğimiz ayakkabıların 10-15 katı fiyatında bir pahalı bir ayakkabı istemiş. Yani şöyle söyleyeyim, 80-90 bin lira falan. En son, dedi, ben, dedi, artık, dedi, o okuldan alma kararı verdim, dedi. Bu bir eğitimci, biliyor musunuz? Ama size bir şey söyleyeyim. O çocuğa o ayakkabıyı anlatan o anne baba. Eğer anne evde, baba biz üst sınıf insanlarız, biz şöyle ayakkabı giyeceğiz diyorsa, o çocuk da okula gidiyor, arkadaşına diyor ki biz üst sınıfız, biz bu ayakkabıyı giyiyoruz diye. Ya ben kendi çocuğumdan duydum, sınıfındaki arkadaşı demiş ki, annem demiş bana yurt dışından bir ayakkabı getirdi, siz demiş bunu getirtemezsiniz demiş. Evet, çocuğumla konuştum bu konuyu. Koruyabilir miyim? Koruyamam. Bunları yaşayacak. Bunun küçük düşürücü bir şey olmadığını öğrenecek. Ya da öğrenmeyecek, kendisini bu şekilde yaşama adapte edecek. O zaman da ne olacak biliyor musunuz? 30'una 40'ına geldiği zaman kibir abidesi olacak.
2: Kendini dış materyallerle tabii, tanımlayan.
0: Tabii. Ben şurada oturmalıyım. Nerede oturmalısın? Kayseri'nin şu mahallesinde oturmalıyım. Nerede, kimlerle konuşmalıyım? Benim çevremdeki insanlar şu olmalı. Bu nedir biliyor musunuz? Kendi onurunu başkalarının statüleriyle kazanan bir insan olmaya dönüyor.
2: Evet. Kendisini başka dış etkenlerle tanımlayan, biz, değerli kılan.
0: Biz de çocuklara şunu söylüyoruz. Gidecek insanları, herkese, bu şehrin hunatını da bilecek, Kayseri Sesi'nin arkasını battal altında bilecek. Çocuğumuz yaşamın her tonundaki insanla, garibanı da bilecek, fakir insanı da bilecek. O garibanlığın aslında bir duygusal ve düşünsel garibanlık değil, bir parasal garibanlık olduğunu bilecek. Ve ona saygı duymayı da öğrenecek. Biz bu değerleri çocuklara öğretmek zorundayız. Bunları biz söyleyelim, çocuklar alacak. Ben annelere babalara şunu söylüyorum. Çocuklarınıza attığınız tohumlar yıllar sonra karşılığını bulacak. Siz emin olun, rahat olun. Ama siz vazgeçmeyin. Çocuklarınızdan vazgeçmeyin.
2: Bundan adam olmaz demeyin yani.
0: Demeyin. Ayrıca yani çocuklarımız duygusal çöküntüler yaşıyorlar. İnanın o çocukların maruz kaldığı saldırılar var ya, bizlerden daha fazla. Biz bile mücadele edemeyebiliyoruz. Bir de çocukları düşünün.
2: Ergenler, genç. Bahsediyorsunuz?
0: Zorbalık da aynı zamanda sanal dünyada gezen bilgilerle. Çocuk çöküyor, yaşamı anlayamıyor. Kızsa erkekleri anlayamıyor. Erkekse kızları anlayamıyor. İş yaşamını anlayamıyor. Yetişkinleri anlayamıyor. O çocuğun yanında elinden tutup ben senin yanındayım. Her şeyi birlikte çözebiliriz. Biz akıl hocu bir gideriz, bir öğretmene sorarız. Bir psikoloğa sorarız. Bir doktora sorarız. Bir edebiyatçıya sorarız. Çevremizde bir büyüğümüze sorarız. Diyerek ancak çocukları kazanabiliriz. Çocuk çökmüş, psikolojik olarak çökmüş. Anne ve baba hala çocuğa saldırıyor. Hala. Siz orada ne yapacaksınız biliyor musunuz? El frenini çekeceksiniz. Gel bakalım oğlum. Nedir sorunumuz? Gel bakalım. Rahat ol, sakin ol. Senin benimle konuşamayacağın hiçbir şey yok. Biz anne babayız. Anne baba çocuğuz. Senin hayattaki en büyük yardımcın, destekçin biziz. Bu cümleleri kaç anne baba söyleyebiliyor?
2: Maalesef. Peki hocam, şimdi biz anne baba olarak çocuklarımızla iletişim kurarken bu noktalara dikkat edelim diyoruz. Ancak belki çok sevecen bir anne, belki çok çocuğunun farkında olan bir anne,

0: Henüz çocuk yoktu.
1: Eş oldular. Biz evlilik ve sevgili olmayı, yani çift olmak, yani psikolojideki tanımı birazcık çift olmak. Hı-hı. Çift. Bir olmak. Hı-hı. Biz aslında orada birazcık ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yaşama karşı duruşumuzu eşle birlikte vermeye başlıyoruz. Yani akrabalarla nasıl ilişkilerimiz olacak? Parayı nasıl yöneteceğiz? Şuradan da bir mizah yapalım. Erkeklere parayla ilgili kararları verdirirseniz genelde zararlı çıkarsınız.
0: Buradan duyuruyoruz.
1: Evet, yani biraz mizahi ama bunun bir gerçekliği var. Yani sosyal, yani şöyle, erkeklerin çok hızlı zengin olma çabası.
0: Evet.
1: Gizli saklı iş yapma ihtimalleri çok fazla olduğu için buradan olumsuz sonuçların çıkma olasılığı çok fazla oldu. Bir kere çiftler bu çocuğu dünyaya getirirken birlikte karar vermeliler. Yani evet, biz birlikte bir çocuk yetiştireceğiz. Şu anda babalarda şöyle bir rol var. Şimdi bizim zamanımızda da babalar çok ilgili değildi. Evet. Çocukluğumuzda. Fakat şimdiki babalarda, bizim dönemimizdeki babalardan bir olgunlaşma eksikliği var. Yani şöyle, bunu sosyal medyadan, yani herkes için söylemiyorum ama, yani babalarda şöyle bir rol var. Bana çocukla ilgili, çocukluk döneminde, bebeklik dönemiyle birlikte bana bir şey getirme. Yani çocuğun sahibi anne oluyor.
0: Evet.
1: Bu en büyük, baştan en büyük yanlış bu. Yani bir çocukla, bebekle baba da vakit geçirmeli. Yani biz ne diyoruz buna? Hadi iki yaştan önce çocuk anneye emziriyor anne çocuğunu. Bebeklik dönemi, birlikte yatıyorlar vesaire. Ama 2 yaşından itibaren artık sosyalleşmeyle birlikte baba çocuğu parka götürmek, oyun oynamak, yaptığı şeylerle ilgili ona geri bildirim vermek durumunda. Şimdi eşler şöyle yapıyor. Senin anneliğin kötü, senin babalığın kötü. O dayıya çekmiş, o amcaya çekmiş, o halaya çekmiş, o teyzeye çekmiş. Bunlar çocukları etiketliyor.
0: Anneler babalardan, babalar annelerinden çocuklarını korumak için çaba sarf ediyor. Yani karşıdaki eşi sanki o çocuğu korumak zorunda olduğu veya o çocuğu yetiştirirken sürekli yanlış şeyler yapacağı şeklinde kafada oluşan bir ön yargıyla birlikte çocuğu kim daha iyi yetiştirecek, kim daha iyi koruyor? Efendime söyleyeyim, sen çocuğa böyle söyledin, yanlış söyledin, sen yanlış yaptın, sen böyle davrandın, sen yanlış davrandın şeklinde de ebeveynler arasında ciddi tartışmalar yaşanmaya
1: başlıyor. Babalarda şöyle bir şey var. Babalar genelde şu rolde olabiliyorlar. Çocuktan yana.
0: Evet. İyi polis, kötü polis.
1: En büyük hatalardan birisi. Yani çocuk hata yaptıysa, oğlum hani şimdi baba bilinçaltında şöyle diyor. Ben bunu hata gördüysem bağırmalıyım, çağırmalıyım, cezalandırmalıyım. Baba otorite. Biz de diyoruz ki baba bir otorite olabilir, kurallar koyabilir ama bu ille de çocuğu şiddetle cezalandırılması gerektiğini anlamaya gerektirmiyor. Gelmez. Bir de şu var, bu dönemde kadınların bütün sosyal rollerine, çalışan kadınla birlikte bütün sosyal rollerini erkeğe yüklemek gibi bir çabaları var. Bu taraftan erkek ekonomik durumlardan dolayı kadını iş yaşamında tutmak istiyor. Ama diyor ki hayır diyor, ben sana diyor bu konuda yardımcı olamam çocuk bakımında, çocuğun derslerinde ya da ev işlerinde. Ama şöyle bir rol çatışması yaşanıyor. Yani kadının erkeğin kadının rollerini yaptığı bir yerde çok

0: sağlıklı bir zemin olmuyor. Biz anne ve babalara şunu öneriyoruz. Çiftlere şunu öneriyoruz. Rollerimiz var. Kadın rolleri, erkek rolleri. Bakın burada dünyadan bize gelen ya da dünyadan başka ülkelere, toplumlara giden bilgilerde sağlıksız durumlar var. Yani yüzyıllardır, bin yıllardır kadının ve erkeğin rolleri toplumda tanımlanmıştır. Tanımlandı. Şimdi siz o erkeğe diyorsunuz ki halı yıka, cam sil falan diyorsunuz. Yardım etsin, tamam, ben anlıyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Çocuğun kafasında, o bilinçaltında baba figürüne o uymuyor. Anne figürü de uymuyor bu sefer. Yani anne evde otorite, kural koyan, sert, agresif. Biz annelere şunu söylüyoruz. Kurallarınızı koyun ama sevecen olun. Babalara diyoruz ki kurallar koyun ama sevgili. Şunu sevecen kelimesini yeri gelecek anne baba masaya da vuracak. Yeri gelecek kızacak da. Yeri gelecek yasak da koyacak. Ama bunların bir tonu olması lazım. Yani çocuğun şahsiyetine yönelik bir saldırı olmayacak.
1: Aşağılayarak değil.
0: Ben bunu senin için yapıyorum. Ben bu konuyu biliyorum. Buradaki senin hatanı biliyorum. Buradaki riski görüyorum. Anne baba olarak bu kararı ben veriyorum. Zaten çocuklarınızda eğer sizde o anne babaya olan sevgi, saygı oluşmuşsa çocuğunuz sizi dinliyor. Burada beni çocuğum dinlemiyor, bana saygı duymuyor. Burada bir şey var. O anne baba kendini bir sorgulamalı. Şunu söylemeli, yani beni çocuğum, komşum sayıyor, arkadaşım sayıyor, annem babam, ya bu çocuk beni niye saymıyor? Bu çocuk beni neden dinlemiyor? Neden beni anlamıyor? Burada anne ve babaların farkında olmadıkları hatalar var. Ben anneleri babaları yargılamıyorum. Neden? Ya iki insan, bırak anne baba çocuk ilişkisinde, ya amirinizle nasıl ilişki kuracağınızı bilmiyorsunuz. Sevgili olmuşsunuz, sevgilinizle nasıl ilişki kuracağınızı bilmiyorsunuz. Ya bazen adam küçük sosyal ilişkilerde bile, yani bir manavda, kasapta, orada bile bazen nasıl davranacağını insan bilemeyebiliyor ani gelişen şeylerde. Ben bir çocukla anne baba arasındaki ilişkilerde ki sorunlarda anne babaları kınamıyorum, eleştirmiyorum. Sadece burada fark etmedikleri şeyleri, şimdi burada bir fark etmedikleri şeyleri fark etmeleri lazım. Bunun için de bakın çocukları psikologlara götürüyorlar. Psikiyatrlara götürüyorlar. Psikolojik danışmanlara götürüyorlar. Ben burada annelere, babalara bir önerim var. Yani buralarda çok başarı elde edilmiyor. Burada ilk önce anne baba olarak bir kendimizi, bir ilişkimizi, karı koca ilişkisini, anne baba rolümüzde biz nasıl yapıyoruz? Yani erkekler artık bazı şeyleri ciddiye almalılar. Yani anne bir şey söylüyor, söylüyor, söylüyor çocukla ilgili. Ya ciddiye al ya, bu kadın bu çocuğun annesi. Diyor ki ya sen diyor bu çocuğa kural koymuyorsun, ilgilenmiyorsun diyorsa, ilgilenmek ne demek artık, babalar duysun ya, duysun artık. Ben çevremde böyle bir şey var. Bir vurdum duymazlık var babalarda. Anne çırpınıyor. Anneler doğru yapıyor demiyorum her şeyiyle. Ama anne bir problem varsa daha çok görüyor. Babalar görmüyor. Kulak asya de ki ya hanım sen ne diyorsun bu çocukla ilgili, bana ne diyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Ya bu soruyu sormak çok zor bir soru değil. Yani elinizde telefonla okey oynamak ya da bir, ya sizin bir baba olarak sorumluluğunuz var. Annelere de yani her şeyi sosyal medyada paylaşmak zorunda değilsiniz yani. Babalara da diyorum ki sosyal medyada her şeyi takip etmek zorunda değilsiniz. Yani şu akşamları anne ve babaların telefonlarını bırakıp, herkes telefonlarını bırakacak, biz ilgilenmeyeceğiz. Bizi arayan olur mu? Siz acil arayan olursa arasın. Her şeyi takip etmek zorunda. Dijital dünya anne baba çocuk ilişkilerini bozdu.
1: Evet.
0: Ve
1: en büyük
0: çift ilişkilerini de bozdu.
1: Evet. Artık herkesin kendi ekranıyla kurduğu çok daha derin bir ilişki var.
0: Tabii derin bir ilişki.
1: Yani birincil ilişkisi diyebiliriz.
0: Evet.
1: En önemsediği ilişkisi diyebiliriz. Bağımlılığı diyebiliriz. Dolayısıyla da onun dışında kalan alanlardaki insanlar ikincil ilişki kurduğu insanlar haline geldi.
0: Şu ailelerimiz artık mahremiyeti lütfen önemsesinler. Yani her yediğimizi, içtiğimizi, gezdiğimiz yeri paylaşmak zorunda değiliz. Bu bizi o anki odaktan koruyor. Geçen bir konser vardı, Tarkan'ın konseri. Çok kalabalık. Herkes kameraya video çekiyor. Biri de yazmış, diyor ki ya siz diyor hiç anı bırakın diyor. Ama o insanların hepsi şunu ispatlamak istiyorlar. Ben buradayım. Bu bir şov. Bu bir riyakarlık. Bu bir hava atma durumu. Hava atıyoruz, başka bir şey değil. Ben bunu açıkça topluma söylüyorum artık. Korkmadan söylüyorum. Ben 21 yıldır da bu işi yapıyorum. Artık söylemek istiyorum. Ya bu toplum, ya bu kadar cehalet olmaz. Ve biz çocuklara böyle yön gösteremeyiz. Yani sen sürekli olarak, ya sen bir aile kurumu, aile kurmuşsun ve bir insan yatak odasında pijamasıyla oturma odasında çektiği bir videoyla topluma bunu yansıtıyorsanız bu size saygı bekleyemezsiniz toplumda. Mahremiyet çok derin bir sağlıklılığı gösterir. Bakın mahremiyet mesela bunu sadece böyle özel ilişki olarak düşünmemek lazım. Birisiyle tanışıklığınız vardır. Birisine söylememeniz gerekir. Bu bir mahremiyettir. Bu ne demektir biliyor musun? Ben akıllı bir insanım. Onu tanıdığımı sana söylememeliyim. Bu nedir? Gizliliktir, etiktir. Ama insanlarımızın hiç bu konularda şey kalmadı. Ama tabii ki bu kadar sosyal medya ile birlikte aile, ilişkiler bu kadar açık yaşanıyorsa buradan sağlıklı bir sonuç bekleyemeyiz.
1: Artık sosyal medya, ekran bizim hayatımızın içerisinden çıkartıp atabileceğimiz bir durum değil ama yönetebileceğimiz bir durum. Bunu nasıl sağlıklı, akıllıca ve sizin söylediğiniz gibi mahremiyetimizi koruyarak, çocuklarımıza etkilerini azaltarak yönetebiliriz. Burası da bizim için çok önemli. Ama sizinle bahsettiğiniz gibi öncelikle biz kendimizi bu konuda yönetemediğimiz için bu konuya benim çocuğum işte tablet bağımlısı, ekran bağımlısı çünkü sen bağımlısın. Sen onu önemsediğin için çocuk da onu önemsiyor. Görüyoruz da aslında. Biliyoruz da ama işte o iradeye sahip çıkmak, onu davranış haline dönüştürebilmek tam da önemli nokta burası diye düşünüyorum.
0: Sona mı geldik?
1: Sizinle sohbet gayet güzel aktı. Zaten de tam da tahmin ettiğim gibi çok da keyifli. Biz hiç şeye değinemedik hocam. Ergenlik döneminde çocuklarımızın davranışlarında meydana gelen değişmelerle birlikte normal anne babalık sürecinden bir dönemi geçireceğimiz bir anne babalık sürecine geçeceğimizi, bizi buradan nelerin beklediğini, bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmek için anne baba olarak neler yapmamız gerektiğini, okulla bu süreci nasıl entegre etmemiz gerektiğini, ergenlik sürecinin her öğrencide, her çocukta farklı geliştiğini, bu farklılıkların ortak bir noktada nasıl buluşturulması gerektiğini de uzunca konuşmak istiyordum. Ama buradan hemen söz alıyorum hocam sizden. Evet. Demek ki bizim bu programın ikincisini yapmak lazım diye hemen.
0: Ama kısaca değineyim ama oraya.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Süremiz varsa, saatimiz kaç? Evet. Şimdi şöyle, burada ergenlik dönemiyle ilgili özellikle okuldaki öğretmenlerimize çok önemli görevler düşüyor. Çocuklarla onları değer veren, onları dinleyen, onları bilgilendiren ama onlarla birazcık da zihinsel olarak çocukları dolduran, yani sadece ders anlatmak değil burada. Yani birazcık daha yaşamla ilgili, deneyimlerimizle ilgili çocuklarla paylaşımlar yapmak. Anne baba olarak burada çocuğumuzla konuşmayacağımız konu yok. Her şeyi konuşabiliriz. Anne baba olarak çocuğumuzla her konuyu konuşabiliriz. Yani şöyle bir şey. Çocuğun dışarıda birileriyle konuşabiliyorsa, bu bizimle konuşamadığı bir şeyse, bu yetişkinlik çağını demiyorum ben. Çocukluk ve gençlik dönemini diyorum. Burada anne ve babaların cesaretle çocuğunda gördükleri, bir kere fiziksel değişimler olacak.
1: Evet.
0: Sosyal ilişkileri değişecek. Karşı cinsle ilişkileri başlayacak. Orada farklı duygular hissetmeye başlayacak. Bunları öğreterek, dinleyerek, fark ederek, mizahla bakın. Biraz mizahla. Mesela şöyle bir şey olmasın. Mesela anne ile kız, kız bir erkek çocuğuyla konuşuyor arkadaşlar. Anne onun telefonunu alıyor, çocuğu buluyor, gidiyor o çocuğa. Sen bir daha benim çocuğumla konuşmayacaksın gibi. Bu çocuğu rencide edecek bir şey. Biz çocukla bir arkadaşlığı nasıl yaşaması gerektiğini, nasıl arkadaşlıklar geliştirebileceğini konuşabiliriz. Burada daha çok sosyal, yani çözüm çocuğumuzun yasaklar koyarak değil. Yasaklar koyarak değil. Çocuk bize farklı farklı şeyler getirecek, genç, ergen. Onları da sabırla, bak sabır. Hemen bir kötü bir senaryo yazarak değil. Her şey çok kötüymüş gibi değil. Bunların hepsi çözülebilir. Ben annelere babalara şunu söylüyorum. Anneler babalar çocuklarla birçok şeyi iyi bir noktaya getirebilirler. Ama işbirliği yapmak lazım. Onları karşımıza alıp değil. Beklentimiz de olmalı onlardan. Onları sorumsuz bir şekilde bırakmamalıyız. Ben senden bunları bekliyorum. Kaç tane anne baba çocuklarına onlardan ne istediklerini söylüyor? Ya da ne yapmamalarını? Söylüyor muyuz? Ben senden şunu, şunu, şunu istemiyorum. Şunla, şunu, şunu da istiyorum. Kaç tane anne baba söylüyor?
1: Siz karşılaştığımız için daha iyi biliyorsunuz.
0: Çocuk nasıl bilecek?
1: Eksik değil mi?
0: Çocuk doğruları, yanlışları nasıl bilecek?
1: Çizgileri net çekmezsek, evet. Eğer anne baba olarak çocuk kendinden neyin beklendiğini, neyin istenmediğini bilmezse,
0: bunu bildiği an çocuğumuz bizle iletişime artırıyor, biliyor musunuz? Sınırlar. Belirsizlik en kötü şeydir. Belirsizlik. Ve çocuklarımızı biz belirsizliğin içinde bırakıyoruz. Çocuğun haritasını çıkartabiliriz. Yani oturup benim çocuğumun zaafları bunlar, artıları bunlar, eksileri bunlar. Çocuğumun artı yönü bu. Evet, ben çocuğumun riskleri bu. Bunu yapmak çok zor bir şey değil.
1: Emek, sevgi.
0: Biraz odaklanmak lazım.
1: Aynen,
0: toplumun önemsemek. Odaklanma sorunu var. Odaklanmak. Yani bu konuya dinlemek. Her şeyi bir tarafa bırakıp, evet ben sana odaklanıyorum, seni dinliyorum, seni anlamaya çalışıyorum. Odaklanmıyoruz. Her şey böyle, dikkatimiz o kadar dağınık ki ve buradan da hiçbir sonuç elde edemiyoruz zaten çocuklarımızla.
1: Aslında bütün konuştuklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak, biz bir çocuğa disiplin kazandırmak, efendime söyleyeyim eğitim vermek istiyorsak, önce onu kendimizde yapmamız gerekiyor. Kendi bünyemizde bunu kanıksamamız, özdeşleştirmemiz gerekiyor. O çerçeveden sonra ancak çocuğumuza dokunabiliriz. Kendi nasıl yapılacağını bilmediğimiz şey üzerinden çocuklara ahkam kesmemek lazım. Ben de zaman zaman velilerime sınav hazırlık sürecinde şunu söylüyorum. Diyorum ki her gün siz kalkın saat 8.30'da bu yaşlarda, her gün siz kalkın akşamın 5'lerine kadar bir okulda pasif dinleyici pozisyonunda oturun. Sonra gidin herhangi bir yerde derse devam edin, kurs alın, ders alın.
0: Çok güzel.
1: Sonrasında bir yemek yiyecek kadar yaşamını sürdürmesi için vakit verdikten sonra hadi derse deyin. Sizi bir gün bu sürece davet ediyorum. Sadece bir gün.
0: Şöyle, siz de öğretmensiniz. Anne babanın çocuklara, öğretmenlerin çocuklara, ya evet ya, senin için de hayat çok zor, yaptıkların çok zor. Bunun yerine ne diyor biliyor musun? Sana göre de var diyor. Rahatsın. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Biz senin zamanında şöyleydik.
1: Biz onların zamanında daha rahattık bu arada hocam. Onu da söyleyelim. Evet. Bu kadar sınav baskısı yoktu. Bu kadar akademik baskı yoktu. Bu kadar çok ekran bağımlısı olmak için ortam yoktu. Evet. Yani biz aslında onların döneminden bu kadar çok rakip yoktu, sınava girecek insan yoktu. Bu iş bu kadar tabiri caizse kızışmamıştı ve bu kadar yoğun baskı hissetmiyorduk.
0: Rekabet de bu kadar fazla yok. Savaş bu kadar, mücadele bu kadar yoktu. Yani çocuklarımıza birazcık bakın bu geri bildirimleri verelim. Evet ya, sen de çok zorlanıyorsun. Yoruluyorsun. Çok mücadele veriyorsun. Bakıyorum günlük 8 saat okula gidiyorsun. Ödevler yapıyorsun. Sorumlulukların var. Bakın ne güzel değil mi? Çocuk anlaşıyor. Annem bana hep ne yapıyorsun sen? Akşamdan sabahtan akşama oturuyorsun vesaire gibi değil. Bundan, bak bu dilden, bu üslüptan hiçbir sonuç çıkmazsın.
1: Bunu çok iyi anlamak lazım.
0: Evet.
1: Eleştirsel dille hiçbir yol alamayacağımızı buradan anne babalara ve kendime de söylüyorum.
0: Hepimize
1: söylüyorum. Hocam ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
1: Yani hocam davetin ikincisinin sözünü aldım ben. Aldık değil mi Merveciğim?
0: Evet.
1: Evet aldık.
0: Evet.
1: Bu ergenlik dönemini böyle biraz daha detaylı konuşmak lazım. Çünkü anne babalarımız gerçekten çaresiz kalabiliyor bu dönemde. Çocuklarındaki değişiklikleri anlamakta güçlük çekebiliyor. Anlayamayabiliyor. Bunu dediğim gibi detaylıca konuşmak lazım. Çünkü ergenlikten çıkıp birer birey olma yolundaki gençler bizim geleceğimiz. Onları önemsiyoruz ve seviyoruz. Dediğim gibi hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için, bu hoş sohbet için. Yeniden programımıza katılana kadar kendinize iyi bakmanız dileğiyle.
0: Sizler de çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de
0: dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Sağ olsunlar.
1: Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bugün de çok keyifle geçen bir program olduğuna inanıyorum. Umarım yüreklerinize dokunabilmişizdir. Sorularınıza cevap olabilmişizdir. Bakış açınızda değişikliklere sebep olabilmişizdir. Temennisiyle önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla yeniden birlikte olana kadar kendinize iyi bakın, esen kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi. Yayın tekrarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 25 ilde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların devam ettiğini belirterek, 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır, dedi. Adana merkezli 6 ilde kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. 18 ilde düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 77 şüpheliden 37'si tutuklandı. Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İkisi çocuk, 3 kişi de yaralandı. Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de ağır yaralandı. Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi gerçekleştirilen oylamanın ardından resmen feshedildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgüt yöneticileri, hastane ve bilişim şirketi eski yetkililerinin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bıçaklı saldırı sonrası dün İstanbul'a sevk edildi. Meriç'in tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COSGAP Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı 3. dönem başvurularının başladığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 195.6 milyon lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırımlarına 190.972.000 lira, ARGE çalışmalarına ise 4.588.000 lira destek sağlanacak.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafik kazaları, çiğnenmiş kuralların intikamıdır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda Anadolu rock türünün kurucularından birçok grup kuran ve grupla çalışan güçlü bir rock kültü Cem Karaca'yı konuk edeceğiz. Karaca 5 Nisan 1945'te İstanbul'da doğar. Babası Azerbaycan asıllı Mehmet Karaca ve annesi Ermeni asıllı Toto Karaca olan Cem Karaca sanatla iç içe büyür. Orta öğrenimini Robert Lisesi'nde yapan Karaca sanatçı bir çiftin çocuğudur. Müzikle ilk tanışması annesinin teyzesi Rosa Felekyan'ın Cem Karaca'ya piyano notaları ve piyano nameleri öğretmesiyle başlar. Kolej yıllarındayken dünyada popülaritesini arttıran rock müziğine ilgi duyar.

62'ye girerken Beyoğlu Spor Kulübü'nde arkadaşlarının isteği üzerine şarkı söyler. Arkadaşlarıyla sahne alan Karaca daha sonra grup kurmaya karar verir. Cem Karaca'nın ilk grubu 1963'te Dinamikler olur. Seslendirme sanatçısı Fikri Çözen'in Jubile konserinde performans sergilerler. Babası hala Karaca'nın müzik yapmasına karşıdır. Hatta konserlerine adam tutup onu yuhulatır. Ancak Karaca tüm bunlara rağmen müziği bırakmaz. Fakat 1963'ün sonuna doğru grup

0: 조진의 50만원은 이 빈행 나사가 나구야.
1: 64'ün başında Cem Karaca ve Jaguar'lar kurulur. 65'te altın mikrofon yarışmasına başvururlar. Ancak ön elemeyi geçemezler. Karaca 1965'te ilk evliliğini Semra Özgür'le yapar. Evlendikten 3 gün sonra Karaca askere gider. Bu dönemde Karaca Anadolu kültürünü tanımaya başlar. Türk ozanlarından Aşık Mahsuni Şerif'le tanışır. Ne?

Karaca askerlik sonrası Şubat 1967'de Apaçlar grubuyla tanışır. Grupla birlikte Altın Mikrofon 1967'ye katılır. Yarışmada Karaca'nın grubu ikinci olur ancak birinci olan gruptan daha çok ilgi görürler. Karaca ve Apaçlar 1968'de Almanya'ya gidip Ferdi Klein Orkestrası ile 45'likler kaydeder. Bu dönemde Resimdeki Gözyaşları Karaca'nın hit parçası olur.

69'da grup içinde fikir farklılıkları olmaya başlar. Karaca daha siyasi müziğe kaymak isterken Soyarslan bu değişime karşı çıkar. Bu son olsun, felek beni planından sonra grup dağılır. Aynı yıl Cem Karaca Bunalım grubunun prodüktörlüğünü ve menajerliğini yapmaya başlar. İlk 45'likleri Taş Var Köpek Yok, Yeter Artık Kadın şarkılarının ikisinin de söz ve bestesinde Karaca'nın adı geçer.

Apaçlar dönemi bittikten sonra grup müziğine devam etmek isteyen Karaca, Apaçların bas gitaristi Seyhan Karabay'la Kardeşler grubunu kurar. 70'lerin başında grup üyelerinde birçok değişiklikler olur. Grup üyeleri sabitlendikten sonra Almanya'da kayıt yapmaya karar verirler. Ancak çıkan bir salgın yüzünden Karaca ve Kardeşler birlikte Almanya'ya gidemezler. Bu yüzden Cem Karaca tek başına Köln'e gider. Apaçlar sonrası yaşadığı müzikal aradan sonra burada kendi besteleri ve Anadolu türkülerini yine Ferdi Klein orkestrasıyla kaydeder.

1970'in Kasım ayındaysa Karaca ve kardeşler Dadaloğlu Kalender 45'liğini yayınlar. Dadaloğlu, Karaca'nın bir başka hit şarkısı olur. 71'de Cem Karaca ve kardeşler 4 tane daha 45'lik çıkartır. Karaca 1972'ye ise ödülle başlar. Hey dergisi tarafından 1971'in en iyi erkek sanatçısı seçilir ve Hey dergisinin turnesine katılır. Ancak kardeşler gitaristi Seyhan Karabay'la anlaşmazlıklar baş gösterir ve Karaca kardeşlerle yolunu ayırır. Bu sırada eşi benzeri görülmemiş bir değiş tokuş meydana gelir. Cem Karaca, kardeşlerden ayrılıp Anadolu Rock'ın güçlü sesi Moğollarla birleşirken, kardeşler de Moğollarla anlaşamayan Ersin Dinleten'i grup

Schirmani, hey! Belimizde kılıcımız Schirmani, taşı döler mızrağı

Cem Karaca ve Moğollar birleştikten bir ay sonra Kasım 1972'de Hey dergisi için verdikleri konserde ilk kez sahne alırlar. Yıl sonunda Milliyet'in anketinde Cem Karaca en iyi erkek şarkıcılar listesinde ikinci olur. Moğollar ise en iyi yerli grup seçilir. Grubun asıl başarısı ise 74'ün başında kaydedilen Namus Belası şarkısıyla gelir.

Şubat 1975'te Cem Karaca'nın en önemli eserlerinden biri olan Tamirci Çırağı yayınlanır. 75'in sonundaysa Mutlaka Yavrum, Kavga 45'liği yayınlanır. 45'liğin ilk şarkısı Mutlaka Yavrum, Filistin Kurtuluş Örgütü için hazırlanan ve iki farklı Türkçe versiyonunun dışında piyasaya yayınlanmamış İngilizce ve Arapça versiyonlu bir albümdür.

Karaca 1977'de artan siyasi gerginlikle birlikte gitgide daha önemli bir figür olmaya başladı. Urfa'da verilen bir konserden sonra Dervişan gitaristi Taner Öngür ve bateristi Sefa Ulaştır saldırıya uğradı. Öngür daha sonra bu nedenlerle gruptan ayrıldı. Cem Karaca bu sene tamamı yeni şarkılardan oluşan ilk uzun çaları Yoksulluk Kader Olamaz'ı yayınladı. Bu albümde Karaca besteleri dışında ünlü şairlerin şiirleri de bulunmaktaydı.

Karaca Dervişan sonrası çoğu Kurtulan Ekspres'ten olmak üzere bir müzik grubu kurdu. Adını da Türkiye'nin iki ucu olan Edirne ve Ardahan'dan esinlenerek Edirdahan koydu. Ancak grup 20 gün sonra Kurtulan Ekspres elemanlarının eski gruplarına dönmesiyle eleman değişikliğine uğradı. 78'de Karaca, Edirdahan'la kaydettiği ilk ve son teklisi Safi Naz'ı yayınladı. Bu plak, Türkiye'de daha önce hiç görülmemiş olan 18 dakikalık bir rock operasıydı. Bu opera, Safi Naz adlı bir kızın kötü yola düşmesini anlatıyordu. Teklinin diğer şarkıları da Ahmet Arif ve Nazım Hikmet şiirlerinin besteleriydi. Karaca 1979'da Londra'daki dünyaca ünlü Rainbow Arena'da konser verme başarısı gösterdi.

1979'da Edirdehan dağıldı. Cem Karaca da uzun yıllar sonra ilk kez yanında bir grup olmadan solo olarak çalışmalar yapmaya başladı. Bu dönemde ayrıca Almanya'ya taşındı. Çoğu Nazım Hikmet şiirlerinin besteleri olan Hasret albümü yayınlandı. Mart 1980'de Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde Karaca'nın 1 Mayıs plağı komünizm propagandası nedeniyle yargılanmaya başladı. Cem Karaca bu dönemde Avrupa turnesine başlamıştı. Dava başladıktan kısa bir süre sonra da babası Mehmet Karaca'yı kaybetti.

aramazsın.

Karaca müzik hayatına devam etti. Almanya'daki müzisyen arkadaşıyla birlikte 1982'de Bekle Beni albümünü yayınladı. Bu albümdeki Oğluma, Alamanya Berbadı ve Bekle Beni gibi şarkılar Karaca'nın ülkesine duyduğu özlemi göstermekteydi. Bu albüm Karaca'nın vatandaşlıktan çıkarılmasından dolayı medyada fazla yer almamasından çok bilinmedi.

bence artık sen de herkes gibisin. Bence artık

85'te Karaca, arkadaşı Mehmet Bara aracılığıyla Başbakan Turgut Özal'la görüşerek ülkeye geri dönme isteğini bildirdi ve Münih'e gelen Özal'la konuştu. Özal'ın olumlu yanıt vermesiyle hukuki işlemler başlatıldı. Yıl sonunda vatandaşlıktan çıkarılmasına sebep olan davadan beraat etti. 87'de de hakkında verilen gıyabi tutuklama kararı kaldırıldı. Karaca 29 Haziran 1987'de Türkiye'ye yeniden döndü.

Karaca, arkadaşı Uğur Dikmen ve Cahit Berkay'la müzikal ortaklık kurarak Yiyin Efendiler albümünü yayınladı. Bu albümdeki Oh Be şarkısında kendisini dönek diye adlandıranlara cevap olarak "Ben döneksem döndüm diye memleketime, döndüm baba döndüm işte" diyerek cevap verdi. Yılın sonlarına doğru Dikmen ve Berkay'la ikinci çalışması olan Nerede Kalmıştık albümünü yayınladı. Rap diye rap rap ve ıslak ıslak besteleriyle büyük başarı yakaladılar.

Karaca, Nerede Kalmıştık albümünden sonra bir süre müzikle aktif olarak ilgilenmedi. 1994'te TRT'de Rap Diye adlı programı sundu. 1995'te ise Cem Karaca Show, 1996'da Efendiye Söyleyeyim programlarını yaptı.

Sanatçı 8 Şubat 2004 sabahında solunum ve kalp yetmezliğine bağlı olarak ağır bir kalp krizi geçirdi. Uygulanan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde 58 yaşında hayata veda etti. Hastane tarafından yapılan açıklamada Karaca'nın ölüm sebebi kalp ve solunum durması olarak belirtildi.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Cem Karaca'yı andık. Haftaya bir başka sanatçıyla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezi bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 18 derece. İlçelerde ise durum şöyle. Bünyan İncesu 29, Akkışla Develi Özvatan Pınarbaşı Sarız Tomarza Yahyalı Yeşilhisar 30, Felaiye Sarıoğlan 31 derece. Çevre illerde Yozgat 32, Nevşehir 33, Niğde Kırşehir 34, Sivas 36 derece. Büyük kentlerde İstanbul 31, Ankara 35, İzmir 38 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuris suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı, ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp, 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok, diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir," denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: "Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak."
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek, kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Ağustos Cuma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir, dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken, Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğa sever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan.

0: Telefon 0352 220 çift 0 11 0533 652 çift 045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta oldukça önemli bir konuyla karşınızdayız. Malazgirt Savaşı'ndan çok daha önce Kayseri'yi fetheden Kayseri Fatihi Afşin Bey'i hiç duydunuz mu?
2: Afşin ismini duymayan, bilmeyen yoktur. Kelime anlamı zırh ve silahtır. Peki, Kayseri için çok önemli bir tarihi figür olarak Afşin Bey'i hiç duydunuz mu? Maalesef günümüzde akademik ve objektif tarihçilik yerine sığ ve siyasi tarih hakim olduğu için Büyük Türk tarihi de Abdülhamit ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk arasına ne yazık ki sıkışıp kalmış durumdadır. Nasıl ki 1071'den önce Anadolu'daki Türk varlığından bir haber isek, İslam öncesi Türk tarihine de hep mesafeli kalınmıştır. İslamiyet'i ilk kabul eden İdil Bulgar Devleti ve Karahanlılardan önceki Türkler de buna bağlı olarak daima kadim Türkler olarak anılmıştır hep. İşte tüm bu karmaşalar içinde nice tarihi kahramanlar da tarih sahnesinde hak ettikleri yeri alamamıştır. Tıpkı milattan sonra 395 yılında Avrupa Hun İmparatoru Atilla'nın öncü ordusunun Kudüs'e kadar olan seferleri dönüşünde Kayseri'ye de uğrayan komutanları olan Barsık ve Kursık gibi. Ya da tıpkı Kayseri Fatihi Afşin Bey gibi. Büyük Selçuklu Devleti 1040 yılında Dandanakan Savaşı'nda Gaznelilere karşı aldığı galibiyet ile devletleşme sürecine de girer. Selçuklular her ne kadar kendi bölgelerine hakim olsalar da gerek toprakların ve otlakların yetersizliği, gerekse de Gazneliler ve Karahanlıların baskıları ile yeni yurtlar edinme telaşı ve arayışı içine girerler. Tuğrul Bey döneminde Selçuklu ordusu Anadolu'da ilk keşif hareketleri için Erzurum'u fetheder. Sonra da Pasin Ovası'nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratır. Yıl 1048. Yine Tuğrul Bey döneminde Anadolu sınırları aşılarak Van Gölü kuzeydoğusundaki Muradiye, Erciş, Malazgirt, Kars, Erzincan ele geçirilir. Yıl 1054. Tuğrul Bey'in 1063 yılında ölümü ardından 1067 yılında Sultan Alparslan'ın en önemli komutanlarından olan Oğuz grubunun en büyük beylerinden biri olarak Afşin Bey bir anda tarih sahnesine çıkar. Afşin Bey, Anadolu işlerine kadar yaptığı seferler neticesinde 1067 yılında Malatya önlerinde Bizans ordusunu bozguna uğrattıktan sonra, yani 1071 Malazgirt zaferinden 4 yıl önce Kayseri Afşin Bey tarafından fethedilir. Ancak hem bir keşif seferi hem de ardında yeterli tahkimatın olmamasından bu geçici bir fetih olsa da Kayseri'nin bir Türk toprağı haline gelmesinde en önemli rolü oynayıp Ardılı danışmentlilerin önünü açmıştır. Horasanlı bir Türkmen aileden gelen Afşin Bey, Kilikya'dan Malatya'ya, Kayseri'den Denizli ve İstanbul sınırlarına kadar yaptığı muhteşem akınlardan sonra 1078 yılında en son Diyarbakır'da geçen bir kayıt ile 10 yılda yaptığı nice başarılı seferlerin ardından tarih sahnesinden bir anda kaybolur. Kayseri Fatihi Afşin Bey, tarih sahnesinden kaybolduğu gibi günümüzde Kayseri'de de ne yazık ki hala meçhuldür. Kayseri'de anısını yaşatacak ne bir mahalle ismi, ne bir meydan, ne bir cadde adına yakışır ne de bir park adı vardır. En azından millet bahçesinin bir bölümünde o büyük komutanın bizlerin buralarda yaşaması için, bu toprakların yurtlaşması için, Türkleşmesi için canını ortaya koymuş o kutlu komutanın adı keşke bir şekilde yaşatılabilseydi. Ne yazık ki bu da olmadı. Daha da ilginç olanı, Kayseri'ye toplam 5 eser bırakarak şehrini sahiplenen Mimar Koca Sinan'ı ne yazık ki bu şehir bu 5 eserden 4'ünü yok ederek sahiplenemedi. Merkez 2 ilçe belediyelerinin isim ve fikir babası olan çok kıymetli Mehmet Çayırdağ hocamız gibi sağduyu sahibi kişilerin en azından mekanlarla atlarını yaşatarak sahiplenme çabalarının aksine bazı çevrelerce kıyım günümüzde de ne yazık ki devam etmekte. Tıpkı Eskişehir Stadı ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin yok edildiği gibi. Tıpkı Kayseri'nin sembolü olan Erciyes isminin Erciyes yolu üzerindeki bulvardan yok edildiği gibi. Tıpkı Mevlana'nın mürşidi Seyyid Burhaneddin Muhakkak-ı Tirmizi'nin adının yaşatıldığı bulvardan isminin silindiği gibi. Tıpkı Koca Sinan isminin koskoca bir bulvardan sökülüp atıldığı gibi.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında mekanlara verilen isimlerin şehrin hafızasının sürekliliğinde ve yaşatılmasında artık ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 25 ilde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların devam ettiğini belirterek, 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır, dedi. Adana merkezli 6 ilde kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. 18 ilde düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 77 şüpheliden 37'si tutuklandı. Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İkisi çocuk, 3 kişi de yaralandı. Aksaray'ın Eskili ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de ağır yaralandı. Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi gerçekleştirilen oylamanın ardından resmen feshedildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında örgüt yöneticileri, hastane ve bilişim şirketi eski yetkililerinin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bıçaklı saldırı sonrası dün İstanbul'a sevk edildi. Meriç'in tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı 3. dönem başvurularının başladığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 195.6 milyon lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırımlarına 190.972 bin lira, ARGE çalışmalarına ise 4.588 bin lira destek sağlanacak.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, İyi sürücü, sabırlı olan sürücüdür.
4: Sağlık Rehberi.
5: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın sağlık gelişmelerinde neler var? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışında 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu, 2.510.018 organ ve dokunun bağışlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kendi kalp akciğer pompamızı Aselsan'la beraber yaptık. O cihaz olmadan kalp ameliyatları yapılamaz. Şimdi onu hastalarda kullanmaya başladık. Bir ay evvel başladık ve sene sonu itibariyle seri üretimine geçeceğiz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl Temmuz'da Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsamına alınan 5 immünoterapi ilacından bir yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını belirtti. Diş hekimine yapılan bir ziyaret dişlerin durumundan çok daha fazlasını ortaya koyabilir. Alınan bulgular gelecekteki tip 2 diyabet riskine dair önemli ipuçlar taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2.325'e yükseldi. Hükümet verilerine göre bu tablo 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgındaki can kaybını geride bırakarak ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını oldu. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
4: Sağlık Rehberi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezi bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 18 derece. İlçelerde ise durum şöyle. Bünyan İncesu 29, Akkışla Develi Özvatan Pınarbaşı Sarız Tomarza Yahyalı Yeşilhisar 30, Felaiye Sarıoğlan 31 derece. Çevre illerde Yozgat 32, Nevşehir 33, Niğde Kırşehir 34, Sivas 36 derece. Büyük kentlerde İstanbul 31, Ankara 35, İzmir 38 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir." denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: "Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak."
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek, kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Ağustos Cuma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralık aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken, Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Vitaminler genelde acelecidir. Gelir, görevini yapar ve hızla gider. Özellikle suda çözünen vitaminler için kural şudur. Bugün geldim, yarın yokum. Ama işte B12 vitamini bu kurala pek uymuyor. O biraz daha planlı, biraz daha garantiye oynayan bir vitamin. B12, suda çözünen bir vitamin olmasına rağmen vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. Yani ben her gün alınmazsam bozulurum diye panik yapmaz. Aksine fazlasını alır, güzelce paketler ve karaciğerde saklar. Karaciğer de bu konuda oldukça cömerttir. B12'yi adeta bir kiler gibi yıllarca muhafaza eder. Lazım olur diye köşeye koyar. Hatta öyle ki kişi bir süre B12 almasa bile vücut hemen alarma geçmez. Çünkü içeriden biri seslenir. Sorun yok, depodan hallederiz. Bu yüzden B12 eksikliği

0: Mobile bir gün boş olabilir.
1: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
2: Hadi canım.
3: Ne?
4: Vay.
3: Aa, nasıl yani?
5: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
1: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Şimdi reklamlar.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
8: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
10: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
11: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu'na uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
12: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
13: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.

0: Hatun Saray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
1: böyle ayrılık
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 25 ilde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların devam ettiğini belirterek, 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır, dedi. Adana merkezli 6 ilde kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. 18 ilde düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 77 şüpheliden 37'si tutuklandı. Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İkisi çocuk, 3 kişi de yaralandı. Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de ağır yaralandı. Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi gerçekleştirilen oylamanın ardından resmen feshedildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgüt yöneticileri, hastane ve bilişim şirketi eski yetkililerinin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bıçaklı saldırı sonrası dün İstanbul'a sevk edildi. Meriç'in tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COSGAP Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı 3. dönem başvurularının başladığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 195.6 milyon lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırımlarına 190.972.000 lira, ARGE çalışmalarına ise 4.588.000 lira destek sağlanacak.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Radyo Radar 91.8.

Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1997'ye gideceğiz.

işte çektin gittin. 4 Ocak 1997. Kıbrıs Rum kesiminin Rusya'dan S-300 yerden havaya 150 kilometre menzilli füze alımına ilişkin anlaşma yapması Türk-Yunan ilişkilerini karıştırdı. Türkiye, Kıbrıs'ı Türklerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir gelişmeye göz yummayacağını açıkladı. İngiltere ve Birleşmiş Milletler de anlaşmaya sert tepki gösterdi. 6 Ocak 1997, 5 milyon TL'lik banknotlar piyasaya çıktı. 7 Ocak 1997, İsmet Sezgin'in genel başkanlığında Demokrat Türkiye Partisi kuruldu.

11 Ocak 1997, Oral Çelik, Abdi İpekçi cinayetinden beraat etti. 16 Ocak 1997, Tansu Çiller, Türkiye Büyük Millet Meclisi Mal Varlığı Araştırma Komisyonu'nda aklandı. 3 Şubat 1997, MHP Kartal İlçe Başkanı Nihat Uygun, TİKP'li teröristlerce öldürüldü. 10 Şubat 1997, İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Türkiye'de 681 bin ruhsatlı

12 Mart 1997 hakkında tutuklama kararı çıkarılan Özel Harekat Dairesi eski başkanı İbrahim Şahin teslim oldu. 20 Mart 1997 Anayasa Mahkemesi Diriliş Partisi'ni kapatma kararı aldı. 27 Mart 1997 Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Ülkücü Kürşat Yılmaz cezaevinden firar etti. 4 Nisan 1997 MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Bayındır Tıp Merkezi'nde kalp krizinden hayatını kaybetti. Acı.

15 Mayıs 1997. Kadınların eşinin soyadıyla birlikte kızlık soyadını da kullanmalarını sağlayan yasa kabul edildi. 15 Mayıs 1997. TSK 50 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a sınır ötesi bir operasyon başlattı. 16 Haziran 1997. Önde gelen İslam ülkelerinden oluşan D8'in kuruluş deklarasyonu İstanbul'da imzalandı.

13 Temmuz 1997. Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan 55. hükümet meclisten güven oyu aldı. 17 Temmuz 1997. Genelkurmay Askeri Savcılığı, Tansu Çiller'in CIA hesabına casusluk yaptığı iddiaları ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

1 Eylül 1997, kalp cerrahı Doktor Kemal Beyazıt, küçük kesik cerrahisi adı verilen bir yöntemle dünyada ilk kez bypass ameliyatı gerçekleştirdi. 25 Eylül 1997, Türk Silahlı Kuvvetleri 15 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a ikinci sınır ötesi operasyona başladı. 13 Ekim 1997, Bayrampaşa Cezaevinde isyan çıktı. İsyan güçlükle önlenebildi.

12 Kasım 1997, Sayıştay'ın Ankara-Eskişehir karayolunda bulunan depolarında çıkan yangında 1500 ton evrak tamamen yandı. Olayda sabotaj olduğu iddia edildi. 30 Kasım 1997, Türkiye'de nüfus sayımı yapıldı. Ülkenin nüfusu 62.865.574 kişi olarak tespit edildi.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezli bugün beklenen en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 18 derece, ilçelerde ise durum şöyle. Bünyan İncesu 29, Akkışla Develi Özvatan Pınarbaşı Sarız Tomarza Yahyalı Yeşilhisar 30, Felaiye Sarıoğlan 31 derece, çevre illerde Yozgat 32, Nevşehir 33, Niğde Kırşehir 34, Sivas 36 derece, büyük kentlerde İstanbul 31, Ankara 35, İzmir 38 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuris suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı, ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp, 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir," denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar,

0: Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz," dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "Her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa," dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, "Lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı?" dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 21 Ağustos Cuma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, "Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir," dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken Yahyalı'da Anahtar Parti, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
2: Dijital Manşet.
3: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay projesi kapsamında takvimin netleştiğini belirterek, kendi hibrit itki roket sistemine sahip Ay aracımızı 2027'nin ilk aylarında uzaya göndereceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi, TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. ABD'de Kaliforniya ve New York'un da

0: Haklarında bulunduğu 30 eyaletin Meta'ya açtığı çocuk gizliliği davasında duruşmalar başlıyor. Dava sonucunda Instagram ve Facebook platformlarında köklü değişiklikler yapılması isteniyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak dedi. Türkiye ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek bir altın ve 3 bronz madalya kazandı.
1: Dijital Manşet.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Selen'de yerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
10: Gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 25 ilde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların devam ettiğini belirterek, 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır, dedi. Adana merkezli 6 ilde kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. 18 ilde düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 77 şüpheliden 37'si tutuklandı. Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk, 3 kişi de yaralandı. Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi gerçekleştirilen oylamanın ardından resmen feshedildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgüt yöneticileri, hastane ve bilişim şirketi eski yetkililerinin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bıçaklı saldırı sonrası dün İstanbul'a sevk edildi. Meriç'in tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı 3. dönem başvurularının başladığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 195.6 milyon lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırımlarına 190.972.000 lira, ARGE çalışmalarına ise 4.588.000 lira destek sağlanacak.
9: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
11: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
12: Bu hafta oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Şu anda genelde elektrikçi ve aydınlatmacı esnafının yoğun olarak bulunduğu Gürcü Caddesi üzerindeyiz. Gerek Gürcü Caddesi'nin ve gerekse de Kayseri'de Gürcü soyadını taşıyan insanların bu ismi nereden aldıklarını merak ediyor musunuz?
13: Kayseri'de tarihi derinliği ve aşkları ile bir muhteşem mahalle, Gürcü Mahallesi. Günümüzde Kayseri Merkez Bankası karşısındaki Kiçikapı Mahallesi içinde yer alan, elektrik ve aydınlatmacı esnafının yoğun olduğu yerden başlayarak kuzeye doğru Ulu Cami yakınındaki leblebicilere kadar uzanan bir mahalleydi. Peki ya Gürcü Mahallesi'nin ilginç hikayesine gelince? Dönem Selçuklu dönemi, Alaaddin Keykubat ile eşi Hunat Hatun dönemi. Sultan Alaaddin Keykubat, Kayseri'de zehirlenerek öldürülüp, oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev daha 16 yaşında tahta çıkarılıp, Hunat Hatun da valide sultan konumuna gelince, her anne gibi Hunat Hatun da oğlunun mürüvvetini görebilmek için hemen evlendirme telaşına girer. Oğlu Gıyasettin'i zaman içerisinde iki hanımla evlendirir. Bizanslı Berduliye Hatun, Gürcü Tamara Hatun. Ayrıca oğlunun Rum bir cariyesinden de oğlu olur. Hem annesi hem de Gıyasettin Keyhüsrev için hepsi bir tarafa, eşi Gürcü Tamara bir tarafaydı. Zaten Tamara'nın Türk hanedanları ile ilişkisi kendisinden çok önce yine kendi adı ile bilinen anneannesi Kraliçe Tamara ile başlamıştı aslında. Anneanne Kraliçe Tamara eşini kaybedince devletin başında tek başına yaşamanın zorluğunu bildiği için Alaaddin Keykubat'ın amcası da olan dillere destan yakışıklılığı, karizmatik sert mizacı, çok da zeki olması ile nam salmış Süleyman Şah'ı babası 2. Kılıç Arslan'dan evlenmek için istemiş. Süleyman Şah ise bu teklife şiddetle karşı çıkmasıyla evlilik gerçekleşmemişti. Anneanne Kraliçe Tamara'nın aşkı da platoniklikten öteye gidememişti bu yüzden. Anneanne Kraliçe Tamara bir Türk hanedanı ile evlenememişti. Ama kızı Rosu'dan Alaaddin Keykubat'ın amcaoğlu ile evlenmiş, Erzurum Melikinin oğlu da olan kuzen Türkan Şah, kraliçenin kızı Rosudan'a deliler gibi aşık olmuş, onunla evlenmek için Gürcü Sarayı'na iç güvey olarak gitmiş, hatta dinini değiştirip Hristiyan bile olmuştu. Ama şimdi hem anneanne hem de annesinden sonra torun Tamara, anne Rosudan ile Türkan Şah'tan olma Tamara, Selçuklu hanedanına gelin olarak gidiyor. Hem de bir sultan eşi olacaktır. Yalnız Gürcü kraliyet ailesinin tek bir şartı vardı. Tamara'nın dinine asla dokunulmayacaktır. Öyle de olur. Tamara büyük bir gelin alayı ile Kayseri'ye gelin olarak gelir. Beraberinde kilise teşkilatını, papazları, nedimeleri ve daha birçok kişi olmak üzere oldukça kalabalık, çok da gösterişli bir şekilde Kayseri'ye giriş yapar. Bu arada da Kayseri düğüne hazırlandığı gibi muhteşem bir karşılama töreni de düzenlenir. Ancak gelen kalabalık beklenenin çok çok üzerindedir. Bunun için hemen çare olarak Kayseri Kalesi'nin içine değil, kalenin kuzeyinde arkadaki küçük kapı yani kiçi kapı önünde onlara yerleşmeler için bir yer verilir. Zaten hemen karşılarında da gayrimüslim mahalleleri vardır. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev Tamara'ya deliler gibi aşıktır. Tamara'nın güzelliğine, endamına, sözüne, sesine, nefesine meftundur. Yanından hiç ayrılmaz, ayrılamaz. Her anını onunla geçirir olur. Ta ki 1243 yılında Moğollarla yapılan Köse Dağı Savaşı'na kadar. Sultan savaş meydanına ailesini, hazinesini ve meraklısı olduğu vahşi hayvanlarını da götürür. Fakat Sultan savaşta bozguna uğrayınca ailesiyle birlikte Alanya Kalesi'ne kaçmakta bulur çareyi. Orada da bir suikast sonucu yüzüne aldığı keskin bir kılıç darbesiyle öldürülür. Tamara artık tek başına kalmıştır. Yapayalnızdır. Devletin başına da Moğollar çökmüştür. Tüm bu kargaşada o da çareyi Kayseri'den Konya'ya gitmekte arar. Konya'da hiç beklemediği ve hayatını da tamamen değiştirecek olan gelişmeleri hiç hesaba katmadan apar topar Konya'ya gider. Konya'da Mevlana ile tanışır. Mevlana'nın sufi iklimi altında gelişen bu tanışma ile hayatı da değişmeye başlar. İlk önce dinini değiştirerek ihlaslı bir Müslüman olarak İslamiyet'i seçer. İsmi de bundan sonra Gürcü Melek Hatun'dur. Gürcü Melek Hatun Mevlana'nın samimi ve gönülden müridesi olur. Günlerini artık tamamen intisap ettiği hocasına hizmet ile geçirir olur. Gürcü Melek Hatun, Mevlana'nın çok yakın dostu olan, Konya'da devletin en tepesinde görev yapan Muineddin Süleyman Pervane ile tanışır. Belki de Mevlana arzulamıştır bu yakınlığı. Gürcü Melek Hatun, Pervane Süleyman'a aşık olur. Pervane Süleyman'ın da bu aşka karşılık vermesiyle hemen izdivaç gerçekleşir. Evlilikleri hem Mevlana'nın hem de Pervane'nin Moğol noyanlarıyla yakın işbirliği içinde olmaları sayesinde daha da huzur ve güven içinde geçer. Ta ki Muineddin Süleyman Pervane'nin hem Moğollar ile hem de Memlük Türk komutanı Baybars ile ilişki kurmasına kadar. Süleyman Pervane'nin bu şekilde ikili oynamanın bedelini Moğollar tarafından canı ile ödemesine kadar. Gürcü Melek Hatun yine yalnızdır. Artık belki de bu yaşadıklarından dolayı oldukça bunalan Gürcü Melek Hatun, Konya'dan ayrılarak tekrar ilk gelin geldiği topraklara, yani Kayseri'ye dönme kararı alır. Aldığı karar ile de Kayseri'ye gelir. Gürcülerce yoğun olan kendi mahallesine yerleşir. Kayseri'de kendisini tamamen hayır işlerine verir. Bir mescit, bir de kendisi için türbe yaptırır. Günümüze ne yazık ki ne Gürcü Melek Hatun'un türbesi ne de mescidi yetişebilmiştir. Geriye sadece Gürcü Melek Hatun'un türbe kitabesi ancak kalabilmiştir. Kitabe şu anda Kayseri Müzesi'ndedir. Gürcü Mahallesi de zaman içerisinde önce Kiçikapı Mahallesi'ne dahil edilmiş, daha sonra ikisi de Cami-i Kebir Mahallesi'ne katılarak yok edilmiştir. Günümüze bu çok önemli tarihi mahalleden sadece elektrik ve aydınlatmacıların olduğu noktadan Ulu Cami yakınındaki leblebicilere kadar uzanan Gürcü Caddesi yadigar olarak kalmıştır. Eğer o da yok edilmez ise, tıpkı Cumhuriyet'in Kayseri'deki sembolü olan eski Kayseri Sümer Bez Fabrikası'nın da bulunduğu Sümer Mahallesi'nin alınan bir karar ile yeni mahalleye katıldığı gibi ya da Seyyid Burhanettin Bulvarı'nın isminin Görmemişlik Abidesi şeklinde değiştirilmesi gibi. Siyasilerin izaha oldukça muhtaç böyle icraatları ile sadece sokaklar, caddeler, bulvarlar, mahalleler yok edilmiyor. Aslında birer birer tarih yok ediliyor.
12: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında yolunuz bir şekilde Gürcü Caddesi'ne düşer ise Gürcü Caddesi'nin çok ilginç tarihini ve özellikle de Gürcü Melek Hatun'u mutlaka hatırlamanızı isterim.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Aslında güç denilen şey kişinin kendi farkındalığıyla başlıyormuş. Yani ben bu kadar güçlü olduğumu hiç bilmiyordum. Ne zaman ki mesleğe aşık olduğumu hissettim, her yerde bunu dile getiririm. Ben gerçekten mesleğine aşık bir kadınım. Ben Nazan Dirik Şahin. Beslenme ve diyetetik uzmanıyım. Yaklaşık 8 yıldır Kayseri'de Nana Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni kurup mesleğimi icra ediyorum. İstanbul'da yaşıyordum aslında ki benim hikayem biraz inşaat sektöründen bu alana bir dönüş oldu. İki üniversite bitirdim ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme Diyetetik bölümünü okuduktan sonra aslında hayallerim İstanbul yolculuğuydu. Ama radikal bir kararla Kayseri'ye gelmeye karar verdik ve üniversite son sınıfta gebeliğimle devam eden ve mezuniyetime bir ay kala da doğumumu gerçekleştirdim. Beni burada daha çok Nana olarak tanıyorlar. Çoğunun Nanasıyız. Birçoğunda Nazosuyuz. Çok nadir kişiler bana Nazan diye hitap ederler. Biz Kayseri'de bir farklılık yapmak istedik. Sosyal medyada inanılmaz bir hızlı dönüş vardı ve biz buradan 7 yıl önce daha influencer dediğimiz olaylar oluşmamışken sosyal medya işte İstanbul'da, Ankara'da daha yeni çok hızlı gelişmeye başlarken biz burada bir algı oluşturduk insanlara. Benim annelik hikayemi dinlerler, benim hayatımı dinlerler, gördüğüm bir rüyayı dinlerler. Biz orada tamamen samimiyetin üzerinde kurulu bir hikaye başlattık. Aslında Nana'nın çok güzel bir hikayesi var. Kızım 15 günlük diş hayatına başladığımda bazen bana çok güçlü olduğumu, bu kadar şeyi nasıl hallettiğimi soruyorlar. Aslında güç denilen şey kişinin kendi farkındalığıyla başlıyormuş. Yani ben bu kadar güçlü olduğumu hiç bilmiyordum. Ne zaman ki mesleğe aşık olduğumu hissettim ki her yerde bunu dile getiririm. Ben gerçekten mesleğine aşık bir kadınım. Sevmek değil, insanlarla iletişimim, onların hayatlarına dokunma şeklimiz. Meğer gücü biz oradan alıyormuşuz. Yani kişi mesleğini sevdi. Hani diyorlar ya, işe bir gün bile gitmiş sayılmazsın eğer sevdiğin bir işi yaparsan. İnanın biz de öyleyiz. Pazar günü dahil çalıştığımız bir kliniğimiz vardı. Şehir dışından gelen danışanlarımız için kliniğimizin kapılarını açtık. Sabah ezanıyla işe gelip akşam ezanıyla, yatsı ezanıyla eve gittiğimizi biliyoruz. Çok güzel bir dünya kurduk biz Kayseri'de. Bir aile olduk. Bazen bana soruyorlar, Nana'da hayallerin ne? Nasıl bir yere taşımak istiyorsun? Nana'nın hayalleri hep şifanın olduğu bir yer aslında. Biz her zaman şunu anlatırız klinikte. Biz burada size diyet değil, şifalanmayı öğretiyoruz. Çünkü aidiyet gerekiyor bize. Yani o yüzden buraya insanlar geldiğinde, stajyerler geldiğinde, ya hocam sizin gibi olmak istiyoruz, İşte nasıl yaptınız dediklerinde diyorum ki, yavrucuğum ben Kayserili zengin bir ailenin çocuğu değilim. Eşim buralı değil. Soy isimler burada çok kıymetlidir çünkü insanlar onlara göre tanırlar birbirlerini. Kayseri'nin gelenek ve göreneklerinde bu var. Nasıl başardınız hocam? Yani biz de burada çevre çok. İşte Kayseri'nin yerlisiyiz, yerlisiyiz. Nasıl oluşturacağız bunu? Kim olursanız olun. İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce olarak bitirdim. 5 yıllık bir hikayem var orada. Çok zor bir üniversite. İnsanlar özel üniversite dendiğinde, burslu okudum orada. Çok daha farklı algılara girebiliyorlar ama biz çok zor okuduk ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de ilklerden biriydik. Mezuniyetimizi sözlü mülakatla olabilen çok zordu. Ve ben karnı burnunda bir kadındım. Akademik çok istedim. Üniversitede hoca olup böyle gençlerle gerçekten o iletişimi yakalayıp iyi bir hoca olmayı çok istedim. Burayı açtığımızda 3 ay bir kişi bile aramadım. Bir kişi bile. Ve babacığım iyi bir esnaftır benim. Benim üstadım odur. Bana dedi ki, Nozo sana 1 yıl veriyorum. 1 yıl içinde buraya kiranı kazanacak kadar danışan sokmayacaksan, gelmeyecekse kızım burayı kapatmalısın. Meslek bizim hep insan odaklı olduğu için bir şey satmıyorsunuz. Bilgi satıyorsunuz ve kişi, bahsettiğim gibi aile hikayemiz bizim burada çok geniş olmadığı için, köken burası olmadığı için ve eşim de aynı şekilde, bizi şu kadarcık insan tanıyor. Yani geniş bir akraba hikayemiz yok. O kadar etkilenmiştim ki ondan. Yani inanılmaz korkmuştum. Tek düşündüm, 1 yılın sonunda kiramı ödeyebilecek miyim? Burada çok güzel bir AVM'de bir çok kıymetli biri var. Kayseri'den şimdi gitti. İlk influencer dediğimiz kişilerdendi. Evde otururken çaresizce nasıl danışan sokacağız bizi buraya ya? Nasıl gelecek? Bizi nasıl fark edecek? Çünkü tabelayı kimse aramıyor. Öyle bir durum vardı. Mesaj attım. Dedim ki ben size yardımcı olabilirim. Eğer bir diyetisyene ihtiyacınız varsa konuşmacılar oluşturuyorlardı böyle bir ekipten. İşte kadın doğum, jinekologlarımız, psikolog, spor hocaları olacaktı. Bir diyetisyen eksikliğini gördüm orada. Çok mutlu olurum Nazlı Hanım dedi. Eğer gelirseniz ilk o AVM'de başladı hikayem. Size şöyle söyleyeyim, şu kliniğe günde 4 kere paspaslıyordum kendim. O kadar heyecanlıyım ki, yani böyle o kadar aşığım ki kliniğime. Rüyamda gördüm burayı almadan önce, yani buraya oturmadan önce. Ve burası benim için, bana diyorlar neden halen buradasın? Neden yerini değiştirmiyorsun? İşte daha farklı alanlara ulaşalım. Kayseri'nin o güzel semtlerinde. Burası benim için çok güzel bir semt de. Ama duygusal bakıyoruz olaya. Zorluğun altındaki kolaylığa inanıyoruz. Kişi sevdikçe ışıldıyor. Kişi inandıkça değişiyor. O yüzden bütün o zorluğa kaygım çok fazla yoktu. Tek kaygım paraydı. Nasıl para kazanacağım ben? Nasıl yapacağım? Babamın o bahsettiği kişiye nasıl dönüşeceğim? Elhamdülillah dönüştük. Oldu. Çok da güzel oldu Nana benim için en azından. Başarımın bir sırrı var. Samimiyet. Samimi olmak. Yani çünkü biz önce size ne yapabiliriz de konuşuyoruz. O yüzden kişiler buraya geldiğinde, burası para şehri. Burada ticaret döner. Burada küçücük bir çocuk bile parayı konuşur. Biz dedik ki böyle yapmayalım. Para bizim için çok kıymetli. Beni hayatta tutmamı sağlayacak bir etken. Ama biz dedik bir sırsa bunun adı samimiyet. Çünkü buraya geliyor stajyerler ya da meslektaşlarımız, yeni hocam ne nasıl yardımcı olur? Diyorum ki kalbinizi açın. Samimi olun. Emeğinizi esirgemeyin. Zaten o size geliyor. İnanın ben birin 10 olduğunu hayatımda bu meslekte tecrübe ettim. Şükürler olsun. Her seferinde tecrübe ettik. Benim en büyük sırrım bu. Her gün gülümsemek ve samimi olmak. Hemcinslerimin cesaret ya da cesaretsizlik ya da büyük hayaller kurmalarına gerek. İnanın Nana küçücüktü. Minnacıktı. Hiç kimse bilmiyor. 3 ay bir kişi bile aramayan bir klinik burası. Ama siz çalıştığınızı aynı döngüde İvmeyi sürekli artırarak devam ettiğinizde başarı geliyormuş. Ama nasip, kısmet, buna da çok inanırım. O da ayrı bir hikaye. Yolculuklar çok uzun gibi görünüyor ama aslında toplasanız mesleki anlamda 20 yıl. 20 yıl dolu dolu bir hikayeniz var. Bunun da ilk 10 yılı gençlik hikayesi. O yüzden sizinle ilk buraya geldiğimizde tanıştığımda da aynı şeyi söyledim. Yaşayalım. İşimizin en iyisi neyse ama kendimiz için. İnanın. Hiçbir mesleğin en iyisi diye bir şey yok. Tanımlar o kadar farklı ki talepler. Bugün bu videonun sonunda altında gelecek yorumlarda da göreceğiz. Talepler, hikayeler, bakış açıları ki siz bunu çok fazla tecrübe ediyorsunuz. O kadar farklı ki mümkün mü herkese Nana'yı, Nazan'ı ve bu videoyu sevdirmek? Mümkün değil. O yüzden biz diyoruz ki yolumuz aydınlık olsun. Hep güzel işlerle bir araya gelelim. Hep birbirimizi destekleyelim ve şifa dediğimiz Nana'nın mottosu hep şifada buluşalım. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz.
0: Nasıl başardım sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı, ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır," dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir," denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: "Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak."
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Ağustos Cuma. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada, aralarında aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken, Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Mirasın izleri.
4: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliğini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peysaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Bu programda Divriği Ulu Camii'nden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Sivas'ın Divriği ilçesinde, taşın dile geldiği, İnsan emeğinin sanatla birleştiği eşsiz bir yapı yükselir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. 13. yüzyılın başlarında inşa edilen bu külliye, yalnızca İslam mimarisinin değil, tüm insanlığın ortak mirasının en nadide örneklerinden biridir. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan eser, günümüzde hala hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Böylece hem ruhun hem de bedenin iyileştiği, İlahi huzurla tıbbi tedavinin aynı çatı altında birleştiği bir mekan ortaya çıkmıştır. Bu, dönemin ileri görüşlü şehirleşme anlayışının da bir göstergesidir. Divriği Ulu Camii'nin en dikkat çekici bölümleri şüphesiz taç kapılarıdır. Üç ana giriş kapısının her biri farklı bir sanatçının elinden çıkmışçasına benzersizdir. Kuzey, batı ve doğu cephelerinde yükselen bu görkemli kapılar, taşın en ince detayına kadar oyulmasıyla ünlüdür. Kapılardaki motifler öylesine zengindir ki her bir kareye bakıldığında farklı bir desen, farklı bir sembol fark edilir. Üstelik günün farklı saatlerinde güneş ışığının açısına göre gölgeler değişir. Motifler adeta yeniden canlanır. Sabah ayrı, öğle ayrı, akşam ayrı bir yüz gösterir. Bu yüzden kimi tarihçiler Divriği'nin taç kapılarını taş üzerine işlenmiş canlı bir Kur'an tefsiri olarak tanımlarlar. Caminin içine adım atıldığında görkemli sütunlar, kubbeler ve kemerlerle karşılaşılır. Ama dikkat çekici olan hiçbir sütunun diğerine benzememesidir. Her sütun kaidesi, her başlık, her kemer farklı bir üslupla işlenmiştir. Bu çeşitlilik yapının tek bir sanatçının değil, pek çok farklı ustanın emeğiyle şekillendiğini gösterir. Sanki her usta kendi imzasını bırakmış, fakat hepsi aynı ahengin içinde birleşmiştir. Mihrap da ayrı bir sanat şaheseridir. ince taş işçiliği, oyma teknikleri ve sembolik motiflerle süslenen mihrap hem dini bir derinlik hem de estetik bir zenginlik taşır. Kubbenin göğe yükselen ihtişamı iç mekana ilahi bir atmosfer kazandırır. İnsana sadece ibadet duygusu değil, aynı zamanda hayranlık ve huşu hissi de verir. Darüşşifa bölümü ise dönemin sağlık anlayışını yansıtır. Burada hastalara şifa dağıtılır, hekimler çalışır, tedavi yöntemleri uygulanırdı. İbadethane ile hastanenin aynı külliye içinde bulunması, Anadolu'daki toplum hayatının ne kadar bütüncül bir anlayışa sahip olduğunu ortaya koyar. İnsan bedeniyle ruhunun birlikte iyileştirilmesi gerektiğine dair felsefe, Divriği'de taş ve sanat aracılığıyla somut hale gelmiştir. Divriği Ulu Camii'nin bir diğer sıradışı özelliği, alışılmış Selçuklu camilerinde görülen avlu düzeninin burada yer almamasıdır. Bu durum, yapıyı mimarlık tarihinde ayrı bir konuma yerleştirir. Çünkü o dönemin cami anlayışından farklı olarak tasarlanan bu plan, Anadolu'nun özgün mimari gelişimini de gözler önüne serer. Külliyenin taş işçiliği, yalnızca dini değil, aynı zamanda kozmik ve felsefi semboller de barındırır. Bitkisel motiflerden geometrik desenlere, hayali yaratıklardan sonsuzluğu simgeleyen süslemelere kadar çok geniş bir yelpaze kullanılmıştır. Bu süslemeler hem İslam estetiğini hem de dönemin kültürel çeşitliliğini yansıtır. Taş işçiliğinin bu zenginliği nedeniyle Divriği, kimi sanat tarihçileri tarafından Anadolu'nun Elhamra'sı olarak da anılmıştır. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, yalnızca bir ibadet ve tedavi mekanı değil, aynı zamanda Anadolu'da inanç, sanat ve bilim dünyasının nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir başyapıttır. Bugün bu yapıyı gezen herkes, taşların sessizce konuştuğunu, ustaların asırlar öncesinden günümüze seslendiğini hisseder. UNESCO Dünya Mirası listesine alınması da işte bu yüzden tesadüf değildir. Divriği Külliyesi sadece Türk İslam tarihine değil, tüm insanlığa ait evrensel bir değerdir. Onu görmeye gelen ziyaretçiler yalnızca bir camiyi değil, taşın sanatla buluştuğu, zamanın ötesine taşınmış bir hikayeyi de seyretmiş olurlar. Bugün Divriği'nin bu eşsiz mirası, geçmişin sanatçı ellerinden bugünün gözlerine ulaşan bir köprü gibidir. İnsanlığa, ortak kültürün ve estetiğin nasıl evrensel bir değere sahip olduğunu anlatır. Ve bize şu gerçeği hatırlatır. Bazı yapılar vardır ki taş olmaktan çıkar, insan ruhunun, emeğinin ve inancının sembolüne dönüşür. İşte Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası tam da böyle bir anıttır.
3: Mirasın izleri.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuris suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir." denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
2: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
0: Haftanın özeti.
1: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek, kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 21 Ağustos Cuma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirmekten, getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Yayın tekrarı.
4: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
5: Efendim merhabalar, Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız. Şu anda 91.8 Radyo Radar frekansından sesimize kulak veren kıymetli dostları ve bizleri Kayseri Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarından takip eden değerli dostlarımızı en kalbi duygularımız ile selamlayarak programımıza başlıyoruz inşallah. Efendim geleceğe mektuplar dedik. Geleceğe mektup yazmaya, bizden sonrakilere ulaştırılmak üzere güzel sözleri, güzel eylemleri, fiilleri, hareketleri iletmeye çalışıyoruz. Bunu da çok kıymetli konuklarımız ile yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta da kadim dostum, çok değerli mesai arkadaşım diyeyim, Caner Akgün abi bizle beraber. Kendisi sivil toplum yöneticisi. Biz uzun yıllar beraber de çalıştık. Şu anda yayında da onu konuşacağız. Biraz uzaklarda. Caner abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk Ahmet abi. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ederim. Öncelikle kabul edip geldiğin için, seninle zaten özelde konuştuğumuz birçok şeyi burada tekrar konuşacak olmanın ve şu anda sesimize, görüntümüze tesadüf edecek o güzel insanların da bunlardan istifade edecek olmasının mutluluğunu yaşıyorum. O anlamda teşekkür etmek istiyorum.
6: Ben teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için.
5: Estağfurullah. Caner abi, seni çok iyi tanıyorum ama şu anda bizi izleyen, takip eden kıymetli dostlar da kısaca Caner Akgün kimdir? Senin dilinden, gönlünden, sesinden duysunlar isterim. Caner Akgün kimdir abi? Evet.
6: Caner Akgün, aslen Ağrılıyım. Onu Kayseri'de doğdum, büyüdüm. Şu anda Uganda'da bir sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapıyorum. Bunun öncesinde de yine Kayseri'de 12 yıl sivil toplumda görev yaptım. Yani üniversite mezuniyetinden bu yana hep sivil toplumun içinde yer aldım diyebiliriz. Evliyim, 3 çocuğum var. Şu anda da Uganda'da hem hizmete hem yaşamaya devam ediyorum.
5: Çok. Çocuklar ve yengenle beraber.
6: Ailece Uganda'dayız.
5: Onu da özel olarak evet. Konuşalım inşallah. Caner abi, biz sizinle çok gençlik faaliyetinde bulunduk, gençlik çalışmalarında bulunduk. Türkiye'deki gençlik profilini efendim mesela onlarla alakalı sizin de böyle yönlendirmenize güzel işler yapmaya vesile. işler yaptık. Dilerseniz oradan başlayalım ve sonrasında hem Afrika'daki o güzelliklerle buradaki güzellikleri kıyaslama veya örneklikleri anlatma açısından devam edelim isterim. Türkiye'de gençlik deyince neyi anlamamız lazım? Dostlar neyi duyması lazım? Bu çok beylik lafı gibi gençlik elden gidiyorun aslında pek karşılığı olmadığını biz beraber çok konuştuk. Gençlik üzerine konuşarak başlayalım isterim.
6: Aslında şöyle belki bir sözle başlanabilir. Yaparsa gençlik yapar.
5: Çok doğru.
6: Gençlik Farsça'da hazine anlamına geliyor aynı zamanda. Evet. Gençliğin de her evresi kendi içinde ayrı kıymetli ve ayrı bir ilgi istiyor. Bu anaokulu, ilkokul, öğretim, ortaokul, lise, üniversite ve yetişkinlik çağı da dahil hep bir takip ve yenileme gerekiyor. Yani hiçbir zaman insan yaratılış gereği de böyle hani kendi başına değil toplum içinde yaratılmış ve toplum içinde daha çok eğitilmeye müsait olarak bir fıtratla yaratılmış.
5: Aynen.
6: O yüzden de insanın yalnız bırakılması, yalnızlaştırılması aslında onun bir nevi çöküşüne de bir gerekçe olmuş oluyor. O yüzden bizim sivil toplum olarak aslında yaptığımız şey gençleri bir araya getirip onları birbirinin güzelliklerinden istifade ettirmek.
5: Çok güzel bir tabir oldu. Birbirinin güzelliklerinden istifade ettirmek. Aslında bir insan inşası, bir güzellik inşası üzerine, evet, değil mi? Öyle düşünmek lazım. Biz genelde hep şikayet üzerine, yani böyle gençlerde gördüğümüz olumsuzluğu sanki bir zamanda yapmamış gibi şikayet etmek en kolay kısmı değil mi hocam?
6: Tabii. Yani bu aslında şu an belki anne babaların düştüğü en büyük yanlışlardan biri.
5: Evet.
6: Anne babanın 20-30-40 yıllık süreçte edindiği tecrübeyi 1 yılda 2 yılda çocuğunda görmek istiyor. Bu da mümkün olmayacağı için bu sefer çatışmaya sebep oluyor bu şeyler. Hem aile içinde hem öğretmen ilişkilerinde, ne bileyim çalışıyorsa genç iş hayatında, yani ustası, patronu kendisinin 40 yılda edindiği tecrübeyi ondan 40 günde bekliyor. Öyle olunca da çatışma oluyor ve sorun Z kuşağı olmuş oluyor burada. Yani bu gençler hep sıkıntılı. Biz zamanında böyle miydik?
5: Yani zamanlı, öyle başlayan cümleler.
6: Tabii zamanını görsek belki sende neler vardı.
5: Çok doğru. Ve geçenlerde bir akademisyen hocamın güzel bir tabiriydi. Biz dijital göçmenleriz. Onlar dijital yerliler. Yani bizim imtihan olmadığımız bir imtihanı yaşıyorlar. Ve aslında üstesinden çok iyi geliyorlar. Hani biraz da desteğimize ihtiyacı var. Biz rol modellere ihtiyacı var, iyi arkadaşlara ihtiyacı var demişti. Ne dersiniz?
6: Tabii yani hatta şöyle, biz kendi yaş grubum olarak söylüyorum. Ben üniversitede işte internetle tanıştık.
5: Evet.
6: O cep telefonlarında böyle, evet, yeni dönemi.
5: Evet.
6: Biraz dijital melezleriz aslında. Yani doğru, hem kağıt kalem kullanabiliyoruz.
5: Doğru.
6: Hem dijital aletleri kullanabiliyoruz. Ama şu an yeni nesil tamamen dijital çağa doğdu. Yani şu an benim işte 6 yaşındaki çocuğum bile bir tablet, telefonu eline aldığında benden çok daha iyi ve hızlı, hı hı, kullanabiliyor. Yani bu konuda biz o süreci iyi yönetebilmemiz, evet, lazım aslında anne, evet, baba olarak. Ve onları anlamamız lazım. Şunu nasıl yapıyoruz? Aileyle ilgili işte anne baba elinde telefon ve çocuğunu telefon yasağı, tablet yasağı,
5: evet,
6: getiriyor.
5: Evet.
6: Öyle olunca da maalesef tesir olmuyor yani.
5: Tutmuyor.
6: Kendi iç dünyasında, kendi içselleştirmemişse, anne baba telefonu işte rafa bırakmıyorsa çocuğa da tesir olmuyor maalesef.
5: Çok doğru. Canan, biz Kayseri Aile Platformu olarak sahada hem uzmanlarımıza, aile danışmanlarımıza, psikologlarımıza genel tespit de bu konuda. Bunun dışında tutmak imkansız. Aslında tutmaya da çalışmamalı. Çünkü teknoloji, hani bunun gerisinde tutmak, teknolojiyi düzgün kullanmayı öğretmek yerine onu yasaklamak iyilikten daha çok kötülük getirecektir. Çünkü artık zamanın gerekliliği bu. Bizim üzerimize düşen sanki bunu kullanmayı, doğru kullanmayı anlatabilmek, orada doğru rehberlik yapmak ve işin asıl özü bu değerlerimiz var ya, manevi değerlerimiz, milli değerlerimiz, onu doğru yükleyebilmek, hani bununla entegre yükleyebilmek. Doğrusu medya okur yazarlığı derdi Ebubekir Gözüm hocam, yani onu doğru verebilmek aslında bu zamanda belki ebeveynin yapacağı en etkili, efektif şey olur diye düşünüyorum.
6: Mutlaka. Bir de aslında şöyle bir şey de katabiliriz Ahmet abi buna. Yani o zaten teknolojiyi yasaklamak çözüm değil.
5: İlgiyi de doğuruyor.
6: Tabii tam tersi. Yani bir filmde izlemiştim. Her yasak kendi isyancısını doğurur.
5: Aynen öyle. Aynen.
6: Öyle olunca teknoloji yasak olunca ona karşı bir şey de oluşuyor. Eğilim de oluşuyor, artıyor. Bunun özünde belki irade eğitimi belki vermemiz lazım çocuklara. Ve bizim de
5: çok doğru
6: belki o eğitimi almamız lazım. Yani telefon, tablet, dijital kullanacağız ama istediğimiz zaman ya da onun bizi kullanmasına müsaade edecek o çizgiye gelmemek lazım. Hani böyle espri olsun da söyleyeyim. Mesela bir diyorlar işte teknoloji işte bağımlılık yapıyormuş diyor. Ben diyor 24 saat giriyorum hiçbir şey olmuyor.
5: Çok doğru. O yüzden, ben de niye bağımlılık yapıyorum? Ben 24 saat içindeyim. Evet. Doğru.
6: O yüzden o irade eğitimini belki hem almamız hem aldırmamız lazım.
5: Çok doğru. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Buradan efendim Uganda'ya doğru geçelim isterim. Afrika'ya doğru geçelim isterim. Bu hikaye nasıl oldu? Hani Afrika'ya gittik. Efendim söyleyeyim, ilk gözlemleriniz kaçıncı yıl hocam? Dört yıldır işte Afrika'da yaşayan ve orada gene buradaki hizmetler gibi yani buradaki benzer görevler gene insana dokunmak. Tabii biraz daha farklı yani Türkiye'yi temsilen dokunmak nasıl bir duygu? Bize biraz Afrika'dan bahsedin isterim.
6: Evet. Afrika'nın Uganda ülkesindeyim.
5: Uganda
6: ülkesindeyim. Uganda yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip. Yüz ölçümü olarak da Türkiye'nin 1/3 ne sahip bir ülke. Buradan farklı olarak şöyle bir istatistik bilgi var Uganda'da. 18 yaş altı nüfus %60.
5: %60 18 yaş üzeri.
6: 18 yaş altı. Yani çok çok genç bir ülke, çok genç nüfus var. Öyle olunca da yapacak çok iş var Uganda'da.
5: Evet.
6: Bir kez Türkiye penceresinden bakınca belki şunu öncelikle anlamamız lazım. Afrika'yı bir ülke olarak görmemek lazım. Belki en birinci sıraya bunu koymamız lazım. Afrika'da yani 50'nin üzerinde ülke var. Ve her ülkenin kendi kültürü, görenekleri, fizyolojisi hepsi farklı.
5: Sosyolojisi
6: farklı. Ama Türkiye'den Afrika'yı tek ülke olarak görünce mesela beni arayıp abi Mali'den beni aradılar şöyle bir sıkıntılar varmış bir bakabilir misiniz diye 3000 kilometre öteye böyle beni göndermek isteyenler olabiliyor yani Türkiye'den arayıp. O yüzden Afrika'yı bir kere bağlamda yani her bir ülkenin kendi değeri olduğunu, kendi şartları olduğunu bilmek lazım.
5: Çok doğru. Çok doğru bir tespit.
6: Evet, oradan başlamak
5: sizi lazım. Sizi desteklemek hem de bir tebessüme vesile olsun diye. Ben bir yüksek öğrenim kurumunda malumunuz içinde Afrikalı kardeşlerimizin de olduğu bir yüksek öğrenim yurdunda kardeşlerle birlikteyiz. Dedim ki böyle sunumu kendileri yapsınlar. Onlara görev dağıttım. Afrikalı kardeşlere de Afrika'da Müslüman olmak diye bir konu verdim. Hani onu anlatsınlar diye söylemiştim. Hamani kardeşim bilirsiniz hocam. Sunuma şöyle başladı yansıya. Öncelikle ben Afrika'da Müslüman olmak nasıl bu konuda tam söyleyemem ama Mali'de Müslüman olmak nasıldır onu anlatayım demişti. Ve orada hani bizim de içinde olduğumuz hatta bilmemize rağmen bu hataya düşüyoruz. Çok kıymetli bir noktaya temas ettiniz. Her birinin ayrı sosyolojisi, ayrı kültürü, ayrı problemleri, sevinçleri, üzüntüleri olan birbirinden farklı ülkelerin olduğu bir kıtadan bahsediyoruz değil mi hocam?
6: Evet çok doğru. Burada ikinci olarak da belki Afrika ile ilgili bilmemiz gereken bir gerçek de Ahmet abi. Onların devletleşmeden önceki diyelim yani o kabile dönemleri ve onların başına gelenleri aslında belki bilmek lazım. Yani Avrupa'nın Afrika'yı keşfinden sonra orada yaptığı zulümler, katliamlar, onları köleleştirmeleri.
5: Evet.
6: Hatta Avrupa'da hayvanat bahçesi gibi insanat bahçeleri kurup orada ziyarete açmaları gibi birçok durumlar yaşanmış. Öyle olunca bir dönem beyaza karşı bir tepki de oluşmuş.
5: Evet.
6: Özellikle bu İngilizlerin egemen olduğu Afrika ülkelerinde Bu biraz daha az. Yani bir Fransa'nın falan orada daha bariz böyle bir beyaz düşmanlığı var ama İngilizler bunu her zaman sinsice yapmışlar.
5: Evet.
6: Şu an bizim nasıl hani Kurtuluş Savaşı'nda İngilizlerle mücadele edip ama onlara hiç kızmamamız gibi şu anda.
5: Çok doğru. Değil mi? Hani hiç kimsenin ondan bilmemesi,
6: evet,
5: ama evet,
6: şu an
5: çok doğru.
6: Uganda'da da evet. İngilizler çok zulümler yapmışlar. Kendilerine özel alan ilan etmişler, köleleştirmişler. Ama bugün Ugandalı kardeşlerimiz İngilizleri seviyorlar. İngiliz takımların maçlarını izliyorlar. Onların formalarını giyiyorlar ve onlar bizi devlet yaptı diye onlara müteşekkirler.
5: Evet.
6: Bu, yani celladına
5: aşık olmak.
6: Aşık olmak tabiri tam burada bir karşılık buluyor aslında.
5: Aslında hocam işte bizi aslında hani inancımızı söyleyeyim. Evet. İnancımızın gerekliliğinin en bariz farkı da bu diyebilir miyiz? Çünkü biz tarih boyunca, kadim tarihimiz boyunca Selçuklu'da, Osmanlı'da gittiğimiz her yere aslında inancımızın o güzelliğini, naifliğini, diğergamlığını götürmüşüz. Yani biz gittiğimiz yeri sömürmek yerine Peygamber Efendimiz için. Sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi oraya dokunmak, ihya etmek. Hani çok şeydir yani bugün Bosna'da, Kosova'da gittiğinde hep Osmanlı eseri görsün. Yıkmamış, hep onarmış, tamir etmiş ama bu medeni dediğimiz batı kültürü ki siz Afrika'da onu çok güzel ifade ettiniz. Gittiği yerde hem yıkıma hem gönül yıkıma ve insana karşı verdiği o değersizliği en bariz hissettiğiniz yer ama nasıl başarıyorlarsa dediğiniz bu yanılgıya ve tabii düşülüyor yani.
6: Kendimiz de aynı durumdayız.
5: Kendimiz de buna yani düşebiliyoruz. Orada, evet.
6: Yani evet. Hatta şöyle bir şey de var. Hani bizim yani Türkiye olarak ya da ümmet olarak bizim işte yurt dışı açılımlarımızda hep bir hizmet götürmek ve karşılıksız iyilik,
5: evet,
6: mottosuyla aslında hareket ediyoruz. Yani bir gıda paketi verirken de, su kuyusu açarken de, bir okul açarken de aslında oradan beklentimiz bizim hep ahiret kaygısı aslında. Yani bize hani Allah razı olsun demeleri için bütün mücadele. Ama Avrupa gelirken böyle yapmamış Ahmet abi. Yani sağlık ocağı açmış. Hasta kadın zor durumda. Ama şart işte İsa'ya iman edersen ya da Hristiyan olursan sana ilaç veririz yoksa vermeyiz. Çocuk Hristiyanlığı seçersen çocuğunu okuturuz yoksa okutmayız gibi hep böyle bir karşılığa dair bir şeyler yapmış ama tabiri caizse üzerinde bir çul bırakmış sadece. Hani böyle çok internette de dolaşan bir ifade vardı, hani beyazlar geldiğinde bizim elimizde madenlerimiz, altınlarımız, onların elinde İncil vardı. Döndüklerinde bizim elimizde İncil, onların elinde madenler vardı diye.
5: Evet, evet.
6: Şu an Batı maalesef Afrika'da bunu yapmış. Ama bizim elhamdülillah yani bu ümmet coğrafyasında hem Türkiye'den hem de diğer Müslüman ülkelerden de var. Yani sadece Türkiye ile, evet, de sınırlandırmamak, evet, lazım ama işin başını Türkiye çekiyor. Onu da dinleyicilerimizin, izleyicilerin bilmesini isterim. Hem kamuyla hem sivil toplum kuruluşlarıyla Afrika'da çok güzel açılımlar oluyor.
5: Evet.
6: Ve bunun da hem onların kalkınması ve Türkiye ile olan işbirlikleri, Türkiye'ye olan sevgileri bakımından da geri dönüklerini de görüyoruz.
5: Evet. Aslında çok büyük bir devlet politikası.
6: Tabii.
5: Şu yapılan. Dünyaya söyleyecek bir sözümüz varsa biz Afrika'da, işte Balkanlar'da, Avrupa'da, Asya'da, Doğu Türkistan'da her tarafta geçerli sözümüz ve o bizdeki kültürün, medeniyetin oraya güzelliklerin yansıması için çalışmamız olması lazım.
6: Tabii. Yani biz aslında oralarda da hep sığınılacak bir liman,
5: evet,
6: olmamız lazım. Öyleyiz de zaten. Evet.
5: Canım hatırlar mısın? 2018 yılıydı. Birlikte Kudüs'e gitmiştik.
6: Evet.
5: Eğer işte insanlar o nazarla bakar ise onu görmek çok da uzak değil. Biz kıymetli dostlar Caner Bey'le beraber, Caner abimize beraber bir Kudüs gezisinde bir mahallede bir aşevi gördük. Aşevi vardı ve oradaki bizi işte mihmandarlık yapan kişi aşevini anlatırken Yüzyıllardır bu aşevinde Müslüman, Yahudi, Hristiyan fark etmeksizin ihtiyacı olan herkese, ki pandemide de daha sonra duyduk, pandemi süresinde dahi inkitaya uğramadan, yani o hizmet kesilmeden ihtiyaç sahiplerine aş verilen, yemek verilen bir imarathane gördük. Ve imarathanenin Osmanlı tarafından yapıldığı, Osmanlı tarafından hatta Hürrem Sultan imarathanesi olduğunu öğrenince ecdadın, yani o bizim kadim kültürümüzün, inancımızın büyüklüğüne bir kez daha şahit olmuş olduk. Çünkü hiç din, dil, ırk ayırmadan mazlumun yanında olabilen. Tabii o güzelliği görüp de İslam'a ısınmamak, efendim İslam'a bir çare kalmak, yani böyle karşı durmak çok zor olsa gerek diye düşünüyorum. Biz orada görmüştük. Şimdi siz anlatınca demek ki dünyanın her yerinde bunu götürecek insanların olması gerekiyor diye düşünüyorum.
6: Tabii. Bunun bir de şöyle bir boyutu da aslında atlanılmaması gereken bir durum. Yani burada kamuyla sivil toplumun işbirliği de çok önemli. Kıymetli. Evet. Yani biz evet. Orada Uganda'da ve Afrika'da ya da dünyanın birçok ülkesinde birçok sivil toplum kuruluşu faaliyet evet. gösteriyor. Ama bunu yaparken biz devletimizin gücüyle bunu yapıyoruz aslında.
5: Çok doğru.
6: Yani devletimize rağmen orada değiliz.
5: Çok ince evet. ve aslında üzerine düşünmesi tabii, gereken bir şey.
6: Yani o en yani. Büyük ayrıntı bu bence. Evet. Devletimiz arkamızda olduğu için rahat hareket ediyoruz. Can güvenliğimiz sağlanıyor. Bu şekilde oradayız. Yani burada sivil toplumla devlet işbirliği olmadığı zaman buradaki hizmetler hem istediğimiz sonuca ulaşmayacak, istediğimiz ürün olmayacak ve faydalı da olamayacağız belki. Ve gitmeye de belki cesaretimiz olmayacak, ama devlet arkamızda olunca o işbirliğiyle daha güzel işler. Orada mesela TİKA duymuşsunuzdur. Türkiye evet, İşbirliği evet, ve Koordinasyon evet. Ajansı. TİKA birçok kalkınma projeleri yapıyor devlet eliyle, ülkemiz eliyle. Bizim haricimizde o da ciddi projeler, gayretler yapıyor. Birçok yerde yapıyorlar. Ve bunun da elhamdülillah hep olumlu geri dönüşleri olacaktır. Olmaya da başlamıştır.
5: Evet abi. Sivil toplum kuruluşu deyince zaten akla bunun gelmesi lazım. Sivil toplum kuruluşları belki kamunun üzerinden yükü almak üzerine, belki evet. ona istişare, yani onun evet. Yönlendirilmesi üzerine aktif görev yapan dert sahibi kuruluşlar olması gerekiyor. Siz de anlattıklarınızı onu anlıyorum ki bu muvaffak oluyor.
6: Tabii tabii. Hatta şöyle, orada bazen üst düzey devlet yöneticileriyle toplantı olduğunda, birinde ben de vardım. Büyükelçimiz bizden, TİKA'dan, diğer kurumlardan yapılan faaliyetleri bir raporunu aldı ve sunum yaparken biz Türkiye olarak bunları yapıyoruz dedi. Yani kurum, kişi hiç ayırmadı yani. Sonuçta bizim yaptığımız her iş Türkiye'nin hanesine yazılıyor.
5: Çok güzel. Bu karşılık beklemeden iş yapma dediniz ya evet. kıymetli hocam. Bu ilk başta tepkiyle karşılaşıyor mu? Yani çünkü beyaz adamı tanıdıklarından farklı yani. Belki şimdi evet bizden önce yapanlar, o giden güzel insanlar belki o algıyı, o kötü olumsuz algıyı kırmışlardır, ama siz karşılaştınız mı mesela? Ya benden karşılık beklemeden bir iş bekliyor acaba? Bu bir alt niyeti var mıdır, duygusu oluşuyor mu?
6: Tabii tabii. Yani şöyle, biz bir okulumuz vardı ülkenin kuzeyinde. Çok da fakir bir bölge, yani böyle evet. hani daha ilkel kalmış diyelim, şehirden biraz daha uzak. Orada işte yeni bir yan tarafında bir arsa aldık. Okulu biraz daha genişletmek ihtiyacı oldu. O arsayla ilgili sözleşme imzalarken muhtar bana anlattı. İlk biz oraya gidip bir okul için başlangıç yaptığımızda köylüler toplanıp muhtara gitmişler. Yani bunların niyeti ne, niye geldiler evet. diye böyle endişelerini iletmişler. Onlar, hatta muhtar da şöyle, o bölgede de %1 Müslüman nüfusu var. Muhtar da demiş ki sıkıntı yok, hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Korkmaya hacet yok diye böyle geçiştirmiş. Ya da yolda giderken mesela bazen çocukları görüp işte bir şeker vermek istiyoruz. Çocuklar kaçıyor bizden mesela, beyaz görünce kaçıyorlar mesela. Çok görmedikleri bir durum. Ya da diyelim bazen işte okullara gittiğimizde çocuk gelip bize böyle elimize kolumuza dokunup böyle bir şey hissetmek istiyor mesela. Hani ilk defa böyle bir beyaz birine dokunuyor mesela çocuk. Çünkü gelenler daha önce işte Avrupalılar diyelim ya da batıdan gelenler. Onları aslında hani konuşmanın başında dedim ya, hayvanat bahçeleri oluşturmuş vesaire.
5: İnsan olarak görmedik.
6: İnsan yerine koymamışlar. Yani o eşrefi mahlukat olarak görmeyince hep aşağıda tutmuşlar ve hep hizmet eden tarafta çok kalmışlar. Biz gidip ona elimizi uzatınca o ele dokunmak bile onlar için ayrı bir dünya, ayrı bir vizyon oluşturuyor yani.
5: Çok doğru.
6: Bu bile yani sırf onlarla böyle el ele tutuşmak için bile Afrika'ya gitmeye değer Ahmet abi.
5: Eyvallah. Caner abi ne güzel söylüyorsun. İnancımızın güzelliği. Yani duydukça insanın elhamdülillah Müslümanım demesi için çok gerekli sebeplerden biri. Çünkü insana insan olarak değer veren bir inanca sahibiz. Bunu da gittiğimiz her yere yaygınlaştırmak çok önemli. Peki şey sormak isterim. Yani Türk beklenendir. Çok tabir böyle yaygın. Böyle bizi gaza getirmek için söylenen bir şey mi? Yoksa bu 4 yıl içerisinde beklenen miyiz hocam?
6: Bekleneniz diye size başlayayım. Önce sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Şöyle bekleneniz Ahmet abi. Dediğim gibi diğer gelenlerde yani yaparken hep bir karşılıkla hareket edildiği için yani bir karşılık görmeden ümmet bilinciyle hatta gayrimüslimlere bile kucak açan belki tek milletiz. O yüzden bekleneniz doğru.
5: Neler yapıyorsunuz hocam? Onlar da duymak isteriz doğrusu. Yani oradaki sivil toplum kuruluşu olarak kime dokunuyorsunuz, nasıl dokunuyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Arkasına da böyle gönlünüze dokunan, böyle orada yaşadığınız anıları aksettirmek isteriz doğrusu.
6: Orada iki ana başlıkta hizmetlerimizi yürütüyoruz Ahmet abi. İnsani yardım hizmetlerimiz var ve eğitim hizmetlerimiz var. İki ana başlıkta devam ediyoruz. Uganda hem başkentinde hem de diğer şehirlerde çalışmalarımız var. Hemen hemen Uganda genelinde hizmetler yürütülüyor elhamdülillah. Dikiş kurslarımız var. Böyle Ugandalı hanımların gelip bir yıl boyunca eğitim aldığı, o yıllık ortalama 150-200 hanımefendiye bir yıl boyunca dikiş eğitimi veriyoruz.
5: Bunu maddi kazanca çevirebiliyorlar mı bu kursu?
6: Şöyle çevirebiliyorlar. O kurstan başarılı olan öğrencilere biz dikiş makinesi hediye ediyoruz.
5: Harika.
6: Ve bununla illaki böyle bir kapalı dükkan olmasına da gerek yok. Evinde, evinin önünde bazen denk geliyoruz, görüyoruz. Kendi komşusunun söküklerini dikiyor, elbise dikiyor. Bu şekilde bir gelir de elde etmiş oluyor. Çünkü o dikiş makinesi bizim için belki maddi değeri çok yüksek değil. Bizim ekonomik durumumuza göre söylüyorum. Ama onun ulaşamayacağı bir bütçe. Evet. Dikiş makinesi. Evet. Hatta şöyle keşke bir gün denk gelse diyorum Uganda'da. Bu mezuniyet programında o makine hediye ederken hediye ettiğimiz hanımefendi, onun ailesi böyle çığlıklar, zılgıtlar eşliğinde böyle makine hediye ediyoruz yani. Çok etkili oluyor. Çünkü o onun için artık bir kurtuluş vesilesi oluyor. Yani sadece biz hani o meşhur tabir, klişe tabir var ya, balık vermek değil, balık tutmayı
5: öğretiyorsunuz.
6: Biz balık tutmayı da öğretmiş oluyoruz bu vesileyle. Dikiş kurslarımız var. İki yıl önce başladığımız bir öğretmen okulu projemiz var.
5: Öğretmen okulu.
6: Öğretmen yetiştiriyoruz, anaokulu öğretmenleri.
5: Ugandalı
6: yani lise mezunu kız öğrencilerimiz. İki yıllık bir eğitim programımız var. Orada İslam Üniversitesi ile protokolümüz var. Bize iki yıllık bir program alıyor. İslam Üniversitesi de sınav ve kontrolleri yapıyor. Aldığı sertifikayla hem devlet okullarında hem özel okullarında kızlarımız görev alabiliyorlar.
5: Çok güzel.
6: Burada da şunu biraz daha şey yaptık. Burada biraz anaokulu biliyorsunuz özellikle 3-7 yaş çocuğun, hatta 0-7 yaşta diye söyleniyor. Kişilik gelişiminin böyle %70'inin, karakter gelişiminin %70'inin oluştuğu bir dönem.
5: Evet.
6: O yüzden aslında insanın böyle altın çağı gibi yani temelinin atıldığı bir dönem.
5: Evet. Ve o, bir binanın temeli ne kadar kıymetliyse aslında o 0-7 yaş.
6: Evet.
5: Değil mi hocam?
6: O yüzden anaokulu öğretmenliği de o kadar kıymetli. Ve biz şu anda iki tane de anaokulumuz var. Onu da satır arası söylemiş olalım. Ve bu anaokullarına biz Ahmet abi Müslüman anaokulu öğretmeni bulmakta çok zorlandık.
7: Evet.
6: Öyle olunca bu açtığımız öğretmen okulunun da ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.
7: Evet.
6: O da ayrı bir kıymetli bir proje oldu bizim için. Yine bir lisemiz var. Yeni inşaatını tamamladık. Şu anda 70 öğrenciyle başladık. Orada da güzel inşallah işler olacak. Gene Kampala başkent dışında.
7: Müfredatı nasıl belirliyoruz hocam? Müfredat hani
6: Uganda'nın kendi müfredatı var. Evet, akademik müfredatı var. Onun yanında da biz kendimiz ekstra derslerle öğrencinin hem karakter gelişimini hem akademik gelişimini takip ediyor ve geliştiriyoruz.
7: Bu 70 öğrenci Uganda'dan, Kampala'dasınız, Kampala ve çevresinde köylerden yatılı.
6: Hepsi yatılı. Koordinatörlerimiz Türk, Türkiye'den hocalarımız, öğretmenlerimiz, Ugandalı öğretmenlerimiz, eğitim dili İngilizce orada. Öyle olunca güzel bir başlangıç oldu burası da.
7: Çok güzel.
6: Kampala dışında hafızlık okullarımız, yine bir ilköğretim okulumuz var, 400 öğrenci kapasiteli. Orada da çok güzel böyle hikayeler var. Yani bu şekilde eğitim öncelikli devam ediyoruz. İnsani yardımda da yine gıda dağıtımlarımız, kuyu açımlarımız falan oluyor. Ama şunu belki Türkiye penceresinden şunu belki söylemek lazım dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Şu yani bizim yani Türkiye yani bütün bütçesini de Afrika'ya aktarsa biz Afrika'yı doyuramayız. Bir kere bunu atlamamak lazım. Yani biraz daha özellikle bazı kurumlar daha acite ediyorlar. İşte
7: evet evet açlık, hocam çok kıymetli bir konu.
6: Susuzluk yani gibi. Yani var tabii yani sonuçta bir lokma bir hırka yaşanıyor ama biraz bunu yani şey insanlar bundan da çok rahatsız değiller. Hani böyle özellikle Çat falan gibi böyle kıtlık olan işte yağmur olmayan bölgeler var. Onları ayrı tutuyorum ama genel olarak yani bizim sürekli oraya gıda taşımamızla vesaire Afrika'ya bir fayda sağlamış olmayız aslında.
7: Orada gönle dokunmak tabii. Elbette gıda önemli ama gönle dokunmak herhalde bunun bir tık üstü demek istiyorsunuz değil mi?
6: Tabii yani gıda aslında bizim için kapıyı çalmak için bir vesile aslında. Yani evet. Elimizde o paket ya da bizim kurban etlerimizi gerçekten yılda bir o et yemek için bekleyenler var mı? Var.
7: Evet.
6: Ama şunu da unutmamak lazım. Et yemese de yaşayabilir mi? Yaşayabilir.
7: Evet.
6: Orada evet. Atlamamak lazım. Ama eğitim abi bambaşka yani.
7: Çok
6: yani doğru. Onun dönüşümü için kendinden sonraki nesli kurtarması için refah seviyesinin artması için ahireti için her işin temelinde
7: ihtiyacı olanı üretmesi için. Hocam eğitim, o da evet doğru.
6: Yani şu an bizim işte dikiş kurslarımızda da okullarımızda yani biz istiyoruz ki Uganda'nın böyle kaderinde söz alacak, Uganda'nın vizyonunu geliştirecek
7: evet.
6: bireyler yetiştirelim. Evet. Yani diploma vermek için kurum açmıyoruz Uganda'da yani.
7: Altı çizilecek bir evet. şey söylediniz. Diploma için değil aslında evet. insana dokunmak
6: için. İnsan yetiştirmek için oradayız. O yüzden bu yapılan insani yardımlar da buna vesile olmalı.
7: Çok
6: yani doğru. Yardım etmeyelim değil, ihtiyaç var mı? Evet. Var. Ama sadece ona odaklandığımız zaman birçok şeyi ıskalamış oluyoruz.
7: Çok ne güzel söylediniz. Bir geçenlerde bir konumla konuştuğum bir konu geldi aklıma. Dedi ki elimizi kolumuzu bağlasalar bir şekilde kırarız ama zihinlerimiz yanlış yönlendiği zaman onu kırmak çok daha zor. Hani eli bağlayan insan kurtulabilir ama zihni bağlanmış kurtulamaz. Siz biraz önce yayınımızın başında da söylemiştik ya bu İngilizlerin bağladığı zihinlerin, efendim Fransızların o batılı sözde medeni insanların bağladığı zihinlerin açılmasına da çok büyük bir katkı
6: hani bu
7: sağlayacak evet evet hocam o yüzden çok kıymetli. Ve gene ben satır arasını aldığım şeylerden sorayım istedim. Yardım konusu dediniz ya. Mesela aldanıldığını hisseden arkadaşlar var ve aldatılmışlık duygusu. Hani bu yardım ederken bu Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun, herhangi bir yer olsun aldanıldığını hisseden kişi direkt yardım etmeme yolunu seçiyor. Bu da yanlış bir yol diye düşünüyorum hocam. Neye dikkat etmeliyim ben yardım ederken, neye dikkat etmeliyim genel anlamda?
6: Aslında
7: gönlümde öyle bir şey doğdu. Tabii. Bunu insani bir sorumluluk olarak düşündüm. Hassasiyetim o yönde ama yanılmak istemiyorum. Yerine ulaştığını bilmek istiyorum. O zaman nelere dikkat etsin?
6: Aslında işin öncelikli belki fıkhi, yani hocalarımız yok ama hocalardan duyduğumuzu aktarmak isterim. Fıkhi olarak mesela birine bir zekat verdiğimiz zaman o sorumluluk bizden kalkmıyor Ahmet abi. O zekatın ulaştığı yeri araştırıp takip etmek de yine bizim sorumluluğumuzda. Yani biz götürüp herhangi bir kuruma zekatımızı, sadakamızı verdik, vebalden kurtulduk diye bir şey yok. Bir kere takip zorunluluğumuz var.
7: Bir araştırma sorumluluğumuz var.
6: Araştırma sorumluluğumuz var.
7: Evet, çok güzel söylediniz hocam.
6: Yani bunu şu an özellikle Afrika özelinde söylüyorum. Sosyal medyada daha çok Afrika'nın böyle yoksul tarafı gösterildiği için bizim de vicdani duygularımız çok yüksek olduğu için hemen bir fotoğrafla binlerce lira bağışta bulunabiliyoruz. Ya da bir söze küpemizi, yüzüğümüzü çıkarıp verebiliyoruz. Bunu yapan annelerimiz, hanımefendiler çok fazla, yani onlar hepsi kıymetli. Ama verdiği yeri eğer araştırmadan verirse hem kaliteli bir şekilde ulaşmayabilir,
7: evet,
6: yerine ulaşmayabilir ya da eksilerek yerine ulaşabilir ya da ulaşmayabilir.
7: Yani, bunların hepsi ihtimal.
6: Bunların hepsi ihtimal. Ulaşabilir tabii.
7: Evet, bunu tabii,
6: ilk
7: tabii,
6: başta
7: tabii.
6: Onu söylememiz lazım.
7: Burada sizin kastınız veya bizim bu soruyu sormaktaki kastımız herhangi bir kurumu hedef almak vesaire olmadığını çok tabii, net tabii. Bildiğimiz için biz genel olarak insanız ve bu konulara dikkat etmemiz lazım.
6: Çünkü bizim şöyle bu yardımseverliğimizi bütün dünya bildiği için Ahmet abi. Bu maalesef biraz suistimalde açık bir özellik.
7: Çok ne güzel söylediniz. Evet. Evet.
6: Yani, tamam.
7: O yüzden, ama bu bizi yardım etmekten geri koymamalı. Aksine araştırmaya, daha hassas olmaya tabii, yönetmeli.
6: Araştırmaya sevk çok etmeli. Güzel. Araştırmaya sevk etmeli. Yani o konuda biraz daha belki şuna dikkat etmek lazım. O bölgede yerleşik kurumlar tercih edilmeli. İşte burada Türkiye kanadında irtibatı olan, özellikle kamu yararına belgesine sahip devletle akredite kurumlar tercih edilmeli. Özellikle bu kurban döneminde biraz daha yoğun oluyor maalesef. Böyle bireysel şeyler çıkıyor, böyle kendi çevresinden vesaire toplayıp kurbanları gelip Afrika'ya kurban kesmeye gelenler oluyor. Ve bazen bu aynı zamanda bir ibadet de olduğu için bu dini hassasiyeti de gözetmeden, yani maksadı sadece bir inek kesmek olarak sınırlandıran arkadaşlar oluyor maalesef. Öyle olunca da bir sonuçta... Evet. Biz bir sadaka, zekat verirken bunu bir ibadet niyetiyle veriyoruz
7: ve
6: aslında.
7: Ve ibadetin rükünlerini yerine getirme hassasiyeti olması lazım.
6: O yüzden de karşı tarafın da bunu gözettiğini takip etmek lazım.
7: Evet.
6: Yani bazen şöyle bir örnek verecek olsak, mesela bir Türkiye'den bir abimiz gelmişti. İli söylemiyorum.
7: Evet, evet.
6: Mesela dedi ki ben 16 tane kuyu açtırdım, yerlerini gördüm. Ne kadar? Çok çok cüzi bir para. Yani şöyle, sonuçta işte içtiğimiz çayın fiyatı belli Ahmet
7: evet,
6: abi.
7: Evet.
6: Diyelim çay 10 lira. Diyor ki ben 50 kuruşa çay içiyorum. Yani abi bu çayı 50 kuruşa içemezsin yani. Kuyu da aynı şekilde, yani çok ucuza kuyu açılıyormuş. Tamam, hemen 20 tane açtırayım. Yani ben dedim abi inşallah niyetinize göre olmuştur ama o kuyular muhtemelen açılmamıştır. Çünkü teknik olarak mümkün değil yani.
7: Buna da dikkat etmek lazım. Evet, çok güzel söylediniz.
6: Yani ucuz diye de atlamamak lazım yani.
7: Evet, evet.
6: O yüzden araştırmak diyorum Ahmet abi.
7: Evet.
6: Mesela biz orada 3 aile yaşıyoruz. Sahadayız. Ona rağmen bizim eksiklerimiz, hatalarımız olmuyor mu? Oluyor. Ama hiç orayı görmeden, orayı bilmeden uzaktan kumandayla yapılan işlerde hata oranı tabii daha yüksek olacaktır.
7: Çok güzel söylediniz. Şöyle anladığımı söyleyeyim hocam en azından. Bir devlet nezdinde kamu yararı olan yerlerin, akredite olan yerlerin, temsilciliği olan yerlerin, efendime söyleyeyim, güvenilir olma noktası var. Ve hani bu fiyat Hani bir işin ederi vardır. O ederin çok altındaysa onun da çok iyi araştırması lazım söylediniz. Bunları böyle not olarak söyleyebiliriz kıymetli dostlara. Ve gene sizinle konuştuğumuz bir şeyi hatırlatılmasını da isterim. Hocam genelde Afrika deyince efendim mesela Afrika'daki kardeşlerimizden bahsederken acıma duygusunun ön plana çıktığı, acınacak durumdalar mı? Hani acınacak durumdalar mı ne anlamda sorduğumu çok iyi biliyorsunuz. Yani biz bu acıteden ziyade vesile olmak konusunu, yani bir kardeşime dokunmak konusunu daha ön plana çıkarmak, belki güzellikleri artırmak konusuna eğilmemiz lazım. Yani devamlı acı üzerinden acınacak durumdalar mı? Yani sizin geçen verdiğiniz örnek çok hoşuma gittiği için dinleyicilerle paylaşmak isterim doğrusu.
6: Yani şöyle baktığımız açı önemli bu konuda Ahmet abi. Yani nereden bakıyoruz? Şimdi biz Türkiye'de belli bir refah seviyesine ulaştık. İmkanlarımız var. Yollarımız, elektriğimiz, suyumuz. Hatta şöyle, artık bunların bir nimet olduğunun da farkında değiliz. Ahmet abi. Şimdi bizim Afrika'da suyumuz kesiliyor. Öyle olunca suyun kıymetini biliyoruz. Elektriğimiz kesiliyor. Ama elektrik kesilmesi diye bir şey varmış. Bunları görüyoruz. Ya da güvenlik. Yani en önemli şeylerden biri. Yani rahat ülkemizde geziyoruz. Hani ne kadar sıkıntılar var dese de aslında bir abimizin güzel bir şeyi vardı. Yani kötülük gerçekten bu kadar yaygın olsaydı biz şu an sokağa çıkamıyor olurduk diye. İşte sadece işte haberlerdeki 3-5 haber olayın hani bütün ülkenin böyle olduğu manasına geliyor.

0: uzaktan getirebiliyor. Ya da çeşitli yemekler olmayabiliyor. Sabit bir iki ürünle belki hayatını idame ettiriyor. Ama bunun hepsine onların penceresinden bakınca onlarda bir sıkıntı yok aslında.
1: Burası benim çok ilgimi çekmiş. Evet.
0: Mutlularda.
1: Biz kendimize kıyaslayınca belki bugün şikayet ettiğimiz her şey orada şükür sebebi. Hani evet. Hayal belki bizim görmezlikten geldiğimiz şükrünü hakkını vere vere şükredemediğimiz şeyler orada sebep ama kendi anlamı mutlular değil mi?
0: Tabii. Yani orada şöyle belki yarın ne yiyeceği belli değil. Hani bugün karnı doyduysa tamam yani böyle hatta gelenler çoğu zaman şaşırıyorlar ya hani kimse de böyle bir surat askı değil. Burada hani Türkiye'de herkes gergin.
1: Yani, bizi kaygılarımız gerginleştiriyormuş bizim, demek.
0: Yani gelecek kaygımız çocuklarımızın okulu mesela orada 10 çocuk var 3'ü okula gidiyor 7'si gitmiyor. Ama gitmeyenlerde de sorun yok yani. ya da anne babanın imkanları ona yetiyor. Ya da o çocuk daha sonra kendisi çalışıp para bulup bir yandan okumaya çalışıyor. Evet. Ve bundan dolayı da bir şey yok. Yani ben bu dünyaya nereden geldim?
1: Bunlar, İsyan yok.
0: Bunlar beni mi buldu gibi isyanlar yok.
1: Evet.
0: Ve gerçekten o bulundukları hali olumlu manada değerlendiriyorlar. Yani bir şikayet, sızlanma. Ben şahit olmadım Uganda'da.
1: Evet.
0: Peki Afrika genelde böyledir diye tahmin ediyorum.
1: Öyle olduğuna ben de inanıyorum. Ve siz söyleyince buradan belki sesimize, görüntümüze tesadüf ederek kıymetli dostlara da bunu söylemek isterim. Bizim işte boşa akıttığımız su da aklımıza gelmesi lazım diye düşünüyorum hocam. Evet, bir yerde gerçekten su sıkıntısı çeken var. Hani kendimiz için zaten düşünmemiz lazım. Tasarrufumuz için, kendi efendime söyleyeyim tedbirimiz, birikimimizin düşünmek lazım ama Allah ile haşa hiçbir pazarlığımız yok. Bu ülkede, bu topraklarda, bu nimetlerin içerisine, bu saydığımız nimetlere doğacağımızın garantisi yok. Orada da dünyaya gelebilirdik. Hani orada bir anne babanın da çocuğu olabilirdik. Orada bir anne baba olabilirdik. Burada bizim farkına varmadığımız bazı israflarımız, tırnak içerisinde bilinçli bilinçsiz yaptığımız israflarımız, bunlar dünyanın bir yerinde hayal bulunmaz bir nimet ve bu nimetlerden hesap vereceğimizi bilen insanlar olarak belki hayatımıza bir böyle bir dizayn, bir tekrar çeki düzen vermemiz, o nazarla bakmamız gerekiyor mu hocam? Hani bunu tefekkür etmemiz lazım diye düşünüyorum ben.
0: Bu lazım Ahmet abi ama bunu da böyle içselleştirmek kolay da değil.
1: Değil tabii.
0: Yani biraz da hani buradan orayı anlamak biraz daha zor. Belki bir fırsat kollayıp hani birçok insan tatil programları olanlar vesaire oluyor. Belki bunu belki bizim gibi kurumlarla da irtibat kurarak yani evet. Maksatlı seyahatlere dönüştürmek lazım belki.
1: Peki şey mi hocam onu da sormuş olayım. Yani Türkiye'den Afrika'ya gelmek için orada bir yardım faaliyeti için mi gelir? Turistik gezi için gelen var mı hiç böyle tesadüf ettim? Yani turist olarak sadece merak ettim ben Uganda'yı diye. Gelen var mıdır dünyadan herhangi bir yerden? Yoksa bir şey üzerine yani böyle bir yardım faaliyetinde bulunayım veya göreyim, anlayayım gibi mi geliyor? Hani bir İtalya'ya, Roma'ya gidiyormuş gibi ya da bir Balkan ülkelerine tarihi turistik gezi gibi böyle bir turizm var mıdır?
0: Var Ahmet abi. Özellikle Avrupa'dan neredeyse her gün insanlar oraya akın akın geliyorlar turistik gezi için. Oranın evet. Doğal güzelliklerini görmek için. Bu belki Türkiye'den geliş biraz daha bu maksatlı az.
1: Evet.
0: Türkiye'de bir kısım ticari maksatlı gelenler var. Çok azınlıkta. İşte insani yardım faaliyetleri için gelenler var. Ama onun dışında böyle hani gidelim de bir Uganda'yı görelim diye gelene rastladım mı diye düşünüyorum. Rastlamadım.
1: Tamam.
0: Rastlamadım. Ama şöyle oluyor. Mesela bizimle irtibat kurup belki yüzlerce kişi gelmiştir. Dönem dönem. İşte biz 15 yıldır Uganda'dayız. Ama hep böyle bir maksatlı olmuştur. Ama genelde Avrupa'dan o turistik olarak gelen evet. Çok fazla. Özellikle oradan şöyle bir şey de özellikle üniversite öğrencileri Avrupa'da kilisenin şeyi var böyle üniversitelerle ilgili bir sosyal sorumluluk projesi

0: şartları var. Mesela 6 ay geliyor. Bizim mesela oradan hani geçerken endişe ettiğimiz yerlerde onlar kalıyorlar Ahmet abi.
1: Evet.
0: Ve orada misyonerlik faaliyeti yapıyorlar. Ve bunu da hem devlet hem üniversite hem kilise teşvik ediyor onları. Ve buradan not alıyorlar bu öğrenciler. O yüzden belki bizim gitmekten korktuğumuz yerlerde onlar faaliyet yapabiliyorlar. Ya da gelip en ücra bir köyde dedesi zamanında gelinmiş üçüncü kuşak olan şeyler var. İnsanlar var. Hatta bazen şunu da diyoruz yani bir kendi dinimizin hak din olduğunu biliyoruz. Davamızın hak olduğunu biliyoruz. Ama onların bu batıl davasına olan inancını bazen biz taşıyamayabiliyoruz yani.
1: Evet,
0: Bu
1: evet.
0: konuda da belki kendimize bir şey
1: Evet.
0: yapmamız lazım.
1: Aslında soruyu sormaktaki
0: Öz
1: amaç doğru,
0: eleştiri de
1: gitmemiz
0: yapmamız
1: lazım,
0: lazım.
1: görmemiz lazım, anlamamız lazım. Bu hem dünyada niçin var olduğumuza ait kendimize sorduğumuz o içsel sorunun cevabına katkıda bulunacaktır. Hem de hayatı anlamak, dünyayı anlamak, insan olduğumuzun farkına varmak için de gidilmesi, görülmesi gereken
0: Mutlaka.
1: yerlerden diye düşünüyorum. Şimdi belki biraz özel olacak. Ben hem kendi Kayseri'deki efendim alanımızla alakalı Kayseri Aile Platformu özelinde sormak istiyorum. Uganda'da aile olmak nasıl bir duygu? Yani bir iki şekilde soruyorum bu soruyu Caner abi. Hem ailenizle gittiniz, hani oradaki o adaptasyon süreci, o güzel evlatlarınız orada okuyorlar değil mi şu anda?
0: Evet, şu anda okuyoruz.
1: Okuyor. Eşiniz hanımefendi orada sizinle beraber yaşıyor. Onlar da zorlanmış mıdır? Nasıl adaptasyon, nasıl oldu? Ve Ugandalı aileler, yani Uganda'da aile olmakta Türkiye'deki aile olmayı kıyasladığın zaman bize ne dersiniz?
0: Özellikle ben belki huzurunuzda hem eşime hem çocuklarıma teşekkür etmek
1: Size
0: isterim.
1: selam ediyoruz.
0: Çünkü bir şekilde biz hayatın içindeyiz orada bir
1: Evet.
0: telaşımız
1: Evet.
0: hizmetlerle ilgili hem şehir içi hem şehir dışı faaliyetlerimize bir zaman akıyor bir şekilde.
1: Evet.
0: Ama asıl fedakarlığı yapanlar aslında onlar.
1: Evet.
0: Yani burada bir de şöyle hani ilk şeyimiz var ya bizim buradaki imkanlardan vazgeçerek
1: Evet,
0: oraya gelmiş oluyorlar. Şu an diyelim işte eşim için söylüyorum. Evde dışarı böyle hani buradaki gibi çıkalım bir parka
1: gideyim
0: gidelim
1: alışveriş merkezinde böyle zaman
0: bir
1: geçireyim.
0: markete gidelim diye bir şey
1: Evet,
0: söz konusu
1: evet,
0: değil. Yani güvenlik
1: evet.
0: problemleri de var. Yani çok böyle rahat da yürüyemiyoruz işin doğrusu. Öyle olunca onların yaptığı fedakarlık bizden çok daha fazla. Artık çocuklarımız şu an adapte oldular ama ilk dönemler dil bilmemeleri böyle bir tabiri caizse timsahlı bir havuza düşmüş gibi oldular. Yani ya yüzmeyi öğrenecekler ya boğulacaklar. Yani şu an o aşamayı geçtiler. Ama özellikle o ilk dönemleri, ilk 6 ay belki ilk 1 yıl onlar için biraz zor bir dönem oldu. Onlar da inşallah
1: Şu andaki duyguları
0: şu anda iyiler, mutlular. Orada olmaktan dolayı bir şikayetleri yok. O zaman da yoktu ama zorlandılar, onun farkındayım yani. O da onlar için
1: bir hayat tecrübesi oldu. Ona
0: ecir
1: da
0: oldu
1: güzel bir
0: inşallah
1: tecrübe oldu.
0: diyelim. Ve
1: İnşallah.
0: güzel de bir tecrübe
1: Çok
0: olmuş
1: büyük, çok
0: oldu.
1: kıymetli bir tecrübe
0: Evet.
1: olmuş.
0: Uganda'da aile olmak kısmında gelince orada biraz belki aile platformuna çok iş düşüyor Ahmet abi. Orada terk edilmiş aile çok fazla. Yani
1: Terk edilmiş.
0: terk edilmiş. Yani yalnız yaşayan kadınlar ve çocuklar bu şekilde hani yetim tabiri hani şey olarak hani babası vefat etmiş yetim az belki orada. Ama babası terk etmiş yetim çok. Orada biraz daha o aile yapısı tam oturmamış. Yani bizim ülkemiz gibi ya da Müslüman coğrafya gibi değil. Zaten Müslüman nüfus %20 oranında orada. Öyle olunca biraz daha aile üzerine de orada özel bir çalışma gerekiyor. O yüzden bizim şu anki aslında yaptığımız faaliyetlerde de bir yandan nesli de bu manada da bilinçlendirerek yetiştirmek istiyoruz.
1: Aslında ona da çok büyük katkınız var. Eğitim dedik ya, eğitimin bir alt başlıklarından biri de değil mi? Aile olmalı ve oluyordur da diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani çünkü şöyle, orada yani imkanlarımız, zamanımız kısıtlı. Mevcut yapıyı düzeltmek kolay bir iş değil. Burada da zaten siz şu an onun mücadelesini veriyorsunuz. Ama temelden bu iş düzeltilerek gelirse tüm bir nesil sonra, iki nesil sonra bu iş oturmuş olabilir. Yani bazı şeyler aşılmış olabilir. Biraz daha bizim gayretimiz o yönde, yani eğitimin de biraz önemi burada ortaya çıkıyor. Hem toplumu hem aileyi kurtarmak adına yine iş eğitime dayanıyor.
1: Çok doğru. Eğitimin kıymeti her daim geçerliliğini koruyor. Yani dünyanın neresinde olursa olsun. Cenab-ı ağzına yüreğine sağlık. Efendim söyleyeyim, çok iyi oldu. Ben hem sizinle tekrar bu anı paylaşmanın böyle mutluluğunu yaşadım. Ve içimden öyle geldi. Allah yaptığınız her işi bereketli kılsın.
0: Amin.
1: İstikamet üzere eylesin sizleri ve sizden bu birlikte olduğumuz dönemde en çok duyduğum, Allah hakkınızı ahiret sermayesi eylesin. Yani akçenin geçmediği yerde bunlar karşımıza çıkacak umudu ve inancındayız. O gün inşallah mizanınızda bulursunuz bu güzel işleri. Geleceğe mektup yazıyorsunuz kıymetli abicim. Yani programımızın ismi de Geleceğe Mektup. Geleceğe yazılmış bir mektuptur. Efendime söyleyeyim, bir gün kendi kıymetlerini bilen, kendi öz varlıklarının değerini bilen, kendini insan hisseden Afrikalılar belki bundan 50 yıl, 100 yıl sonra sizlerin yazdığı mektuplarla o hale geldiğini bilecekler. Efendime söyleyeyim, hem dualarımız sizle beraber, gönlümüz sizle beraber. Allah işlerinizi daim eylesin. Biz format olarak geleceği mektuplarda sizden 100 yıl sonraya belki hiç görmeyeceğiniz torunlarınıza bir not yazsanız, bir mektup yazıyor olsanız, o mektubun ilgili satırı ne olurdu? O seküler tabirle mottosu ne olurdu diye sorarak diyeceğim. Bu arada şunu da söylemek isterdim dediğiniz bir şey varsa onu da alalım ve o ilgi satırı alalım. İnşallah programımızı öyle nihayete erdirelim isterim.
0: Ben öncelikli olarak Ahmet abi, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim için de güzel oldu. Ve şöyle, bazı şeylerin anlatılması, izah edilmesi, paylaşılması farklı güzelliklere de sebep oluyor. Bu platformda bunun için kıymetli bir platform. Buranın yöneticilerine de ben aynı zamanda çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şeyle ilgili motto meselesine gelince, şu an tabii Türkiye ya da Afrika'da, dünyanın herhangi bir yerinde birçok faaliyetler yapılıyor. Ama işin özünde hep şunu, yani insana dokunmak kısmını atlamamak gerekiyor. Yani ne yaparsak yapalım, biz insana dokunarak bu işi yapacağız ve insanlarla başarılı olacağız. Yani yalnızlık ya da kendim yapayım, kendimle bir ekiple, ekip ruhuyla bu işlerin ortaya çıkması lazım. Yani şu an belki ben burada şu an mikrofonun başındayım ama Uganda'da çok güzel bir ekibimiz var. Yani
1: selam ediyoruz.
0: Bu işleri beraber yapıyoruz. Yani bu şekilde başarılı oluyoruz. Burada da bazen böyle Kayseri'deki olduğumuz dönemlerde de çok böyle yorulduğumuz dönemler oluyordu. Bazen işte vitrine çıkmak isteyenlerin çok olduğu dönemler oluyordu. O zaman şunu söylüyorduk: Allah'ını seven defansa gelsin.
1: Çok güzel, çok
0: güzel. O yüzden belki de gene onu söyleyebiliriz yani. Evet. Allah'ını seven defansa gelsin diyebiliriz. Defansta bekliyoruz abi herkes inşallah.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli dostlar, bu hafta Caner Akgün abimle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi ve Uganda'da çok kıymetli böyle insanlık hizmetinde bulunan Caner Akgün abimle geleceğe mektup yazmaya çalıştık. Umarım inşallah istifade edilir bir saat dilimi olmuştur. Ben kendime çok güzel notlar aldım. İnsan odaklı çalışmanın, insana değer vermenin, insana edilen hizmetin ve yardımın böyle sonsuz mutluluğunu yaşayan bir insanı dinlemiş oldum. Dünyanın dört bir tarafında bu niyette çalışan, gönlüyle, yüreğiyle, insana değer veren ve o güzellikleri, bu kadim kültürün güzelliklerini yayan tüm insanlara, özellikle Uganda'daki kıymetli hocalarıma, çalışanlara ve genelde tüm dünyada İslam adına, insanlık adına, ülkemiz adına hizmet veren tüm güzel insanları böyle en kalbi duygularımıza buradan selamlamak da içimden geldi doğrusu. Efendim, Allah ömür verir ise önümüzdeki hafta yine böyle güzel bir konu ve konuk ile geleceğe mektup yazmaya devam edeceğiz. O vakte kadar da hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
4: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. 17 Ağustos Pazartesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuris suç örgütü de bu konuda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısı bu ay yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay takvimi ve örgütlenme çalışmaları ele alınacak. CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül itibarıyla Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlaması bekleniyor. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Yüreğimizdeki bu büyük acı, ne yazık ki yıllar geçmesine rağmen idarecilerin ders çıkarmamasıyla katlanmaktadır. 17 Ağustos'tan ders çıkarılıp 25 yılda ortaya konulan ciddi bir depremle mücadele ve önlem çalışması bulunmamaktadır." dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 18 Ağustos Salı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantının 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmesini planlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Demir, Menderes Belediyesi seçimlerinde yaşananlara ilişkin, herkesin en önce bu kimlik altında bir sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün bizim CHP diye bir kimliğimiz yok diyor. Bu da çok üzücü değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos'ta. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Ek tercihlerin ise Eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Çocuklarımızı gözeten ve aile kurumumuzu güçlendiren çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bilinmelidir ki bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir." denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı yaptığı basın açıklamasında çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süre öngördüğünü ifade etmişti. Cıngı'nın açıklamasından yalnızca 10 saat sonra yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Cıngı konuya ilişkin şunları söyledi.
5: Dikkat ederseniz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Ne zaman kanun yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra. Bütün terör örgütleri silahlarını getirdiler, teslim ettiler diye Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar aldıktan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Bunun için de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu tabii çok teknik işler. Yani o silah teslimleri yapılacak, terör örgütü kendini feshetmiştir diyecek ve kanun yürürlüğe girecek. Ondan sonra da yine komisyon takip edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kurulacak bir komisyon o sürecin içerisinde olacak. Yani bu kontrollü bir şekilde tamamen devletimizin, içlerimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın, dışişlerimizin kontrolünde ve inşallah Türkiye'ye bambaşka bir hava kazandıracak.
4: Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Kongresi 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
3: Haftanın özeti.
4: 19 Ağustos Çarşamba. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli'li ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesinde telefon kullanmadığını söylemesine rağmen başkası adına kayıtlı GPS hatları kullandığı tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de 81 ile genelge gönderildi. Artık veliler belirli marka ve pahalı kırtasiye ürünlerine yöneltilmeyecek. Turka, 2027 yılında başlayacak yeni hizmet dönemi kapsamında 81 ilde faaliyet gösterecek 249 araç muayene istasyonunun orman yangınlarıyla mücadelede destek noktalarına dönüşmek için çalışmalar başlattı. Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenlenen ve esnafların kurallara uygun faaliyet gösterip göstermediğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, pazar yerlerindeki denetimlerin sürdüğünü belirterek vatandaşların güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasının önem taşıdığını söyledi. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Kandemir, gıda israfının önlenmesinin milli bir görev olduğunu belirterek, kamu kurumlarını, yerel yönetimler, özel sektörü ve tüm vatandaşlarımızı bu konuda ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyor, daha adil, daha bereketli ve israfın olmadığı bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz, dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 20 Ağustos Perşembe. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Öte yandan Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. AK Parti terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af ve kişilere özel bir nitelik taşınmadığı vurgulanarak Abdullah Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası masaya yatırıldı. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verileceği açıklandı. Sektör buluşmaları kapsamında mali müşavirlerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bizim siyaset anlayışımız sahayı dinlemek, istişare etmek ve elde edilen katkıları ilgili yerlere taşımak ve çözüm olabilmektir. Kayseri'nin gücünü ortak akla ve güçlü işbirliğiyle büyütmeye devam edeceğiz, dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, her geçen gün yaşam ve geçim şartlarının zorlaştığı, işsizliğin arttığı, istihdamın daraldığı, sanayi üretiminin azaldığı, yeni yatırımın olmadığı, yolun ve otobanın gelmediği, Sivas'a giden hızlı trenin uğramadığı bir Kayseri ile Kayserililer ne yazık ki baş başa, dedi. Ankara Güven Park'ta oturma eylemi yapan gazilere yönelik yapılan polis müdahalesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, lütfen gazilerimizle polislerimizi karşı karşıya getirmeyin. için Türk toplumunun değer yapılarıyla oynamayınız. Birkaç gün önce Doğu'da Abdullah Öcalan posterleriyle ilk Türk şehit edilişlerini kutlayanlara neden herhangi bir müdahale yapılmadı dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 21 Ağustos Cuma, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarını dolaylı ve doğrudan müdahale alanına getirecek, Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayımlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşlarının Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı teşkilat çalışmalarını sahada ve ilçelerde sürdürürken Yahyalı'da Anahtar Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaşlar AK Parti'ye katıldı. Anahtar Partisi'nden Elvan Öztürk'ün Anahtar Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan danışmanı olarak atanmasının ardından Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç oldu. Halk arasında Yaprak Amca olarak bilinen doğasever Abdülkadir Dağlı tarafından ahşaptan ve geri dönüşümden üretilen çeşitli ürünler, Hunat Hatun Kültür ve Sanat Medresesi'nde faaliyete geçen Yaprak Amca Ahşap Evi Atölyesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Bir sonraki hafta yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Claude Debussy'yi konuk edeceğiz.

Paris yakınlarında 22 Ağustos 1862'de doğan Debussy'nin anne ve babası porselen eşya satan bir dükkan işletmekteydi. Müzikal yeteneği ilk defa Chopin'in bir öğrencisi olan piyano öğretmeni Bayan Maud tarafından keşfedildi. Bayan Maud onu Paris Konservatuvarı'na gönderdi ve Debussy orada 1872'den itibaren 10 yıl eğitim gördü. Sanatçı başlangıçta piyano virtüözü olmak istiyordu fakat 1878 ve 1879'daki piyano sınavlarından kalınca bu fikirden vazgeçti, kompozisyon derslerine devam etti ve bu sayede 1884'te Roma ödülünü alarak Roma'da 3 yıl eğitim görme şansına erişti.

Claude Debussy, piyano öğretmeni Marmontel'in kendisini tavsiye etmesi üzerine 1879-1882 yılları arasında Bayan Nadessa Mack'in evinde özel piyanist olarak çalışma şansına erişti. Bir Rus mühendisin zengin dul eşi olan Bayan von Mack, evinde daima bir piyanist, bir kemancı ve bir cellocu bulundururdu. Bayan von Mack, Çaykovski'nin finansal destekçisiydi ve iletişimini yıllar boyu sadece mektuplarla sürdürdüğü Çaykovski'ye hayrandı. Debussy, onun evinde bol bol Çaykovski'nin oda müziği eserlerini ve patronunun istekleri doğrultusunda doğaçlama eserler çaldı, çocuklara piyano dersleri verdi ve bir yaz Bayan von Mack'le birlikte Floransa, Venedik, Viyana ve Moskova'yı gezdi. Bu gezi sırasında Viyana'da Wagner'in Tristan und Isolde operasını dinleyerek çok etkilendi.

1890'lar Debussy'nin kariyerindeki en verimli dönemiydi. Bu dönemin en önemli eseri Pelas et Malisenda operasıydı. Bu eserin 1902'deki seslendirilişi uluslararası bir başarı oldu. Pelas'tan sonra ünlenen Debussy, Avrupa başkentlerini gezerek eserlerini piyanist veya orkestra şefi olarak seslendirdi. Bu dönemde yazdığı makalelerle esprili bir eleştirmen olarak da tanındı. 1887'den itibaren kendisini bir besteci olarak gören Debussy, kendi eserlerini çaldığı bazı zamanlar hariç sahneye piyanist veya orkestra şefi olarak çıkmadı. Arkadaş çevresi müzisyenlerden değil, şair Stephen Malmer'in evine gidip gelen emperyonist şairler veya ressamlardan oluşuyordu. Bu çevrenin etkisi, ilk önemli orkestra eseri Bir Tabiat İlahının Öğleden Sonrası adlı senfonik şiirden kendisini gösteriyordu. Bu eserin 1894'te sahnelenmesi, emperyonist müziğin doğuşuna işaret etti ve Debussy'nin 20 yıl sürecek en verimli dönemini başlattı. Bu dönemde Nocturne'ler, Deniz ve Tablolar adlı orkestra eserleri, çok sayıda piyano eseri, çeşitli şarkılar ve oda müziği eserleri, bale müziği ve tek operasını yazdı.

Debussy'nin çok sayıda kadınla ilişkisi olmuştu. Bu kadınlardan metresi Gabrielle Dupont intihara teşebbüs etmişti. Ayrıca Debussy de sanatçılara özgü bir tutku yoğunluğuyla sürekli intihar düşüncesi taşımaktaydı. 1899'da bir terzi olan Roselia Texer'la evlendi. Roselia Texer'la aralarındaki kültür farkı ve Texer'ın Debussy için kültürel anlamda yetersiz kalması sebebiyle Debussy 1904'te eşini bir bankacı eşi olan amatör şarkıcı Emma Bardak için terk etti. Emma ile bir apartman dairesine taşındı ve ömrünün geri kalanını orada geçirdi. 1905'te Claude Emma adlı kızı doğdu ve 1908'de Bayan Bardak'la evlendi. Children's Corner adlı eserini kızına adadı.

Kansere yakalanan ve bu hastalık yüzünden enerjisi tükenen Debussy, her şeye rağmen beste yapmayı sürdürdü. Ancak 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine müziğe olan ilgisini kaybetti. Bu kadar insan kahramanca ölümle yüzleşirken ne gülebildiğini ne de gözyaşı dökebildiğini söyledi ve bir yıl süren sessizliğe gömüldü. Ancak daha sonra besteleriyle mücadeleye katılması gerektiğini düşünerek en son eserlerini verdi. Son eseri olan Piyano ve Keman için sonatı 1917'de seslendirdi ve Debussy burada piyanoyu kendisi çaldı. Sanatçı 1918'in Mart ayında Paris bombardımanında hayatını kaybetti.

katı, sert ve keskin seslerden kaçındı. Şeffaf ve katmanlı bir doku oluşturdu. Doğa, Debussy için önemli bir ilham kaynağı oldu. Deniz, sis, rüzgar ve ışık müziğinde sıkça hissedildi. O, romantik dönemin duygusal yoğunluğunu geride bıraktı ve modern müziğin kapısını araladı. Kendisinden sonra gelen pek çok besteciyi etkiledi, onunla birlikte müzik ne anlatıyor sorusundan çok ne hissettiriyor sorusuna yöneldi.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseradar ve

0: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseri Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyerek yazdan kalma, kışın sonları, hadi ilkbaharın başları derken çok sıcak bir güne geldik. Stüdyoyu soğutmak için böyle balkon kapılarını açtığımız tatlı bir gün. Hatta şu an yönetmenim eline kumandayı almış. Klimayı açsam mı açmasam mı aralarında. Açabilirsin canım. Bence o şekilde ilerleyelim. Harikası. Çok yetenekli. Genç yaşına rağmen çok güzel başarılara imza atmış. Dünya tatlısı bir konuğum var. Bir o kadar da hakikaten çalışkan, başarılı. Şu an bana bakıyor, ne anlatıyorsunuz diye. Sevgili Senem Karabulut bizlerle. Kendisi İç mimar bir hanımefendi. Kendisine soracak çok şeyimiz var. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş buldum. Teşekkürler. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yayından önce söyledim, sizlere de söyleyeceğim. 4 senedir program yapıyorum ve birbirimizi tanımak için ufak konuşmalar yaparız arada. O kadar mantıklı bir şey yaptı ki. Konuştuk, tanıştık böyle sevgili Ebru'cuğumun da. Selamlarımızı da iletelim. Vesilesiyle tanıştık. Kendisi bana CV'sini attı. Yani bir insanı yakından tanımak için, değil mi? Hani bu konuyla alakalı daha kestirme ve mantıklı bir şey olamazdı. Hatta sevgili yönetmenimle ve Senem'le birlikte konuştuk. Çok mantıklı bir şey yaptık. Tebrik ediyorum seni öncelikle.
1: Aynen. Yani benimle alakalı en kısa yoldan öğrenebileceğiniz şey biyografim olurdu. Ben de dedim ki en azından Gülcan Hanım'a da bir ışık tutalım.
0: Tebrik ediyorum. Böyle mantıklı konuşup düşünen insanlara gerçekten bayılıyoruz. Sayılarınız artarak çoğalsın inşallah. Çok güzel bir şey. Şimdi öncelikle seni bir yakından tanımak istiyorum. Senem Karabulut kimdir diye başlayalım. Sonrasında konuşacak çok konumuz var zaten.
1: Şöyle, doğma büyüme Kayseriliyim aslında. Daha sonra üniversiteyi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tamamladım. Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü. Bu süreçte Türk tarihi, kültürü, mitolojisi üzerine epey çalışmalar da yaptım. Çünkü biz biliyoruz ki çadır mimarisi dediğimiz şey aslında aynı zamanda Türk tarihini barındırıyor. Ben de bu ilgi alanım olan şeyle mesleğimi nasıl birleştiririm derken Türk mitolojisini sevdim ve bununla alakalı bir kitap yazdım. Pek çok gazetede, televizyon programında, yerel ve ulusalda bu noktada yazılarım, makalelerim bulunuyor. Kayseri'ye döndükten sonra 6 sene bir firmada yönetici iş mimar olarak çalıştım. Aslında bilindik bir firma, yani reklam olur mu bilmiyorum.
0: Olur olur, söyle.
1: Kişi özel mobilya tasarlıyorduk orada da. Uzun yıllar da orada çalışıp genç odalarına çok dikkat edince, özellikle yeni yapılan yapılarda böyle küçük metrekarelere hapsolan genç odaların, dedim ki yani ben bir iç mimar olarak bu noktada nasıl bir çözüm sunabilirim deyip Senem Homeworks'u kurdum aslında. Kişi özel genç odası üreten bir firmanın şu an kurucusuyum.
0: Bence çok çok mantıklı bir şey yapmışsın. Çünkü söylediğin gibi artık evlerimiz böyle kocaman salon manjeler vesaire yok. Hap kadar odalar var. Bazen o hap kadar odalara 2-3 çocuğun aynı zamanda hem uyuması hem çalışma alanlarının oluşması adına çalışmalar yapılması gerekiyor. Ve bu konuda gerçekten çok ciddi problemler var. Hani ben şahsım adına söyleyeyim ki çocuk annesi bir birey olarak çok teşekkür ediyorum. Hep böyle yabancı sitelerden acaba neler bulabiliriz vesaire. Hani son zamanlarda da bu yapay zekaların da etkisiyle birlikte programlar var. Fotoğrafını çekiyorsun, şunu yap, bunu yap vesaire.
1: Kesinlikle.
0: Lakin iç mimarlık sadece neyi nereye koyacağım derdi değil zannediyorum, değil
1: kesinlikle
0: mi?
1: Kesinlikle.
0: Bu bir bütün. İç mimarlık A'dan Z'ye neleri kapsıyor birazcık bize yakinen anlatır mısın?
1: Aslında biz şunu basitçe diyoruz ki mekan anlam katma sanatı. Fakat bu noktada işlev, form, estetik gibi önemli unsurlar var. Şimdi biz genç odasından örnek verelim. Bir mekan tasarlayacaksınız ve 12 metrekare alan var. Buradaki çocuğun cinsiyetinden tutun da yaşı, kimliği, bunları ön plana alarak bir mekan tasarlanır. Diyelim çocuğunuz 3 yaşında, yani minimum bu odayı 10 yaşına kadar kullanmak isteyecek.
0: Evet.
1: Bunu öngörmek zorundayız. Yani geleceğe yönelik de tasarım yapmak zorundayız ama at the time dediğimiz, yani şu anı da geri plana atmamak zorundayız. Çünkü daha çocuk, yani tam olarak birey döneminde. Özellikle iç mimarlar olarak bir mekan tasarlarken kullanıcıyla alakalı mesleki ve psikolojik donatıları da bilmek durumunda kalıyoruz. Şimdi o çocuk artık duysal motor dönemini bitirmiş, 3 yaşına gelmiş, birey dönemine geçmiş. Yani ben mekana dahil olmak istiyorum diyorsa, bir dolap tasarlarken bile o çocuğu o dolabı kullanabilecek şekilde tasarlayıp mekana dahil etmek zorundayız.
2: Evet.
1: Yani hazır mobilyaları alıp ortaya hiç alan kalmayacak, çocuk odasında değil de annesinin odasında oynayacak şekilde tasarlanmış odalara, ya tasarlanmış bile demek doğru olmuyor. Hı hı. Orada sağlıklı bir
2: yapılmış
1: gelişim.
2: İşte yapılıp konmuş oraya.
1: Kesinlikle. Yani orada size dönüşü şu oluyor: bu çocuk burada hayal kuramaz, oyun oynayamaz, kendi alanını oluşturamaz. Mesela hayal kurmak deyince, küçükken şey yaptınız mı, sandalyeleri birleştirip üstüne battaniye?
2: Çadır tabii canım, o çadırlar, masa.
1: Biz buna
2: tabii masa varsa, eskiden yer sofraları vesaire.
1: Aynen.
2: Ama o kanepeler bir araya getirilip o tekli koltuklar vesaire, çarşaflar örtülür.
1: Atılır, altına girilir
2: de tabii ki.
1: Mekanı biz aslında bilmeden kendi boyutlarımıza indirgeyip kendi mekanımızı yaratıyoruz.
2: İçgüdüsel olarak mı?
1: Kesinlikle öyle. Yani çünkü işte bir bebek kaç santim? 100 santim. Mekan ne kadar? 280, 280 santim.
2: Ay maşallah. Hakikaten hiç bu açıdan düşünmemiştim var ya, harika.
1: Ya yani böyle olunca işte o 3 yaşındaki bebeğinizi, ki siz daha iyi bilirsiniz, evlatlarınız var. 3 yaşında ne kadar her şeye dahil olmak istediğini hatırlayın. Yani ben yaparım. O keki ben yapmak istiyorum. Sandalyemi çek ve keki bana yaptır.
2: Evet.
1: Niye? Çünkü o artık birey olduğunu bilincinde. Bu noktada iç mimarlar tasarım yaparken kullanıcıya, alana ve buradaki kendi teknik donanımına dikkat ederek bir mekan tasavvuru elde etmek zorunda ki bu ürün yıllar sonra da zamansız halde hizmetini devam ettirebilsin.
2: Bu evrim ne kadar süre içerisinde bu hale geldi? Çünkü bizim için çocuk odası neydi? Çocuğun yatağı olsun, dolabı olsun, depolama alanı olsun. Hani en azından benim çocukları büyüttüğüm süreçte sanki yıllarca, böyle yüzyıllarca önceymiş gibi falan hissettirdim bana. Depolama alanından çok farklı bir yere doğru bir evrim, bir geçiş. Şimdi o depolama alanından hakikaten söylediğin şeyler o kadar mantıklı ki, çocuk ne yapmak istiyor? Buzdolabının üstündeki şeylerle oynamak istiyor. Neden? Dolapta çocuğun motor becerilerini geliştirmek için güzel detaylar, ufak doneler,
1: açabilecek kavanoz vesaire var.
2: O tarz yani bir şeyler olsa, hı-hı, çocuk mutfağa mı gelir ki? Mutfak gerçekten çok tehlikeli bir
1: kesinlikle
2: yer.
1: Kesinlikle.
2: Şimdi çocuğunuzun hem o ince motor kasları gelişsin istiyorsan, hem de güvenli bir alanda dursun istiyorsan, hı-hı, yaptığın hizmet gerçekten, hani şey var ya, bu hizmeti getirdik. Hakikaten hakikaten onun gibi bir şey, ayağınıza getirdik hizmeti gibi bir durum. Çok mantıklı. Bu bakış açısıyla mı doğdu bu genç odasında?
1: Evet,
2: Kayseri'de bir ilki gerçekleştirdin.
1: Evet.
2: Çünkü Kayseri'de bir ilk.
1: Şöyle ki, daha önce çalıştığım firmada pek çok örnek daire tasarımı yapma fırsatım oldu. Oranın mobilyalarını tasarlama fırsatım oldu ve orada tüm ev çalışıyorduk aslında.
2: Sen pazar araştırmasının göbeğindeydin aslında.
1: Evet.
2: Biz halkın ne istediğini çok iyi biliyordun.
1: Yani hiç önce esnaf olmayan bir ailenin ilk esnaf çocuğuyum. Öyle de olunca yani bir yerde pişmemiz gerekiyordu aslında ve çok doğru, spesifik bir noktada piştim bu noktada. Yani piştim derken ben bu işi öğrendim, erbabı
2: evet,
1: oldum
2: kazanma,
1: değil de en azından tabii. Orada örnek dairelerde de aynı problem yaşanıyordu. Mesela danışanımız gelip bize diyordu ki, ya Senem, biz bunu nasıl çözeceğiz buradaki genç odasını? İşte 3,5 artı 1 bir ev diyor ki, burada bir çocuk odasında 2 çocuk olacak ama o da 7,5-8, hadi 10 metrekare olsun. Ya orada işte ben devreye giriyorum. Orada meslektaşlarımız devreye giriyor. Niye? Çünkü bunun için aslında biz yetiştirildik.
2: Evet.
1: Böyle de olunca Kayseri'de evet bant üretimi, mobilyalar var. Burası gerçekten büyük bir pazar bu noktada. Ama ben dedim ki evet, farklı firmalar var genç odasında. Çok da, hı-hı, güzel örnekleri var, tasarımları da aynı zamanda. Ben bu piyasada genç odasında bant üretimi değil, butik üretimi yapacağım. Alana özel, kişiye özel, tarza özel.
2: VIP hizmet vereceğim dedin aslında.
1: Öyle. Çünkü bunun ben daha ömürsüz olacağına inanıyorum. Yani 2 sene geçti, bu mobilyayı at. Böyle bir planım yok.
2: Ya ne yazık ki tüketim toplumu olduğumuz için öyle de bir durum var. çocuk mesela dediğin gibi 3 yaşında bir çocuktan ele alacak olursak o sene kayuyu seviyor mesela. Biz kayulu duvar kağıtları, ondan sonra dolapların üzerinde kayu stikerleri vesaire o tarz şeyler yapıyoruz. Ama siz iç mimarların böyle pastel tonlarda her sene çocuk, çocuk olsa da çocukluktan hani bir tık ileriye gitse de içinde rahatsız olmadan yaşayabileceği hem renkler hem de tasarımlar üretiyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel. Peki varlığınız şu an Kayseri'de biliniyor mu ve hak ettiğin değeri gördüğünü düşünüyor musun? Yeterli o tanınırlık seviyesine geldin mi? Ve insanlar hangi ihtiyaçlarda sana ulaşacaklarını biliyorlar mı?
1: Şöyle, daha zaten çok yeni bir mağaza, yani Kasım'da. Bebek. Aynen, gerçekten tam olarak bebek. Daha Kasım'da biz açtık aslında mağazayı.
2: Akrep burcu bir firma. Çok güzel. Düşünmüş müydün hiç bu açıdan?
1: Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Çünkü çok spontane gelişmişti bu mağazamın olduğu yeri, çok istiyordum. 3 ay oranın peşinde koştum çünkü kimden kiralanacak vesaire asla bilmiyordum. Yani nasip midir nedir, bir gün görevliyle tanıştım ve görevli dedi ki keşke bana söyleseydin, ben tanıyordum dükkan sahibini diye. Öyle tuttuğum bir yer. Biraz tadilat süresi uzun sürdü ister istemez. Sonra Kasım'da açtık. Şöyle ki yani çok mütevazi olmak doğru mu bu noktada bilmiyorum
2: bence.
1: Ama meslek alanımda şu an Kayseri'de pek çok eve girdim aslında. Daha önceki çalıştığım yerde de kendi adımla girdim. Bu benim için çok önemliydi. Burada çalışırken oradaki referanslarım buradaki işime de kaynak oldu. Daha önce çalıştığım danışanlarım sağ olsunlar. Ama Senem yeni bir yer açmış. Hayırlı olsun da gidelim ya Senem, bizim çocuk da artık büyüdü, bunun genç odasının değişmesi lazım diyerek gelmeleri bana aslında ufak bir ipucu oldu diyebilirim. Ama şu an erken de konuşmamak lazım.
2: Kendinden ve işinden emin olman, bence burada bunu şekilde dile getirmen, dinleyen birçok kişi tarafından ve izleyen güven duygusunu perçinliyor bence. Yani ben şu an senin iş yerine gelsem öncelikle şöyle bir iş yerine bakmak isterim. Nasıl dekore etmiş, neler kullanmış, ne yapmış, hangi renkleri kullanıyor, tarzı ne diye. Çünkü senin iş yerinden ne diyorsun? En uzun tadilat süreci geçti. Çünkü orayı da sen dekore ettin.
1: Kesinlikle,
2: öyle değil mi?
1: Tasarlarken evet.
2: İşte. Zorlandın mı mesela?
1: Öyle zorlanıyormuş insan gerçekten. Hatta dün bir danışanımız vardı, onun çocuk odalarına yoğunlaşırken onunla bu muhabbetin aynısı geçti. Ben direkt dedim ki şu renkler olacak. Tamam, hani bu kapansın konu deyince, ya Senem sen bizimkini çabuk seçiyorsun da burayı ne kadar sürede seçtin?
2: Söylesene.
1: Ya benim dükkanı tutmamla Kasım'a gelmesi aslında 2-3 ay gibi görünüyor. Fakat ben bu modelleri...
2: Geceli gündüzlü 6 ay diyebilir miyiz?
1: Tasarlamaya aynen Mayıs'ta başlamıştım. Çünkü zaten artık Mayıs'ta işten ayrılacağım belliydi. Ben dedim ki ürünleri ben başlayayım. Her seferinde şey oluyor. Ama bu başka bir yerde var mı acaba? Daha çok ne olabilir? Daha çok ne olabilir? Sonra mesleki şeye yenik düştük. Bizde less is more diye bir kavram var. Az çoktur. Miss Van der Rohe'un dediği, buna uygun olarak daha az çoktur deyip çok daha nitelikli çalışmalar yaptığımızı
2: çok
1: düşünüyorum.
2: Çok zor bir şey tabii ki. Yani sen özgün bir şey ortaya çıkarmak isterken ister istemez, şimdi sen alanınla alakalı bir şey yaptığın için konuşmalar vesaire, telefonda o ya da bu şekilde tasarımlarla alakalı görseller geliyor senin karşına. Şimdi esinlenme diye de bir şey var.
1: Kesinlikle.
2: Öyle değil mi? Yaptığın şeyin içerisinde başka yerlerden çok hoşuna giden esintiler olabilir. Ben bunu gerçekten çok normal karşılıyorum. Olması gereken de bu. İnsanız neticede. Lakin o kopya çalışmalar var ya, ben onlardan hiç hoşlanmıyorum. Sana şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Biz bir iç mimara hangi durumlarda gitmeliyiz ve bir iç mimarda bizim aramamız gereken kriterler nelerdir?
1: Şöyle ki sizin bir mekanınız var ve burayı işlevlendirmek istiyorsanız, aslında kapalı, yarı açık mekan hiç fark etmez. Burada iç mimara başvurmanız her zaman önemli. Çünkü ben bu binaya girerken de aslında bazı şeylere dikkat ediyorum.
2: Mustafa Bey, kulaklarımızı açıp dinleyelim lütfen.
1: Çünkü şöyle, hatta demin yönetmeninize de konuşurken programa girmeden sorduğum birkaç soru oldu. Bu rengi bilinçli mi boyadınız? Buraya niye bu malzemeyi koydunuz gibi. Çünkü şöyle ki, burada çalışanların da maksimum konforda çalışması lazım ki o zaman işverene maksimum verim versin ve iş çok daha rahat ilerlesin. Bir daha sen alalım çağırmayın diyebilir yani.
2: Yani biz demiyoruz. Biz yayından önce bunları söyle demedik Mustafa Bey.
1: Yani her mekan için içim var, danışmakta fayda var. Şimdi her yiğidin yoğurt yiyişi farklı.
2: Evet.
1: Ama orada içim var seçerken şuna dikkat etmekte fayda var.
2: Neye dikkat edelim?
1: Diploma. Yani
2: bu kadının o kadar net kararları çok iyi değil mi ya? Gerçekten. CV örneğinden sonra çok iyi oldu. Ne lazım? İç mimarsa diploma.
1: Kesinlikle. Çünkü maalesef günümüzün en kötü durumu şu an iç mimar olmadan iç mimarlık yapan insanlar var.
2: Evet. Şu an aklımda bir tanesi var.
1: Ben bilmiyorum açıkçası.
2: Yani işaret etsem direkt, hani mimar kelimesi akla gelince bence direkt birçok kişinin aklına gelecek.
1: Şimdi öyle olunca diploma bu noktada çok önemli. Şimdi şöyle ki, bir temel eğitimden geçiyorsun. Siz bir mekan tasarlarken iş sağlığı güvenliğine dair dahi okulda bunun eğitimini alıyorsunuz. Bir kere bundan sorumlusunuz. Şimdi yarın öbür gün biz buraya burayı dedi Mustafa Bey, Senem Hanım yeniden işlevlendirsin. Bize bir ihtiyaç listesi verdi.
2: Ve yeni işin hayırlı olsun.
1: Allah göstermesin, deprem oldu. Bu masanın altına gireceksiniz.
2: Evet.
1: Eğer bu masanın sallanma riski varsa benim yakama yapışmak zorunda. Bu masa uzun süre tırnak içine bir ton taşıyacak. O zaman ben niye iç mimar oldum? Bizi niye fakültede atölyelere gönderdiler? Biz bunu hani alıp ustaya, işte ben bunu falanca sosyal medyadan beğendim, ölçüsü de evin 3 metre, İşte tavana kadar git ölç, dolap yap. Sen iç mimar olamazsın.
2: Yani biz bireysel olarak zaten onu yapıyoruz. Atıyorum, ben Merve'nin evinde görüyorum, çok hoşuma gitti diyorum, nereden diyorum, o yerini söylüyor, ben alıyorum evime uygun ölçülerde yaptırıyorum.
1: Kesinlikle.
2: Bizim olayımız bu. Çünkü bizim en büyük kaygılarımızdan bir tanesi, birkaç tane gelmiş bununla alakalı soru. İç mimarlık evet çok güzel bir şey, evlerimizi güzel bir şekilde yaptıralım ama ulaşılabilir rakamlar mı?
1: İşte oradan şimdi yine lazım. Şimdi
2: ne olacak?
1: Ha, orada şöyle aslında bu, ben her zaman şunu söylerim. Şimdi 10 bin liranız var ve bunu 10 yıla yatırmak mı aslında? Yoksa 10 bin liranın 5 bin lirasını cebe koyup 5 bin lirayı 2 senede bir harcamak mı? Yani uzun süreli yatırım noktasında düşünülüyorsa, yani zamansızlık dediğimiz, konfor dediğimiz, estetik, sağlamlık, bu noktada işte yatırımı bölmek lazım. Şimdi bir şeye pahalı demek aslında onu ona değer bulmamak demek. Bütçe başka bir şey. Yani mikrofon 100 lira, benim bütçem 80 liradır, bana bu hani bütçeme uygun değildir. Ama bu mikrofona 100 liraya ben pahalı dediğimde ona bunu değer bulmuyorum demektir.
2: Ucuzunu alacak kadar zengin değilim. Kesinlikle. Diye bir laf var. Doğru söyledim inşallah.
1: Kesinlikle.
2: Böyleydi.
1: Tamam. Aynen, yani orada yatırımı ne bağlamda değerlendirdiğimiz önemli. Eğer burada kontrolörlüğü, üretimi iç mimara vermeyecekseniz dahi, şahsi fikrim ki ben de projeyi çizerken kendi mimar arkadaşlarıma dedim ki gelin bir bakın ya, ben tükendim herhalde, bir bakın bu projeye çünkü göremiyorum artık.
2: Evet, terzi mesleki hikayesi.
1: Evet evet, mesleki
2: yani.
1: Körlük ama en azından bir danışan olarak farklı gidilmesinde fayda var kesinlikle. Çünkü
2: işin başındayken bir nefes alma molaları çok çok önemli. Aynı şeye odaklandığında artık göremiyorsun gerçekten. Körlük hali gerçekleşiyor, çok çok katılıyorum.
1: Bir şey
2: sana.
1: Yapın Gülcan Hanım, mesela bir iç mimarın tasarladığı bir kafeye gidin. Bir de aynı statüde kafeler olsun ama. Bir de hiç iç mimarla iş yapmamış, kendi bildiğini okumuş, hani parasını vermiş, ustasına yaptırmış kişinin kafesine gidin. İkisinde de kapalı mekanda oturun. İkisinde de ıslak hacimlerin yerini bulmaya çalışın. Birinde ıslak hacimin kokusu burnunuza gelir. Millet Bahçesi'nde var 2-3 tane öyle kafe. Onları da göze alıştırmış yani. Çünkü şey, bize fakültede dergide bir yere gidince önce tuvaletini bulacaksınız oranın. Çünkü en iyi gizlenmiş şey ıslak hacimlerdir. Öyle olunca şimdi birinin kokusu gelirken, içim marın yaptığı kafede tuvalet bulurken böyle yol sizi götürüyor ama ne koku geliyor, ne tuvaletten giren çıkanı görüyorsunuz. Mahremiyet kavramı var.
2: Ustaca olması gereken yere konumlandırılmış yani. Yerinin orası olmasının bir önemi yok.
1: Tabii onu oradan çıkardığınızda oraya başka bir şey koyamazsınız artık.
2: Evet.
1: Yani tasarım tam olarak bu. Bu yüzden aslında biz iç mimarlara ihtiyaç duyuyoruz.
2: Artık iç mimarları hangi Mustafa durumda Bey. Neden? Yayından sonra görüştüreceğiz Mustafa Bey'le. Özellikle stüdyomuz için, doğru mu Merve'ciğim? Merve hiçbir şey demiyor. Ben söylüyorum sadece. Ya gerçekten çok mantıklı söylediğin şeyler var. Öncelikle diplomaya bakacağız dediğim noktada ben kalbimi bıraktım.
1: Aynen, hala gülüşüyoruz.
2: Hakikaten. Hatta o Bluetooth bağlantısı birbirimize baktığımızda bir gerçekleşti gibi geldi. Yayından sonra soracağım sana, tamam mı? Onu mu kastetmiştin diye. Çünkü çok namus alabiliyor insanlar. Şöyle var mesela. ChatGPT'yi çok iyi bir şekilde kullanıyor. Oradan bir şey yapıveriyor. Sonrasında birkaç tane de ustayla falan güzel anlaşmalar yapmış. A'dan Z'ye kadar çok güzel bir sistemle size inovatif bir şey yapacağım diyor. Ama ortaya çıkan çok, nedir? Devamlılığı yok, sürdürülebilirliği yok.
1: Değil mi? Benim tartıştığım kendi akranım bir arkadaştı. Kendisini uzun yıllar, yani benimle aynı meslek yolunda iç mimar olarak tanıtmış ama tabii bizde o da kaydı diye bir şey var. Efendime söyleyeyim, meslektaşlarımızla üniversitelerden vesaire illaki tanışıyoruz. Ben Karadeniz Teknik'te okudum ama buraya döndüğümde illaki mimar, iç mimar meslektaş arkadaşlarla bu konularda görüşüyoruz. Yani diplomasız bir arkadaşla yaşadığımız bir tartışma sonucu onun mesela diploması olduğunu öğrendim. Bir de iş ne oluyor biliyor musunuz? Tamamlayamadıkları iş, en çok bize gelen işlerden bazıları yarım işlerdir. Yani bitiremez.
2: En zoru o da.
1: Öyle olunca ister istemez herkese diyoruz ki lütfen diploma sorun.
2: Hakikaten çarpık bir sistemin üzerine sen doğru bir şey inşa etmeye çalışacaksın. Benim kuaförüm de aynı şeyi söyler. Allah aşkına sağa sola orada burada bir şey yaptırma. Gel ne istiyorsan saatlerce uğraşayım ben yapayım. Başkasının bozduğunu düzeltmeye çalışma kadar zor bir şey yok. Kesinlikle der mesela. Öyle. Her işte öyle.
1: Aynen öyle. İşte bu yüzden diplomaya ben önem veriyorum her meslekte.
2: Harika. Rakamlar anlamında aslında çok da güzel bir açıklama yaptığın, ulaşılabilir rakamlar olduğunu düşünüyoruz. Aynen. Şöyle düşünmemek lazım o zaman. Ya şimdi atıyorum 5.000'e 10.000'e o iç mimara vereceğime atıyorum o mobilyanın bir üst versiyonunu alırım gibi bir ya artık insanlar da sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Evet, Kayseri'de kalbur üstü dediğimiz bir kitle olduğu kadar ortalama seviyelerde olup hem de bu şekilde iç mimar hizmeti almak isteyen insanlar da olacaktır. Bak, kesinlikle. Yeni evler kuruluyor, evleniyor insanlar. Sevgili yönetmenim gibi yeni yeni evler kuruyorlar mesela. Güzel iç mimar dokunuşları olsa, ölü noktalar böyle aktif hale gelse harika olmaz mı?
1: Kesinlikle.
2: Ben bayılıyorum mesela, kapı arkasında şu kadar bir boşluk var. Oraya dünyanın en güzel tasarımı yapılmış. İşte diyorum evet, iç mimar bu durumlarda lazım.
1: Kesinlikle. Ya şöyle, bir mağazalar da artık bunu talep ediyor. Yani ben çok şaşırmıştım. Perdeciler, efendim, aksesuarcılar, mobilyacılar ilk başta öncelerden hani daha böyle butik çalışanlarda olurdu iç mimar. Hı hı. Daha hani sosyoekonomik olarak da üst seviyeye hitap eden mobilyacı, perdecilerde olurdu. Şimdi artık hani daha orta klasman hani
2: işte diye adlandırdığımız
1: işletmelerde dahi iç mimar görebiliyoruz. Yani onlara da bu noktada danışabiliriz. Ha, oradaki handikap şu sadece.
2: Nedir?
1: Şimdi gittik mobilyacıya. Mobilyacıdaki iç mimar gibi, ki her zaman şunu öneririm ben, ilk mobilya alınması gerekir ki elbiseye göre ayakkabı, küpe, aksesuar seçilir. Ayakkabıya göre elbise seçilmez. O yüzden tersten gitmemek lazım.
2: Ki biz kadınlar için aynı şeyi geçerlidir. Geçerliği yok bu cümlenin çok ama giyinme anlamında, mobilya anlamında çok çok önemli bir
1: yani
2: şey.
1: Yani şimdi söyledim. Gittik mobilyacıya. Bize oradaki iç mimar belli bir danışanlık verdi. Sonra perdecideki iç mimar farklı. Yani hepsi birer ruh katıyor. Ortalık ruhlar alemine dönüyor. Bu noktada
2: ya çok hoşsun gerçekten.
1: Bu noktada hani iyi dinleyici olmalı ve ne istediğimizi de bilmeliyiz. Yani yeni alışveriş yapacak yönetmenimiz gibi kişiler varsa önce iyi bir araştırma.
2: Hatta biz şey de yapabiliriz. Mikrofonu alabilir misin Merveciğim? Belki sormak istediğin ilk yola çıktığınızda mesela ne oldu? İlk neyi almaya karar verdiniz içgüdüsel olarak sevgili yönetmenimize? 2 haftadır yayına dahil ediyoruz. Harika geçiyor.
3: Şu an beni çok şey yapacaksınız ama ya. Ben direkt beğendiğimi aldım. Ruhlar alemi olmuş olabilir.
1: Yok, aslında en doğrusu o. Ya beğendiğinizi almak zaten. Ama orada seçerken kriter var mıydı sizin için?
3: Yoktu. Önden ev bile belli değildi. Şu an ev belli. Mobilya sığacak mı diye düşünüyorum.
2: Ah eyvah.
1: Kaç metrekare salon?
3: Ay hiç bilmiyorum.
1: Nerede ev mahalle olarak?
3: Kılıçarslan'da.
2: Anladığım kadarıyla mobilyalar salondan daha da heybetli.
3: Biraz sanki büyük duruyor gibime geldi.
1: Nereden aldınız mobilyayı acaba ya?
2: Yayından sonra
3: söyleyeyim ben. Şöyle
1: Kılıçarslan'daki ortalama evler 30-35 kare 35 metrekare bandında değişiyor. Salonu 2 5'li koltuk, 2 tekli, orta sehpa, 2 40'lık masa, 2 40'lık konsol rahat sığar.
3: O zaman sar
1: diye düşünüyoruz. Evet.
2: Yani
1: İnşallah.
2: Aslında mobilyaların fotoğrafı varsa yayından sonra
3: gösteririm ben.
2: Gerçekten çok iyi olur.
3: Arkasını, modelini, her şeyini gösterebilirim.
2: Aslında söylediği şey bir nebze ortaya çıkmış oldu. Şimdi ev ortada yok, mobilya seçildi evet. Ama mobilyanın evin metrekaresi belli olmadığı için işte umarım büyük bir şey olmayacak. Ben şeyi de sevmiyorum. Ya almışlar artık, yapacak bir şey yok. Şimdi o mobilyaların üst üste yerleşmesi şöyle... Hani ayak girecek, perdeyi açacak yer kalmıyor ya. O beni gerçekten çok yorar mesela mobilya.
1: Ya orada işte şey, ev riski varsa, yani evin nerede olduğunu bilmiyorsak eğer, orada yapmamız gereken şu. Baştan orta sehpa almayacağız. Kolları ince koltuk seçeceğiz. Efendime söyleyeyim. Hmm. Yani hani böyle 30 santimlik, 20 santimlik kol değil de 10 santimlik kollu mobilya değil seçeceğiz.
2: Ya, şöyle kocaman.
1: Kesinlikle bir oturum alanını da çalıyor bir kere.
2: Kraliyet sarayından çıkmış gibi koltuklar var mesela.
1: Ya yani berjerleri daha yuvarlak, daha küçük, daha minimal. Yani bazı parçaları sonradan ekleyip ekleyemeyeceğimizi firmaya da soracağız. Ya yani ben işte evim şu an belli değil. İşte falanca mahalleden, işte Alpaslan'dan, ya Alpaslan'da 40 metrekaresi bütün parçaları alır. Ama ev yakutu geçtiğinde 28 metrekare bandında dönüyor evler yani. O zaman orta sehpadan fedakarlık etmek lazım. Masa konsolu 220'den fazla seçmemek lazım, 220 santimden. Koltukları dörtlü ölçü dediğimiz iç ölçüde 210 olandan fazla seçmemek lazım. Artık kollarla birlikte koltuk başı 250-250 santimi geçmemeli ve başta orta sehpa almamalıyız.
2: Peki senin gözlemlediğin yeni evliler ele alacak olursak kendi zevklerine göre mi, yoksa ailelerin bak misafir ağırlayacağız gösterişli olsun, atıyorum biz şu ailesiyiz, anlatabiliyor muyum? Bunlara göre mi gidiyor? Yani sana gelen danışanlardan gözlemlerin neler mesela? Komik anılar falan da araya serpiştirebilirsin, hoşumuza gidiyorlar.
1: Yani komik pek yok ama şey oluyor. ailelerin müdahalesi çok oluyor. Yani işte diyor ki bu çok modern, bunu alma. Yani evet. Ama işte anneler daha böyle oyma işçiliğinin olduğu, daha Victoria
2: gösterişli.
1: Tabii aynen, daha bu İngiliz stiller dediğimiz onlardan istiyorlar fakat... Koronadan sonra fark etmedikleri bir şey oldu. Kapatılan salon alanları artık en çok tercih edilen alan oldu. Kişi diyor ki evin en büyük odasını ben niye kapatıyorum da orada yaşamıyorum? Şimdi yaşam alanı
2: hakikaten,
1: olarak.
2: Ruhlar alemi dedin ya, bütün salonlar neredeyse ruhlar alemi.
1: Kesinlikle.
2: O sakız gibi bembeyaz çarşafların altında öyle yitip giden, tozlanmayan, atıyorum bizden temiz koltuklar var oralarda yani.
1: İşte o yüzden aileler çok müdahale etse de oran artık değişmeye başladı. Biraz da trip atıyorlardı işte, bizim annemiz bize karıştı diye biz karışıyoruz zannetmeyin. Hani.
2: Karışmayın işte, senin yaşadığın duyguları o an bir hatırlayabilsen.
1: Kesinlikle öyle. Ya kimisine sorulmamış bile, alınmış koltuklar. İşte eskiden bir mobilyacı
2: kimisine
1: var.
2: Kocası sorulmamış, hayatın mobilyasını sorulacak bir şey diyorum yani. Hakikaten anneme sadece bir tane fotoğraf göstermişler, eve gelmiş babam istemiş. Hayır, fotoğraftakiyle de babamın alakası yok çünkü babam askere geldikten sonra isteniyor. Bir fotoğraf geliyor ki aslan yelesi gibi. Babam çıkıyor, saçlar kazınmış vaziyette. Olmayabiliyor, mobilya mı kaldı mesele yani? Ne yazık ki hayat böyle bir şey. Ama hakikaten ben şey gibi düşünüyorum. Mobilya bir evin en önemli şeyi. Sabah kalkıyorsun, bir salona giriyorsun. Akşamleyin geldiğinde ayaklarını uzatıp böyle bir yatma ihtiyacı vesaire duyuyorsun. Şimdi evin kalbi ise, o evde de yaşayacak iki tane genç varsa, azıcık bir ailelerin, değil mi, bir aradan çekilip onların isteklerine saygı duyması lazım. Ben şey gibi düşünüyorum, üniversitede ben bir bölüm istiyorum, annem ısrarla başka bir bölüm yazdırıyor ve ben mutsuz bir şekilde o üniversiteye gidip geliyorum, belki üniversiteyi bırakıyorum. Şimdi aileler de müdahale ettiğinde o şekilde olmuyor mu sence?
1: Evet, ama mutsuz şimdi artık daha çok ses çıkıyor, eskiden çıkmıyormuş anladığım kadarıyla. Hani
2: değil mi, saygı çerçevesinde bir anlayış göstermek lazım. Aynen. Büyükler bir anlayış gösterecek, gençler de ne istediklerini, ne beklediklerini soracaklar. Yani sadece Kazım amcamız, Şükran teyzemiz de gelmeyecek. Arkadaşlarımız da gelecek. O L koltukta, değil mi, bir sütlaç gibi sıralanmak isteyeceğiz. Eşim bu tarafa, ben bu tarafa bir uzanmak isteyeceğim. Ya gerçekten o evde yaşayan insanların da fikrini sormak çok çok kıymetli.
1: Kesinlikle öyle. İşte o yüzden biz hani ailelerle konuşurken şey diyorduk. Evet, zevkler hani çocuğunuz, ama siz bize teknik bilgi verin. Hani bu temizlik noktasında, kullanım noktasında, hani fikir verirken bu noktada eleştirin deyip orta yol bulmaya çalışıyorduk her zaman, ki çünkü kimsenin gönlü kalmaması lazım.
2: Aracılık hizmeti falan da veriyorsunuz. Bak, sizinki sadece mobilya falan değil. İşin içerisine kayınvalide, gelin vesaire, damat, akrabalar falan girince Allah gerçekten yardımcınız olsun. O kadar stresli bir süreç ki. O süreçte zaten kafalarında bir sürü şey var. Şimdi sadece almak olsa dert, problem değil. Onun bir de hani duygusal tarafı var. Ödeme kısmı var.
1: Aynen.
2: Şimdi insanlar bir sürü şeyle başa çıkıyorlar. Üstüne üstlük bir de aileler bu şekilde işin içerisine dahil olup böyle bir gerginlik katsayısını arttırınca hoş olmayan durumlar gerçekleşiyor. Maalesef. Aslında buraya gelen gerçekten çok işin uzmanı arkadaşlarımız var. Senin gibi mesela, dalında. Şöyle bir sonuç çıkmıyor mu Merveciğim sence? Ne dedik mesela, evlenmeden önce psikolog arkadaşımızla birlikte ona gidilecek, evlilikte birbirinden beklentiler nedir sorulacak, danışmanlık hizmeti alıyorsun. Diğer tarafta mesela ev kuracaksın, bir iş mimardan gidiyorsun, oradan danışmanlık hizmeti alıyorsun. Şimdi evet, her şeyi de danışmanlık hizmeti alarak devam ettirirsek diye dediklerini duyar gibiyim şu an. Gerçekten izleyenlerin, büyüklerin. Lakin bunlar çözülmeye çalışırken, çözülmeden halı altına giren o kadar çok sonuç var ki. Tabii. Ve bu tarz durumlarda yaşanan küçük sıkıntılar ne yazık ki düğünde, dernekte, nikahta vesaire insanların karşısına çok büyük problemler olarak çıkıyor. Yani her süreçte bir danışmanla ilerlemek dünyanın en zor şeyi değilmiş gibi geliyor.
1: Aslında bence de değil. Ya şöyle, ya kişiyle de alakalı olabilir. Mesela Nide'de bir müşterimiz var, inşaat işiyle uğraşıyor, mutfak yapmaz. Asla mutfaklı vermiyor evlerini. Boş veriyor mutfak alanını.
2: Çok kim, mantıklı.
1: Kim ne istiyorsa onu yaptırsın diyor. Ve bu noktada sağ olsun müşteri de yönlendiriyor. Şimdi herkesin kullanımı o kadar farklılaşıyor ki. Evet, herkeste bir ada mutfak içinde kalmışlığı oluyor. Ama
2: interes mutfağı istiyoruz değil mi?
1: Ama bir bakıyoruz ki birisi sürekli baharatlıklarını elinin altında istiyor. Öyle kapaktan açayım, şey yapayım, onu oradan kaldırayım. Ya da birisi öyle sergi yüzeyi gibi işte kahve standı istemiyor. Ne oluyor? Özelleşmesi gerekiyor aslında. Bu noktada dahi hani illa danışmanlık, evet, mimarlık, iç mimarlık gibi disiplinler sosyoekonomik olarak daha üst kesime hitap eder. Bu gelenek gibi bir şey. Fakat burada iyi, konforlu bir alanda yaşamak istiyorsa, doğru dizayn edilmiş ve benim bütçemi de düşünecek şekilde, o zaman iç mimara danışmak lazım. Şimdi 3 artı 1 ev diyelim 120 metrekare ve orada tek çocuk var. Bu noktada işte şeyi, salonu yaşam alanı yapıp, efendime söyleyeyim, oturma odasıyla mutfağın arasını açıp büyük bir yemek odası haline getirebilme ihtimalini düşündürecek olan kişi iç mimar oluyor.
2: Tabii ki.
1: Yani buradaki temel durum bu aslında, faydalanması. Bunu danıştığında zaten bir şeyler, nasıl ki psikoloğa gittiğimizde biz o danışanlık hizmetini aldığımızda hayattaki konfor alanımız artıyor. Burada da yaşamdaki yani sosyal hayattaki konfor alanımızı artırmaya çalışıyoruz.
2: Aslında gelen sorulardan yola çıkarak da insanların çok uç fiyatlar olduğunu düşündüğü için danışmaya çekindiklerini görüyorum ben. Yani evet ben de isterim şöyle bir evim olsun, işte şuradaki artık yerlerim dikkate alınsın vesaire falan diye, ama insanlar çekiniyorlar bir şekilde gelmeye.
1: Kesinlikle.
2: Yani şöyle bir şey oluyor mu mesela, sen bir tasarım yapıyorsun. Hı hı. O tasarımda illaki sen kendi ekibine mi yaptırılması gerekiyor? Hı hı. O projeyi de o şekilde verebiliyor musun? Sistem nasıl işliyor mesela?
1: Şöyle... Şimdi ya referansla ya sosyal medyadan ya da
2: Instagram sayfanı da söyler misin bu şekilde?
1: Senems Homeworks Instagram hesabımın adı.
2: Tekrarlayalım.
1: Senems Homeworks.
2: Tamamdır.
1: Senems Genç ve Çocuk Odası diye de geçiyor aynı zamanda. Şimdi ya Instagram sosyal medya aracılığında efendime söyleyeyim ya referanslarımızla, yani daha önce işini yaptığımız ve bizden memnun kalan. Yine bir referans.
2: Fısıltı gazetesi.
1: Aynen, en sevdiğim müşteri tipolojisidir. Ya billboard'dan daha çok getiri sağlar. Tabii. Yani o fısıltı her şeyden önemli oluyor. Ya da işte bir tanıdığınızın yönlendirdiği veyahut da benim en sevdiğim bu sıralar yeni açtığım için mağazayı oraya. Dış cephemi beğenip içeri girenler.
2: Telefonunda görselleri var
1: tabii
2: mı?
1: Tabii var.
2: Bana atar mısın? Bir bakalım değil mi ya? Merak ettim şimdi dış cephe nasıl bir şey gözüküyor acaba? Tamamdır.
1: Benim için bunlar çok önemli. Şimdi burada geldikten sonra önce müşterimize şunu sorarız. Hani, genç odası mağazası için mi geldi? İçin malik hizmeti almaya mı geldi? Diyelim ki genç odası hizmeti almak istiyor. Hı hı. Önce bir mağazayı gezeriz. Bizim mağazamızda tüm ürünlerin ölçüsü, rengi, kumaşı, malzemesi hepsi değişebiliyor. Takım kombinlerini de müşterilerimiz yapabiliyor. Yani bir takımdaki dolabı beğendi, başka takımdaki yatağı beğendi, bir başka takımdaki masayı beğendi. Bunları zaten biz yeniden ürettiğimiz için, teşhirdekiler sergi amaçlı olduğu için kesinlikle rengi, ölçüsünü hepsini değiştirebiliyor. Daha sonra müşterimiz nerede? Daha önce alanını almadığımız bir projelendirme ise kendisine ücretsiz keşif teklif ederiz. Biz bir eve gideriz. Odanın rölevesini yani ölçüsünü alırız ve 3 boyuta taşırız. Eve gelmeden evde nasıl durduğunu mutlaka müşterimize gösteririz. Ki bu noktada şu santim santim, kargolayla dolap arasında kaç santim kalıyor? Masamız kaç santim olacak? Çekmece yüksekliklerimiz ne? Dolap iç raf dizaynı nasıl olacak? Beğendiği ürünlere göre bunu 3 boyutta yerleştiririz. Daha sonra malzemelerimiz seçilir. Hı hı. Malzemelerimiz seçildikten sonra fiyatlandırmamız çıkar ve daha sonra üretim aşamasına geçeriz.
2: Bence her birimiz hak ediyoruz yani bu saydığın şeyleri.
1: Kesinlikle
2: yani
1: öyle.
2: Özellikle mutfakla alakalı söylediğin şeylerde beni acayip bir şekilde yakaladın yani. O şekilde söyleyeyim sana. Ya nefis şeyler gerçekten. Ya çekmece yüksekliğinden falan bahsediyorsun.
1: Çok
2: ve
1: önemli.
2: O kadar önemli ki ben şeyi sevmiyorum mesela. Belki Merve seviyordur bilmiyorum. Bu tezgahın üstünde kahve makinesi, kahvenin makinesinin yanında bızıttırıcı falan filan, anlatabiliyor muyum? Bunun için ekstra bir gizli bölme yapılıyor ya mesela. Oradan alacaksın, kapatacaksın. Bak bizim kızımız da onu seviyor. Tezgahın üstünde kalabalık değil. O gizli bölme içerisine alayım, kullanayım, geri koyayım.
1: Kesinlikle öyle.
2: Bu gerçekten en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden
1: bence
2: bir tanesi
1: öyle.
2: Herhalde.
1: Mesela bu söylediğiniz zamansızlık oluyor. Hı hı. Kahve köşesi dediğimiz şey aslında
2: popüler kültürün bir durumu değil mi?
1: Aynen. Yani çokça yapıldı. Hala yapıyoruz. Bir iki sene daha yapacağız muhtemelen. Ama buradaki önemli olan şey şu kesinlikle. Bir sonraki aşamada toparlanabilir mi? Örnek verelim. Açık raf istedi müşterimiz. Tezgah derinliği de işte 60 santim. Biz o açık rafı 57'de bitiririz. Daha sonra buraya kapak isteme ihtimali olur o müşterimiz. Yani bunu söyleriz. Bakın eğer...
2: Şu an algımda yok kapalı, kapaklı öyle bir raf meselesi.
1: Aynen.
2: Ama iki gün
1: nerede
2: sonra...
1: Nerede Yasemin, ben ekleyeceğim.
2: Bize güncelleme gelince isteyeceğiz değil
1: ama
2: mi?
1: Ama şöyle şunu diyebilirsiniz ya, burası sürekli toz oluyor. Bizim evde asla açık raf yok mesela. Ben çok severim açık rafı ama annem hiç mutlu değil açık raftan. Hiç yok yani açık raf.
2: Mutluluk çok esas bir şey tabii ki. O tuzu alan kişi o kadıncağız yani.
1: Öyle olunca ne diyor? işte açık olsun, şey kapalı olsun. Şimdi yarın öbür gün orada toz oluyor diye kapalı kapatmamı isterse ve ikisinin derinliği de birbirini takip eder olursa kapak şöyle dışarıda kalacak.
2: Evet. Saçma o zaman, bir görüntü olacak.
1: Aynen. O yüzden hani biri 2-3 santim içeriden yapıyoruz ki montaj payını da düşünerek. Yarın öbür gün kapak ister müşterimiz. Mahcup olmayalım.
2: Valla verdiğin detaylar bana yetkinliğinle alakalı her saniye daha da fazla hissiyat veriyor. Bu da ekstra güven duygumu gerçekten arttırıyor. Çok çok önemli. Hani o an ben öngöremiyorum ama nedir? Sen 6 senelik bir tecrübe durumu var. 8 sene mi oldu totalde? O işletmede 6 seneydi değil
1: evet.
2: mi? Şimdi orada senin o kadar çok müşteri potansiyelini gözlemleme Tabii. fırsatın oldu ki aslında sen orada fizibilite çalışmalarının hepsini tamamladın baktığında. Ve oradan yürüyüşle, oradan hareketle birlikte o düşüncelerini de işin içerisine serpiştirmen çok çok mantıklı. Arkadaşım yeni bir ev aldı yakın zamanlarda. Ben evde yaşadığım sıkıntıları dile getirdim. Gücen ne yaptırsam falan filan diye böyle konuşuyoruz. Dedim ki çamaşır makinesinin üstünde mi kurutma makinen olacak? Evet. Kurutma makinesinin altında kesinlikle böyle bir tane çekmece gibi bir şey olsun dedim mesela.
1: Kesinlikle.
2: Nasıl var ya, yani şu an eminim aynı durumu yaşayan o kadar çok kişi vardır ki.
1: Tabii.
2: Çamaşır makinesinin üstüne kurutma makinesini koyuyoruz. Boyla alakalı probleminiz olsa da olmasa da. Hı hı. Şimdi altta da olsa sepet, yukarıdan böyle bir kucaklıyorsunuz tüm kurutmadaki eşyaları. Yerlere sepet sepet atıyorsunuz falan. Ya bir tane çekmece yapacaksın hı hı. alt tarafı.
1: Ortasında zaten artık hazır ürünler de satılıyor internette. İkisinin ortasında.
2: Link versene bize. Hakikaten çok ciddi bir sıkıntı o.
1: Kesinlikle.
2: Öyle raylı bir sistemle olacak yani. Dünyanın en basit şeyi baktığında.
1: Yo artık zaten yani biz kendi projelerimizde bunu kesinlikle yapıyoruz. Yani yan yana istese de müşteri. Hatta daha banko bir örnek vereyim. Mutfakta ben ev uygunsa. Hı hı. Tabii plan çözümünde metrekare ve şey mevcut plan tasarımı önemli ama. Mutlaka ve mutlaka bulaşık makinesini yerden 40 santim yükseğe çıkarırım.
2: Allah razı olsun. Gerçekten. Şu an hepimiz davlumbaz kapanmış gibi, aspiratör kapanmış gibi bir rahatlamaya kavuştuk. Yani bu kadar çok kullanılan bir şey nasıl aşağıda olabilir?
1: Çünkü bunun yaşlılığı var, hastalığı var. Yani bel fıtığı olan var, olmayan var, olma ihtimali var. Keyifli
2: evet.
1: kalkma bile bunda bir etken. Olabildiğince 40 santim her zaman yükseğe alırız ki müşterimizin konforu artsın.
2: Vallahi hepimizin duruşu bozuldu. Yemin ederim. Aç kapağı doldur boşalt, doldur boşalt. Gerçekten bıktık yani. Şimdi sen işini böyle kımıl kımıl canlandıran ve ekstra şeyler ekleyen bir insansın. Mesleğine bu anlamda değer katan insanlar gerçekten çok çok kıymetli. Şimdi senin harika da köşe yazıların var bu arada. Değil mi? Sevin'de okudum. Linkleri var. İsteyenlere link de gönderebilirim. Hepsi elimin altında şu an. Neler yapıyorsun bu köşe yazısı olayıyla? Nasıl buluştun sen?
1: Şöyle aslında üniversitedeyken biz başlamıştık bu hususa. Daha önce kulüp kurucu başkanlığı, kulüp yöneticilikleri farklı kulüplerde yaparken dergi çıkarıyorduk o zamanlar. Hı hı. Genç dergiler, genç arkadaşlarla birlikte. Ama bunun okuyucu sayısı çok kısıtlıydı. Yani üniversitede diyelim o öğrenci bütçesiyle 100 tane bastırabiliyorsak 100 öğrenci evet. okuyabiliyordu. Hadi arkadaşına da versin 200. Biz dedik ki ya madem böyle bir şeyimiz var niye biz açılmıyoruz bu noktada?
2: Dijital hani, ortamda.
1: Kesinlikle. Önce kendi yok. Aynen kendi blog sitemizi kurduk. Misak-ı Zafer isimli. 2019 yılında.
2: Bayağı da evvel ya.
1: Tabii tabii. Burada tamamen Türk kültürü, tarihi, sanatı üzerine pek çok genç arkadaşımız, akademisyenlerimiz yazı yazar. Burası tamamen onların yayınlamaya tenezzül etmeyen kişilerin yazılarının yayınlandığı yayın. Çünkü şöyle, biz bunun pişmanlığını daha sonradan başka gazetelerden dönüş olarak gördük. Bizim yazılarımız başta tenezzül edilmedi yayınlanmaya. Önemsemediler yazılarımızı. Daha sonra...
2: Neye bağlıyorsun? Daha popüler içerikli olmamasından
1: tabii,
2: kaynaklı
1: genç olmamız,
2: mı?
1: Referansımızın olmaması...
2: Rahmetli İlber Ortaylı gerçekten çok üzüldüm ben de öldüğüne.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Onun sözünü söylemek istiyorum çokça. Hissin keşke ölsen ki. Yani hak

0: hani farklı Turkuaz Medya'nın Lacivert dergisinde de yazdığım, Hakemli dergi olan Türk Yurdu dergisinde de makalem çıktı. Eskişehir Üniversitesi'nde iki tane makale sundum Türk mimarisi üzerine. Sonra tabii sizden bu sefer röportaj dönüşü isteniyor bu noktalarda. Siz de kibarca reddediyorsunuz çünkü artık kendi yeriniz var.
1: Evet.
0: Bunu biz bir hobi olarak başladığımız şey işimize dönüştü aslında. Biz de aynı zamanda podcast yayıncılığı yapıyoruz. Bir yandan Gökçe Medya isimli bir şirketimiz var. Mesela orada da Podi isimli yerli ve milli şey var. Sosyal medya. Spotify'ın podcast için.
1: Makale versiyonu.
0: Yok yok.
1: Canlı mı yapıyorsunuz?
0: Yok, sesli. Kayıtlı. Canlı değil. Çünkü çok uzun oluyor bizimki.
1: Kısaltmalar yaparak yapıyorsunuz.
0: Evet, kesinlikle editlemek zorunda kalıyoruz. Dört kişi yapıyoruz bunu. Bizim yayınımız dört kişi. Kanalda toplam sekiz var. Yayın var. Herkesin kendi
1: bu yayından kayıtlı
0: var.
1: Kalıyor diye biliyorum.
0: Evet,
1: doğru
0: aynen.
1: mudur?
0: Bu sosyal medya hesaplarında yayınlıyoruz. Aslında insanların hani böyle podcast dinleyip işte işe giderken, yemek yerken böyle biraz da ben Türk mitolojisi öğreneyim, biraz da Türk mimarisi öğreneyim. Aman işte şöyle bir şey var, 2 dakika süren var dinleyeyim diye yaptığımız bir
1: Ya
0: şeye
1: hap
0: dönüştü.
1: bilgiler baktığında genel kültürü arttırmak için çok güzel bir fırsat.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani bir diyaloglu sohbet yapmak için bile bu tarz bilgilere ihtiyacımız var
0: Öyle.
1: baktığında. Yani bilginin iyisi kötüsü diye bir şey yok bence.
0: Kesinlikle.
1: İlk kimin dikkatini çekti ben? Hani işimize dönüştü dedin ya. Buna evrilme sürecinde birinin pozitif bir telkini mi? Yoksa siz neler yapıyorsunuz diyen bir büyüğümüz mü? Kimdir? Nasıl bir
0: Şöyle,
1: durum
0: çevremizde
1: gerçekleşti?
0: zaten hep akademisyen, üniversitedeki artık akademisyen hocalarımız var ekseriyetle. Onlar zaten bunu hep takdirle karşılıyorlardı. Daha sonra iletişim fakültesinden bir hocamız, siz bunun bu kadar yazıyorsunuz ama Türkiye'de bu kadar okuyan adam yok. Dinleme bizde daha fazla. Hani Türklerin sosyolojik yapısıyla alakalı bir şey söylüyor.
1: Ne
0: Bak biz
1: yazık ki
0: dinleyen
1: okumuyoruz,
0: bir
1: evet.
0: milletiz. Bunu niye dinletmiyorsunuz dedi. Daha sonra benim Türklerde Kurban ve Kurban Ritüeli yazımı Gökun isimli arkadaşım Spotify'a podcast olarak attı. Çok fazla dinlendi. Hiç böyle dinleneceğini beklemiyorduk. Yani yazı örnek veriyorum. 1000 kişi okuduysa o yazıyı bir senede. Bizim 3 ayda onu 10.000 dinlenme gördük biz ondan.
1: Aslında şey var ya, değerli bir taşın doğru elde değer görmesi gibi bir şey. Aslında siz doğru kitleyle karşılaşamadığınız için,
0: Evet.
1: buluşamadığınız için yaşamışsınız bunu. Ve aslında bu bilgilere aç bir kitle de varmış
0: Kesinlikle.
1: baktığında.
0: Yani biz onu fark edince
1: Doğru
0: dedik ki,
1: yerde doğru kitleyle buluştunuz. Harika.
0: zaten hani Gökçe Medya vardı ve biz bunu mitolojiyi de dahil ettik. Arkadaşlarımız iletişim fakültesindelerdi. Öylelikle dedi ki biz bunu ilerletelim. Kendi haber sitemizi kurduk bunun kendi içinde. Aynı zamanda TED Üniversitesi'ndeydi yanlış hatırlamıyorsam. Podcast'le alakalı eğitimler veriyoruz bu noktada ücretsiz bir şekilde. Podcast kulübümüz var. Yeni medya
1: Harika.
0: kulübümüz var. Bununla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor.
1: Hakikaten kelebek etkisi dediğimiz bir durum gerçekleşmiş. Yani herkesin kim okuyacak, ne yapılacak falan denilen bir içerik var. Sonrasında siz ısrarla inandığınız şeye de devam ediyorsunuz. Hakikaten o çevrendeki arkadaş olayına da çok çok inanıyorum. Eğer aynı sinyalde arkadaşlarla bir arada olmasaydın hakikaten buraya kadar taşıyamazdınız.
0: Kesinlikle.
1: Birçok kişi bu bilgilere ulaşamazdı. Bu eğitimler olanağı gerçekleşmezdi.
0: Öyle.
1: Değil mi?
0: Ya öyle, kesinlikle öyle. Mesela kitabı yazarken de ben kitabı yazarken çok korkuyordum. Yani bunu nasıl ben bir yayın evine göndereceğim? Muhteşem derecede bir özgüvensizlik sarmıştı beni. Sonra yayın evinin sahibi benim çok yakın arkadaşım. Hala neyi bekliyorsun? Gönder kitabı dedi. Ben dedim ki ya bir oku da hani beğenmezsen hiç sorun değil dedim. Bir ay sonra aradı. Dedi ki Kültür Bakanlığı bu kitaptan 200 tane satın aldı Senem dedi. Dedim ki işte
1: İntiler nereye
0: yani
1: geldi
0: hani
1: diyorsunuz.
0: basıldıktan sonra yani bu bizim için çok
1: Bu
0: büyük bir
1: nasıl bir
0: gurur kaynağı.
1: gururdu?
0: Kesinlikle
1: Hakikaten.
0: öyle. O yüzden işte dediğim gibi işte, Turkuaz Medya'nın demiştim ya Lacivert dergisi yazmak çok kolay değil. Türk Yurdu dergisinde yazmak kolay değil. Hakemli bir dergi. Yani sıfırdan bir yere gelebilmek için bayağı kapı çalmak gerekiyor. Yani o kapıya ben geldim bu. Yok eğer almıyorsa kapı seni sen kendi kapını yaratacaksın. Yani biz bunu savunuyoruz.
1: Gerçekten o kadar güzel dile

0: Getirdim ki çok çok katılıyorum sana. Peki senin gibi iç mimar olmak isteyen gençlere ne tavsiye edersin diye birazdan soracağım ama öncesinde sana sormak istediğim bir şey var. Senin bu iç mimarlık adına feyz aldığın birileri var mı? Neden bu mesleği seçtin? Hani doktordur, mühendistir, ne bileyim öğretmendir. Hani bir kıza biçilen aşağı yukarı bir anne baba kalbi olarak meslekler vardır ya.
1: Tabii.
0: Gerçi ablan da
1: Ablam
0: değil mi
1: benim.
0: spor bilimlerinde tenis
1: Aynen.
0: hocası olarak gerçekten senin de iç mimarlığı tercih etmende sana bir kıvılcım yaratan biri oldum mesela.
1: Aslında şöyle, ben çok iyi bir karikatür çizimcisiydim lisedeyken. Benim bir ablam daha var. Esma ablamın büyüğü, o da çevre mühendisi. Ya Senem dedi, sen iyi çizim yapıyorsun. Gel dedi, iç mimarlık yazalım. Zaten hep mühendislik yazmıştım ben.
0: Karikatürden geldin yani
1: Aynen,
0: sen bu
1: gerçi çok
0: noktaya.
1: tesadüfi,
0: Allah
1: normalde
0: Allah.
1: İTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bana kesinlikle geliyor.
0: Hı.
1: Ben kesin oraya gideceğim. Yani biliyorum bunu puanıma göre. Tercihime geldi. Ablam onun üstüne yazmış iç mimarlığı. Senem dedi, iç mimarlık geldi dedi. Ben böyle hani anlamadım. O zamana kadar aklımda
0: Katü'ye
1: asla
0: gidiyorsun. Erdili Yaşaroğlu'yla da güzel bir tanışma planladım sana. Resmen geleceğini.
1: bir karikatür uğruna.
0: Eyvah. Peki nasıl hissettin o an?
1: Yani şey,
0: Seçeneklerinin arasındaydı ama number one'da değildi herhalde.
1: kesinlikle değil de, çünkü geri kalan her şey mühendislik. Yani inşaat mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği. Tabii ailem diyor ki tercih yapma, tıpa gidersin, bir sene daha kal falan diyorlar ama ben hiç o gönüllerde birisi değildim o zamanlar, hala da değilim.
0: Kalbinde var mıydı tıp?
1: Hiç yoktu. Ya yani hiç sağlık, ne bileyim, böyle anında insanla çok muhatap olacağım bir meslek istemedim yani, birebir %100. Yani niye? Onun en zor durumunu göreceğim ya. Yani ben kendi zor durumlarımda kendime katlanamazken, bir insanın canının yandığında hani potansiyel kriz geçirebilirim.
0: Eyvah eyvah.
1: Yani şurada mesela ağlasanız ağlayabilirim yani, hani o duyguyu hissederim.
0: Deneyelim.
1: Öyle olunca hani hiç sağlık tarafında hiçbir mesleği pek istemedim. Yapan arkadaşlarımıza Allah razı olsun, korona döneminde bizi korudular.
0: Tebrik ediyorum ben.
1: Kesinlikle
0: Kocaman
1: büyük
0: yürekler
1: yani.
0: ve ailelerinden, kendilerinden taviz vererek
1: Kesinlikle öyle.
0: hayatlarını verdiler ya, kelimenin tam
1: Aynen öyle ya.
0: anlamıyla.
1: İşte ben o kadar fedakar olamayabilirdim bu meslek nezdinde.
0: Ya senin mesleğin de bence fedakarlık isteyen bir şey. Kendi zamanından falan veriyorsun, tamam mı? İş akışı içerisinde tabii ki hepimiz işimizle alakalı zamanımızı vermemiz lazım vesaire ama hani benim gözümden anlamışsındır ne istediğimi, neye ihtiyacım olduğunu ama neye ihtiyacım olduğunu hangi noktada sana dile getireceğimi bilemiyor
1: O
0: olabilirim.
1: başka bir şey.
0: Sen
1: Aynen.
0: de bu noktada o tavizleri vesaire ya da ekstra şeyler ekleyebilirsin bununla alakalı, yardımcı
1: Öyle
0: olunabilir.
1: yani, hani o diğer meslek gruplarını eleme sebebim
0: Tabii.
1: aslında bu. Daha
0: Ya
1: sonra işte gittik, okuduk
0: ben
1: yani.
0: şunu merak ediyorum. Anladığım kadarıyla senin notların yüksekti.
1: Fena değildi bence.
0: Şimdi aileni doktorluk anlamında gitmemek adına ikna noktasında nasıl bir şey yaşadığını onu merak ediyorum. Sebebi şu, yüksek notu olan öğrencilerin doktorluk vesaire yapmadığında puanına yazık ettiğin gibi bir şey başlarına geliyor. Şimdi ah doktor olacaktın, iç mimar oldun. Şöyle var ya, Kayseri'de de bir şey var. İşte kızın ne okuyor? İşte şu okuyor. Olsun. Olsun diye bir şey var.
1: Aynen, bana da
0: Hakikaten böyle bir
1: demişti.
0: tonlamayla bir şey var.
1: Evet
0: O
1: evet.
0: olsunları yaşamışsındır
1: Tabii.
0: herhalde.
1: Ya şey, bizim baba figürü, inşallah dinlemiyorsundur baba.
0: Yayın tekrarını paylaşacağız. Eğer akrabalarından falan dinletmek isteyen varsa sosyal medyalarımızdan
1: İnşallah
0: gelebilir.
1: babam dinlemiyordur şu an, çünkü şey,
0: En doğru yerdesin bu cümleyi
1: hala kızıyor. Çok kötü, çünkü şimdi bizde YGS ve LYS vardı. Benim YGS puanım gayet iyi. Sonra diyor ki, iyi tamam diyor. Sen diyor işte bu işte şu falanca puansa sen bunu şuna çekersin, tıpa girersin. Sınavdan çıktım, sonuç açıklandı. Diyor ki ya fizik nasıl çözemezsin dedi. Bana bağırıyor. Nasıl yani falan diyor.
0: Bilinçli mi
1: Tabii bazı şeyler olmuş olabilir. Çünkü ortada bir baskı unsuru var yani bana karşı. Diyor ki sen sayısal öğrencisin. Hadi anlarım diyor. Yani edebiyat sınavına girmek istememeni anlarım diyor ki. Ben edebiyat sınavına da girdim. Hukukta geliyor. Dedim ki hayır, TM'den tercih yapmayacağım. Yani o kadar keskin bir duruma sürükledim ki, ama iyi ki de yapmamışım. Çünkü şöyle, bu meslekte kendimi bulduğuma eminim artık. Yani fakülteye girdim. Birinci sınıfta temel tasarım dersi vardı. Filiz Tavşan diye bir hocamız var. Dedim ki ben mobilyacı olacağım. Yani ben bunu biliyorum. Ben mobilya yapacağım. Mobilya
0: Annem baban da dizlerini dövüyor. Benim çocuk okudu, o kadar puanı araya verdi de mobilyalarda bilmem ne, torna tesviye onlarla uğraşacak falan.
1: tasarlayacağım.
0: Elinde darbeli matkap falan onu, değil mi? Bir de sınar. Ama ben şuradan babana şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir insanın yanlışı doğru bir şekilde yapması için doğru bilgiye sahip olması lazım. Bu da ciddi bir zeka gerektirir. Çok zeki bir kız dünyaya getirmişsiniz. Tebrik ederim. Çok da güzel
1: Şimdi
0: yapmışsınız
1: sağ olsun
0: baktığında.
1: gurur duyuyor.
0: Yani.
1: Mağazayı falan açınca ister istemez artık hani onlarda da hep şu tereddüt var. Şimdi
0: gelecek kaygısı
1: evet,
0: canım ya. Sen de
1: bilmedikleri bir
0: çok iyi
1: meslek.
0: biliyorsun
1: Yani
0: aslında.
1: ben bir de şey diyorum ya, ben ailedeki ilk esnafım. Bizim ailede esnaf yok.
0: Ya
1: Herkes
0: bir insan okul okuyup ne, hakikaten nasıl esnaf olur, değil mi böyle bir şey?
1: Mağaza değil, dükkan falan diyorum arada ya insan.
0: Sen tam Kayserice'ye evirmişsin
1: ya,
0: mesela.
1: Maalesef ama gerçekten. Çünkü şey, bir müşterimiz var. O da dinliyordur muhtemelen, Betül abla. Betül Hanım çok severim. Eşinin kendi iş yeri var ama tabii bizim işin çok çok büyüğü. O bile tükkan diyor yani. Tükkandayım. Koskoca.
0: Alameti farikası bu ya.
1: Yani
0: Bir
1: aynen.
0: şekilde. Yani yapacak bir şey yok. Ya çok özsün gerçekten. Çok keyifli değil mi ya? Çok çok keyif aldım gerçekten. Şöyle bir süreye bakayım. Merveciğim de çok... Aa, telefonum. Ha.
1: 3-5
0: Aa, fena değiliz ya. Hala biraz daha. Alıştı kız ya. Hakikaten 4 yıldır şöyle
1: Yönetmenim.
0: yaptı. Moderatörlerden bir tanesi olabilirim yine mi?
1: Estağfurullah, yok.
0: Ama nasıl baktı? Hiç öyle yapıyor
1: Yapmaz.
0: muyum? Gücem şöyle bir şey yapar
1: Hiç
0: mıyım?
1: yapamam.
0: Parçalayacağım sizi şimdi falan. Yok, hiç öyle yapmaz. Hakikaten yayın sürelerini zorlayan tek miyim ya? Değil miyim? Ha tamam. Bak sen Kayseri'de işin de teksin. Ben de moderatör olarak radyoda bir buçuk
1: Doğru.
0: saat sürelerini böyle aşıp yürüyüp giden biriyim. Ya azıcık vaktimiz varken çok tatlı yorumlar vardı
1: Kesin
0: böyle. Ya
1: arkadaşlarımdan
0: Caner Bey'in
1: ben.
0: yazdığını okumak istiyorum. Şey var ya, komik sorular cevaplar, onun gibi bir şey oldu. Bir dakika. Sevgili Cacaner, zaten son zamanlarda sosyal medyada görmüşsünüzdür. Çok da güzel bir sosyal içerik yaptı çocuklarla. Böyle oyuncaklar düşüyor, kaldırılıyor. Birçok medyada da yer
1: Tabii,
0: buldu.
1: ulusalda
0: Böyle
1: falan da gördüm
0: evet, çok güzel paylaşımların böyle aksiyon yaratması beni çok çok mutlu ediyor. Dur neyse, ilk ablanınkini okuyayım. Sevgili Esma Karabulut. Tenis hocam,
1: ben.
0: bir aylık hakikaten zirvede bıraktığım tenisi. Canım benim. Ablasından tenis dersi almak nasıl bir duygu diye sorar. Böyle gözlerinden yaşlar çıkmış da bir emoji ile bırakmış bu soruyu. Nasıldı?
1: Çok zordu. Ben tenis hayatımın 8. ayındayım. Ablam çok keskin bir hoca. Yani sınıfta torpil olduğu
0: Bana
1: gibi.
0: mı diyorsun? Hakikaten.
1: Şimdi şey,
0: Canınıza
1: sınıfta torpil gibi düşünülmesin diye bana, yani diyelim size bir kere diyor, atıyorum Gülcan diye bağırıyor. Ben 10 saniyede bir Senem, Senem koş, Senem durma, Senem raketi nasıl tutuyorsun? Yani hani
0: Bir tane top fırlatsaydın valla o rastalı
1: artık
0: saçlarına.
1: hoca
0: Esma hocam, hakikaten hiç oluyor mu böyle
1: ama
0: şeyler?
1: ablam diye demiyorum, spor AŞ'deki en tatlı hocalardan
0: Ya şaka bir yana, gerçekten çok tatlı bir enerjisi var.
1: Aynen.
0: Yakın zamanda hatta voleybol turnuvasında da koçluğumuzu yapmıştı. Tenis yetkinliğiyle. Çok güzeldi. Ya şimdi o az önce bahsettiğim o sosyal deneyin üreticisi sevgili Caner Bey, iç mimar ile dış mimar arasında nasıl bir fark var diye çok
1: Şöyle
0: güzel bir soru
1: hemen
0: yöneltmiş.
1: cevaplayayım. Caner Bey dış mimar yok.
0: Allah, çok güzel bu. Öyle bir şey yok. Bir an hakikaten yazınca, bazı insanlar yazınca öyle şeyin varlığına da
1: Evet
0: inanıyorsun.
1: evet
0: Dış
1: soruyorlar.
0: mimar yok mu ya?
1: Yok, mimar.
0: Şey, Gerçekten. Bu sıcak basma durumu gerçekleşti. klimayı açtı. Caner Bey, ikna mıyız? Dış mimar diye bir şey yok.
1: Mimar ve iç mimar var. Biz iç mekan noktasında bir yetkinlik sahibiyiz. Mimarlar da mekanı oluşturmakla mükellef diyelim.
0: Ay,
1: basit bir cümleyle.
0: Gerçekten bugün ampul gibi aydınlandığımı hissediyorum çok. Özellikle dış mimar çok iyi. Aa, sevgili Pilates hocam, canım Ebru Çağran. En sevdiği arkadaşı kim diye sormuş. Şu kameraya cevabını verecek kadar yüreğin var mı?
1: Tabii ki de var. Sevgili Ebru, dinliyorsan. Ebru'nun da bu arada Pilates stüdyosunu yeni açtığı çiçekçisini yapmıştım. Çok fazla arkadaşım var. Çok fazla sevdiğim insan var ama dostum sensin diyorum.
0: Wow. Hakikaten günümüzde bir insanın ağzından bunu duymak da, değil mi? Her kula da nasip olmaz. Ebru, maşallah, Ebru daim benim. Olsun.
1: Amin.
0: O zaman bir karaoke planımız var. Oraya da seni Ebru'cum tıkıştırıverelim. Merve'cim sen varsın tabii ki. Sen yönetmenimsin. Sen olmazsan olmaz yani.
1: Aynen.
0: Ramazan'ı bitirdik. İnşallah yapacağız bunu. Şimdi Cengiz Hansar'ı şöyle bir soru iletmiş. Aşırı ünlü iç mimar Senem Hanım'ın mimari yaklaşımı neye dayanıyor diye bir soru iletmiş efendim. Aşırı ünlü iç mimar. Özellikle altını çizmek isterim.
1: Cengiz Hanım benim çok yakın arkadaşım, yine üniversiteden o çalışkan ekip dediğimiz arkadaş grubumuzdan
0: ya,
1: bir tanesi.
0: Ya çalışkan tabii. Arılardan.
1: Aynen, onun da inşaat mühendisi, zaten kendi şirketi var Ünye'de. Cengiz Han'ın da şöyle, Cengiz Han sevgili kardeşim, biz eklektik çalışırız aslında. Yani şey derler ya giyim kuralında, işte satenle dokuma gömlek olmaz derler diyelim. Hı-hı, örnek veriyorum. Hı-hı. Ben bunu oldurabilecek potansiyele sahip bir iç mimar olduğumu düşünüyorum yani. Vay. İç mekanda.
0: Ezber bozan bir iç mimar.
1: Yani olmayacak eklektik dediğimiz, yani birbiriyle alakası olmayan normları bir araya getirebilir ve bunun hiç gözü yormayacak hale getirebilecek bir iç mimar olduğumu düşünüyorum.
0: Tebrik ediyorum. Onun çok sanatçı bir gözü var anladığım kadarıyla. Çünkü sanatçılar tuvallerinde, heykellerinde uygulayabilirler.
1: Öyle olmak zorunda.
0: Tebrikler.
1: Pek çok mesleği bilmek zorundayız aslında. Ki ona göre bir hareket kabiliyeti de kendimize geliştirmemiz gerekiyor bu noktada. Yani ben buna önem veriyorum.
0: Çok tebrik ediyorum.
1: Ya şöyle,
0: gerçekten.
1: Bir salona köşe koltuk koyduğumda onun yanına şu babaannelerimizin evinde olan oymalı koltuk var ya.
0: Evet.
1: Tekli. Ben onu turuncuya boyar ahşabını. Kumaşını da aynı renk turuncudan seçer. Yani birebir tek renk turuncu yapar. Köşe koltuğunun üzerine de birkaç tane o renkten kırlent atıp onu oraya yedirebilirim. Onun içinde yüzdürebilirim. O mekana dahil edebilirim. Basitçe.
0: Aslında senin basitçe dediğin şey o renk vesaire,
1: tabii,
0: o tarz
1: uyum
0: anlamından çok kocaman zor şeyler.
1: İnsanlar çok tereddüt ediyor. Mesela soruyor müşterim, ya annemden kaldı bunu atmaya kıyamadım diyor. O zaman diyoruz ki hadi biz bunu bir mekana dahil edelim ama bunu biraz başkalaştıracağız.
0: Şey var, mutfaklarda yöresel yemeklerin modernize edilmiş sunumu diye bir kavram var. Şimdi sen de öyle bir şey söyledin. Annesinden kalan 100 yıllık belki bir mobilya var. Tabii. Modernize edilmiş bir sunumla birlikte L koltuğa meç haline getiriliyor.
1: Tabii, postmodernizm bir noktada.
0: Çok güzel, çok güzel, tebrik ediyorum. Soru yok. Şehrimiz için gelecek vadeden kıymetli, çalışkan, başarılı, genç bir değer. Sevgili Senem diye söylemiş Betül Mercan.
1: Ay, Betül Hanımcığım.
0: Aa, evet, çok güzel. Ya sevgili yönetmenimden de bir done geldi, çok güzel. Böyle deyince aklıma geldi diyor. Mimar Selim Bey'in son dokunuşlarını nasıl değerlendiriyorsun? Neydi? Bir şey hanımın mükemmel değişimi diye bir şey vardı ya.
1: Süreyya.
0: Hakikaten neydi o ya? Neydi o? Söylesene
1: ya,
0: bana.
1: Ben Allah'a şükrediyorum.
0: Birimiz de diplomasını sormadık adamı.
1: Evet.
0: Ne yapmıştı? Ya.
1: Ya ben bu... küçükken çok isterdim Selim Bey bizim eve gelsin.
0: Abi
1: siz gelmemişsiniz
0: çok
1: Selim Bey.
0: Yani var olunca anladım diye.
1: Yani çok kötü olurdu ya. Şöyle, tabii bir televizyon programı. Orada aslında çok da mimarlık yapmıyor. Dönüştürme yapıyor. Yani
0: dönüştürme de değil ki ya. Hakikaten Bahe Kılıçarslan daha iyisini yapmıyor muydu? Adam eve uygun malzemeleri alıp getirip yerleştiriyordu. Hakikaten. Yani ama mimar adı altında yapınca bir çok güzel bir nokta yaparmak bastı canım yönetmenim. Yok, gerçekten. Yani,
1: yeniden işlevlendirmesi gerekiyor. Ben şeyi hatırlıyorum. Televizyonu bir alçıpanın içine gömmüştü.
0: Yalnız şey diye yaz, Mimar Selim Bey'in son dokunuşları. O kadar her şeyi cümle içerisinde saklı ki. Gerçekten. Ah canım yani, gözleri kanatan bir programdı değil mi?
1: Allah başa vermesin ev mağdurlarına.
0: Hakikaten Allah başka dert vermesin o evler. Hani şey olarak sevindim açıkçası. Çok ihtiyaç sahibi aileler vardı. Şu an
1: kesinlikle.
0: İyilik derneklerinin yapmış olduğu şeyleri o gün bir program adı altında yapıyordu. Hı. Ama işte o başına mimarı koymayaydınız iyiydi hakikaten. Mimar kelimesine öyle hiç gerek yoktu.
1: Ama Kayseri'de şöyle bir duyum aldı. Mobilyaları, örnek veriyorum, siz mobilyanız hala sağlam ama değiştirmek istiyorsunuz. Ve bunu bir yardım derneğine, tam proje oturmadığı için yardım derneğinin adını açıklamayayım. Hı hı. Yardım derneğine veriyorsunuz. Onlar anlaşmalı döşemecilere ürünü yeniden yaptırıyor. Yani tadilat ettiriyor, dışını falan
0: ne
1: kaplıyor.
0: Diyorsun?
1: Sonra bir showroom bulup bunları orada sergileyeceklermiş. İhtiyacı olan kişiler, atıyorum 1000 tane koltuk takımı var, İstediği koltuğu seçip evine götürebilecekmiş. Yani şey de yapmayacaklarmış. Ya senin koltuğa koltuğa ihtiyacın var ama bendeki gül kurusu, sen gül kurusu sevmek zorundasın diye bir baskı kurmuyor insana.
0: Ay birey
1: değil mi? Git seç, kimsenin onuru gururu kırılmadan. Böyle bir proje içindelermiş Kayseri'de de. Mesela aslında bu noktada da şunu görebiliyoruz, yani her şeyi özelleştirmek lazım. Hani en
0: yardımı bile dememek lazım. Bile kelimesi bile incitecek bir kelime.
1: Hı-hı. Yani çünkü zamanda başkalarının zevki konusunda tasarruf sahibi olmamak lazım. Ben bunu duyunca yardım derneğinden çok mutlu olmuştum. Yani dedik ki biz de bir
0: ne
1: şeyler.
0: Ne kadar yapalım. İnce bir düşünce gerçekten. O kadar şeyle anlattın ki
1: heyecan.
0: Kayseri İyilik Abisi Derneği'ni çok iyi biliyoruz zaten, ağırlamıştık da burada. Rana'cığım şöyle bir şey söylemişti. Şimdi o erzak paketlerinin içerisinde hep markasını bilmediğimiz makarnalar, ondan sonra katı yağlar, sıvı yağlar bilmem ne vesaire. Biz bir ara mesela, ya bence söylenmesi gerektiğini düşünüyorum böyle şeylerin. Mesela kızımla birlikte bir şey yapmıştık. Hani işin içerisinde sürülebilir çikolata da koyalım. İşte adını söyledi. İşte şunu da koyalım. Evde çocukları var mıymış? Şimdi bir çocuk gözüyle o an bir aydınlanma yaşıyorsun. Yani bir insanın ihtiyacı varsa evet, bir şeye her gün makarna yemek zorunda değil.
1: Kesinlikle.
0: Benim seçtiğim margarinle bir şey yapmak zorunda değil. Bunun için ben bu marketlerdeki o hediye kartı uygulamasına o kadar saygı duyuyorum ki.
1: Evet, bence de.
0: Yani o an benim canım belki hakikaten bir kavanoz çikolata yemek istiyor.
1: Ya olabilir ya, yani.
0: O da ihtiyaç, o da benim ihtiyacım gibi gibi.
1: Bugün bir hocanın vaazını dinliyordum, o da böyle bir şey söylüyordu. Yani sen hani bir fakirin ne alacağı konusunda tasarruf sahibi olamazsın diyordu.
0: Sen kimsin de?
1: Kesinlikle
0: yani.
1: Öyle yani, belki onun yemeği var da elektrik faturasını ödeyemiyor.
0: Evet.
1: Hani sen nasıl onu bir kıstasa koyuyorsun diye. İşte bu noktada o yardım derneği de böyle bir şey yapınca
0: çok güzel bir çalışma
1: gerçekten
0: olmuş.
1: Hani
0: bu ince düşünce beni o güne götürdü ve ne kadar mantıklı bir şey olduğuna karar verdim. İnsanlara yardım yapınca kendi zevklerimize göre bir şeyler kullanmaya iter bir hal var. Bu birazcık da kibre giriyor sanki.
1: Evet.
0: Kimse bizim zevklerimize göre maddi durumu sıkıntılı diye yaşamak, onu oraya koymak zorunda değil. Belki gül kurusundan nefret ediyor.
1: Belki
0: yani,
1: de.
0: Her
1: aynen.
0: Şey olabilir.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bu ince düşünceli insanlar gerçekten sayıları artarak çoğalsın.
1: Amin. İnşallah.
0: İyi ki varlar. Şimdi çok da her şeyi konuştuk gibi geliyor bana.
1: Gerçekten ben
0: ve
1: dağıtırım biraz da konuyu.
0: Fazlasıyla çok güzel konuştuk diye de düşünüyorum. Şöyle bir CV'ni gözümün önünden geçiriyorum. Evet, her şeye de değindik ya. Çok kendini yetiştirmiş bir hanımefendisin her şeyden önce. Henüz kapanış konuşmasına geçmedim. Balkon konuşmasına göndereceğim seni çünkü. Annesi babası doktorluk tıp isterken iç mimarlık okumak için böyle direten gençlerimiz vardır. Öyle anne babalarımız da vardır o durumda. Sen o sürece nasıl girdin? O sürecin sonunda şimdi yaptığın işinde mutlu musun? Öyle ufak bir paylaşım yap. Belki bir kişinin de sıkıntısını çözmüş oluruz.
1: Ya şöyle.
0: Hadi kamerayla baş başasın.
1: Tamamdır. Hadi. Allah, bismillah. Şöyle, aslında ben bu mesleğe itildim gibi bir durum söz konusu oldu. Fakat ama eğer meslekle alakalı daha önce doğru bir şekilde yönlendirilmiş olsaydı, bu mesleğin belki farklı bir üniversitede de okuma gereksinimi duyabilirdim. Şimdi karşımıza çıkan insanlar bizi çoğu zaman negatife yönlendiriyor. Dershaneye giderken 12. sınıfta Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümünü kazandığımda rehberlik hocamız dedi ki, ya bu bölümün bir geleceği yok. O gün aslında ben biraz daha hırslandım. Çünkü bu dünyanın en saçma cümlesiydi benim nezdimde. Daha sonra işte bizimkilerle yaşanılan ufak tefek handikaplar sonucu minik.
0: Ablanın golünü de unutmayalım lütfen.
1: Büyük ablam sayesinde, Cemil ablam sağ olsun. Mesleklerimiz de birbirimizden farklı ablamlarla. Ailemi ikna etme sürecim ve fakülteye giriş sürecim. Yani gittiğiniz yerin nere olduğunun bir önemi yok. Gittiğiniz yerin en iyisi olmanız lazım. Buradaki temel prensip bence bu. Yani nereye giderseniz gidin. İşte ben daha önce pek çok spor dalında bulundum. Hepsini de en top noktasına kadar yaşadım. En adrenalin dolu noktalarına kadar da geldim. Buradaki önemli olan ondan zevk almak ve onun en iyisi olmak. Yani siz farazi söylüyorum, Muğla'da Türk Lehçeleri bölümü okuyor olabilirsiniz. Ya da İzmir Katip Çelebi'de mühendislik okuyor olabilirsiniz. Veya Hakkari'de tarih okuyor olabilirsiniz. Bunun önemi yok. Çünkü devir değişti. Artık her şeye ulaşabiliyoruz. Önceden üniversitelerin bir statü farkı vardı birbirinden. Şimdi siz herhangi bir üniversitede okusanız çok iyi noktalara gelebiliyorsunuz. Kendinizi yetiştirmekle alakalı bence bu. Ve bu yüzden eğer bir şey istiyorsanız burada aileye kendimizi kanıtlamak gerekiyor. Ben bu evreden geçmiş biri olarak bunu söylüyorum. Aileme kendimi kanıtlarken tabii önümde iki tane ablamın olması bana çok büyük fayda sağladı. Ama mesleğe atılırken hissettiğim, yani başladığım o ilk ürkek senemden işte 2018'de bir sene dil eğitimi, 19'da mesleğe adım attım. Geçen sene 2025'te iş yerinden ayrıldım ve babama gidip dedim ki ben kendi işimi kuruyorum. Babam dedi ki hani nerede ofis kiralayacaksın dedi. Hayır, ofis yapmayacağım, mağaza açacağım dediğimde babam sadece yüzüme baktı ve dedi ki nereden istiyorsan tut ve gerisini düşünme. Hani bir şekilde biz senin yanındayız dedi. Ve o birikimle mağazamı açtım. Bu yüzden bu arkadaşlara da tam olarak bunu söylüyorum. Yani siz ne kadar kendinize inanırsanız aileniz de size o kadar inanır. O yüzden çevrenin boş cümlelerini bence düşünmemek lazım.
0: El alem hep bir şeyler söylüyor. Kesinlikle. Zaten. Öyle bir durum var. Aslında senin babana ikna etme sürecin sadece fikrinin arkasında durman değil, o okulu okuduğun süre içerisindeki o yüksek notların büyük ihtimalle, araştırmaların, kendine fark yaratacak ekstra kazanımlar eklemen. Hı. Ki ben kendine ekstra kazanımlar ekleyen insanların da dilinin bir baharatlandığını düşünüyorum. Yani güzel konuşuyor, güzel cümleler kullanıyor. Hı hı. Karşı tarafa ne söylersem acaba etkileyebilirim noktasında çok etkileyici şeyler söyledim mesela. Bir öğrenci olarak dinlesem de etkilenirdim. Bir veli olarak dinlesem de dinlenirdim. Hoşuma giderdi yani. Gerçekten hoşuma gitti. Konuşmam, baharatlı bir dilim var o anlamda. Gerçekten çok hoşuma gidiyor bu. Bir tane daha soru gelmiş. Tabii. Bu arada. Çok da tatlı. Dolunay Buke. Aybüke herhalde.
1: Evet,
0: değil
1: Aybüke.
0: Mi? bazen isimle soy isim bir araya gelince hakikaten telaffuzda da zorluklar yaşayabiliyoruz. Soru kutucuğunu aradık, bulduk. Bir gülücük var sonunda. Senem Hanım Türkiye geneline bayiler vermeli diyor. Baya fanların da var.
1: Sağ
0: ol. Gerçekten çok seviliyorsun. Doğru. Yaptığın işlerde kim acaba kendisi?
1: Kendisi tanıdığımız yabancı olmayan bir ablamız.
0: Yani çok tatlı gerçekten. Yani bu cümleleri duyup da bir insanın çevresindeki insanlardan motivasyonun yükselmemesi gibi, evet, bir durum yani söz konusu olamaz.
1: Çok güzel bir şey aslında. Ben de çok seviniyorum, sağ olsunlar. Çünkü demin de dedim ya, hani negatifi elemek lazım her zaman hayatta. Her zaman pozitif. Sizin gibi, sizin ya da olmak istediğiniz gibi arkadaşlarınızın olması her zaman çok önemli. Bence o tetikliyor aslında bir noktada. Evet, aile her şeydir. Asla ailemin bugüne kadar bana yaptıklarını hani inkar edemem. Mümkün değil. O cepte zaten, ama çevrendeki olan biten seni çok etkiliyor.
0: Peki doğru seçimler yaptığını düşünüyor musun? Ailenin verdiği temel eğitim, ahlak, duruş, bunlar çok çok kıymetli şeyler, ama bizim ilerleyen yaşlarda, genç yaşlarda sergilediğimiz arkadaş seçimi anlamında hatalarımız vesaire ki hep nokta atışı şeyler de yapamıyoruz. Atıyorum 40 yaşına gelmişim ben. Hala doğru insan seçemediğim arkadaş anlamında. Evet. Söyle söyle. Aynen. Hala doğru kararlar veremediğimiz durumlar da gerçekleşiyor. Yaşla alakalı değil aslında. Birazcık insanın kendi içiyle alakalı. Karşısındakini kendi gibi görmemesiyle alakalı. Bir sürü etken sayabilirim bununla alakalı. Arkadaş seçiminde doğru kriterler. Hani şey var ya, az önce ne dedin? Bir mimarda ne arayacaksın? Diploma. Hadi bir arkadaşta ne arayacağız? Söyle bana. Keşke diploması olsa. Böyle yetkinlik seviyesi. Bir film vardı, hatırlıyor musun? Herkesin davranışlarıyla alakalı kafasında puanları vardı.
1: Çok iyiymiş.
0: İnsanlar o popülerlik ve iyi davranışlara ulaşmak, o puanlarını arttırmak için iyilikler yapıyorlar, çılgınlar gibi bir şeyler yapıyorlardı falan. Senin kafanın üstünde 5 yazıyor mesela. Onun üzerinden 5'sin. Benim kafamda onun üzerinden 3. Hatta belli bir seviyenin altında olan kişiler yurt dışı seyahatleri bile yapamıyordu.
1: Aa,
0: neden? Güzel. Doğru klasmanda görünmediği için, değil mi? Enteresan. O filmin adını bulayım da göstereyim sana.
1: Olur.
0: İnşallah izle bir tane.
1: Bizde kıstas çalışkan olması arkadaşımızın. Çünkü eğer tembelse beni de tembelleştirir. Ben tembelsem onu da tembelleştiririm. Yani bir çalışkan olmak bizim arkadaş seçimimizde çok etken. Mesela Ebru ile bizim tanıştığımız zaman, 2018'di biz Ebru ile tanıştığımızda.
0: Aman inşallah.
1: Aynı anda tabii, o epey oldu. Ebru bir arkadaşı daha vardı yanında ama onunla artık görüşmüyoruz maalesef. Çünkü hani o tempoda, bizim tempomuzda yoktu. Yani o harekette yoktu maalesef.
0: Hani savaş roketlerinde hani belli parçalar zamanı gelince ayrılır ya. Onun da zamanı dolmuş artık. 3, 2, 1 fırlat.
1: Evet öyle yani, hani ve burada sosyoekonomik durumlar bizim için önemli değil. Yani
0: bence
1: önemli olan
0: bir kriter değil.
1: Çalışkanlık bizim için. Çünkü şöyle, ben eğer benim yakın, ben Pilates'te Ebru'dan başkasına Ebru istese de gitmem. Başka şansım yok. Ebru da eğer iç mimarlık işi varsa benden başkasına gelmez. Aslında biz bu arkadaş grubumuzda şunu da oluşturmaya çalışıyoruz. Kendi içimizde bir ahilik. Ya iş yürüsün yani. İşte Senem'in psikolog arkadaşı mı var? O zaman Ebru da oraya gitsin. Ya o kız kazansın.
0: Evet.
1: Kendi arkadaşımız kazansın ve bu halkaya o da dahil olsun. Niye olmasın ki? Ya da benim mimar arkadaşım var. Benim imza yetkim yok iç mimar olduğum için. Keza o arkadaşım da çok kaliteli biri. Hemen gider ona deriz ki ya bizim bir mimari proje var, bilirim de yani hani şunu diyebilirim. İşte bu arkadaşıma eğer anahtar teslim, proje geldi bize. Mimari projeyi de arkadaşımıza çizdireceğiz. Ben şunu çok gönül rahatlığıyla söylerim müşteriye. 5 günde ürünün hazır. Yani 5 günde projeyi biz hallederiz. Şu
0: ekibine
1: kadar
0: güveniyor olman lazım bunu.
1: Çünkü o arkadaşım en az ben kadar çalışkan yani. Bunu hiç ona sormadan diyebilirim. Ya da o iç mekan işi geldiğinde hiç bana sormadan Senem bunu işte 4 günde 5 günde bitirir.
0: Hani onun ağzından çıktıysa sen de onu kitabına uydurmak durumundasın.
1: Ağzından çıkmak değil ki mesele. Bilir yani benim onu o kadar günde
0: yapacağım
1: bitirir.
0: Diyorsun.
1: Tabii tabii. Ya o da
0: yoğunluk
1: ben de,
0: vesaire hiçbir şey önemli
1: aynen
0: değil.
1: Aynen öyle.
0: O
1: gerekirse
0: çıktıysa,
1: bu çalışkanlığın işte temelinde bu var. Gerekirse uyumayız. Dükkana gideriz. Zaten kendi dükkanımız.
0: İşte bu kadar. Beni zor duruma soktuğun gibi bir durum da gerçekleşmez ki. Ebru'yla tavır olarak da benzettim ben sizi.
1: Aynen benziyor.
0: Böyle bir harbi taraf var mesela. Atıyorum Pilates'le alakalı bir şey varsa ben oraya gideceğim. İç mimarlıkla alakalı bir şey varsa belki şeye gidemez. Hani Ebru'nun topuğuna sıktırırım gibi bir.
1: Yo, sıktırma değil. Başka şansı olamaz. Çünkü şöyle, bu bir dedim. Yok, ya kendi içimizde ahlak
0: güven ya. Bak ya, siz öyle çok güzel bir sistem oturtturmuşsunuz. Çok mantıklı olması gereken bu. Hakikaten bir arkadaşımın atıyorum restoranı var. Sen gidip başka bir yerde organizasyonu yapıyorsan şimdi içgüdüsel olarak ben ne yaparım? Bir gönül koyarım yani.
1: Hem gönül
0: hani
1: koyar.
0: Hani dostluk, hani arkadaşlık.
1: Aynen, hem de hani dosttan kazanılırdı.
0: Yok öyle bir şey ya.
1: Yok, biz dostumuza ya orada kar etmezse de gitmeyiz. Şimdi dostum benden kar etmek zorunda ki ben ya benden 3 lira kar ediyordur. Önemli değil. Bir başkasından 5 lira kar ediyordur. Buradaki mesele benden de kar etmesi ki iş yürüsün. O zaman bedava iş yapacaksa benle çalışmasın.
0: İşte tanıdığa güvenilerek ben çok iş yeri açılmasının da mantıklı olduğunu düşünmüyorum ama siz alma verme dengesini güzel bir şekilde oturtmuşsunuz gördüğüm kadarıyla. Rabbim de bunu daim kılsın. Amin. Çok zor bir şey. Hem iş hem de arkadaşlık ilişkisini bir arada sürdürmek gerçekten kesinlikle ince buz üzerinde yürümek gibi bir şey.
1: Bu yüzden hani hep çalışkan arkadaşlarınız olursa siz de o statüye geliyorsunuz aslında. Diyorsunuz ki ya Nihal mesela çok çalışkan bir arkadaşım gene. Şimdi Nihal iş yerinde diyorum ki ya geçeyim dükkana çalışayım bir saat. Nihal gelir yarım saat kahve içeriz sonra tekrar işe döneriz. Harika, beni biri tetikliyor.
0: Ama boş bir arkadaşım varsa geçmiş vakti olsun. Var.
1: Ya ben hiç...
0: Seni de işten alıkoyar.
1: Mesela geliyor oturuyor, siz buraya bilgisayarı da dönemiyorsunuz, onunla da ilgilenemiyorsunuz.
0: Saygısızlık gibi oluyor diğer evet. türlü. Diğer tarafta anlamıyor bir iş yoğunluğunun olabileceği düşüncesine. Çok mantıklı buldum ya. Gerçekten arkadaşlığa bakış açın ve buna yüklediğin misyon bence çok çok mantıklı. Yani dışarıdan baktığında insanlar çıkar ilişkisi falan olarak görebilirler ama dosttan kazanılmayacaksa kimden kazanılacak? Ya, kendi mesleki yetkinliklerimiz birbirimize fayda sağlasın her şeyden önce.
1: Öyle ama çıkar gibi görmemek lazım. Çünkü şöyle işte atıyorum bir arkadaşım doktor. Ben onunla doktor olduğu için arkadaş olmuyorum. Mesela bizim ailemizin avukatı benim çok yakın arkadaşım. Aslında normalden arkadaşımdı. Bir vakıftan tanışıyoruz. O hala yüksek lisans yapıyordu. Biz epey 3-4 sene görüştük. Babamın bir mahkemeyle işi oldu. Ya dedim ki baba sen niye avukat arıyorsun ki? Fatma'ya git.
0: Evet.
1: Yani babam dur dedi ki ya kızı hani... Babam da şeydi, kendi derdimiz de yok. İşi bu.
0: Hah işte o vicdani taraf şey yapıyor. Oysa ki işini yapmak üzere evet. sen oraya ulaşıyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Yok ya, eskilerimizde var böyle bir hassas taraf.
1: Öyle olunca şimdi ben arkadaşım aslında buraya, onun işi var zaten. Ben niye başkasına gideyim ki? Ya da onun yüzüne nasıl bakacağım
0: etik
1: başkasına
0: gidersin? Etik değil ya. Etik değil başkasına gitme. Arkadaş diye bir cümle içerisinde geçiyorsa adım bir zahmet de. Aynen değil öyle. Mi? Bir kesinlikle. Faydam dokunsun birbirine. Bir soru daha gelmiş, onu tabii. da dile getireyim. Daha doğrusu güzel bir niyet. Ayşegül Yılmaz, çok ünlü iç mimarımız Türk motiflerini hep kullanacak mı oda takımlarında diye bir soru yöneltmiş.
1: Şey demiştim ya benim kitabım var diye.
0: Evet, makalelerinde de yazdın.
1: Aynen, o kitap Türk mitolojisi temelli fantastik bir roman. O kitabın özelinde ben Türk Kültür Sezonu diye bir genç odası takımı çıkardım.
0: Dijital versiyonu var mı kitabının?
1: Yok.
0: Fantastik deyince beni bir yakaladın yani. Severim ben öyle kitapları.
1: Ben unutmuşum zaten, size getirmek istiyordum aslında. Mağazadan alelaceye çıktım. Burayı da bulamadım.
0: Merak edenler nereden alabilirler?
1: Şey, bütün internet Erlikan Tamgası. Erlikan Tamgası. Erlik tamam. Türklerin hadesi aslında. Tamamdır. Demonik varlığı.
0: Şöyle yapalım mı? Sen Instagram sayfanı tekrar söyle. Tabii. Ve Instagram sayfasından bir link bırak bize.
1: Aynen olur.
0: Instagram sayfasını.
1: Şey, Senems Homeworks'ten ulaşabilirler.
0: Tamamdır. Instagram sayfasını bir takibe alalım. Merak ettiklerimizi de sorabiliriz herhalde değil
1: tabii
0: mi?
1: Kesinlikle.
0: Bir danışmanlık vesaire hizmetleri de veriyorsunuz
1: tabii
0: zaten.
1: Tabii kesinlikle veriyoruz.
0: Harika, çok güzel. Çok güzel, dolu dolu arkadaşlarından gelen mesajlar beni de çok mutlu etti. Seni zaten uçurmuştur diye tahmin ediyorum. Evet, bugün de geleneği bozmayarak şu 33 dakikasını değil mi onu bir görmeden bir ayrılamıyorum buradan galiba. Yakında anıt heykel falan dikilecek burada Gülcan'ın yerine hakikaten. Böyle okumu atıyorum buraya düşmüş sanki ben burada durmam gerekiyormuş gibi bir hal var sevgili Merve'cim. Evet öyle bir şey var yani, ne yapayım, konuklarım da çok yetkin, sohbet et bitmiyor değil mi? Ya canım benim, canım yönetmenim, gerçekten çok seviyorum seni. Seni de çok seviyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Böyle karşılıklı güzel sohbet edebildiğim insanları ben çok seviyorum.
1: Ben ağırlamak da isterim mağazada inşallah.
0: Çok keyif aldım. Gerçekten çok keyif aldım. Bu kadar aldığın eğitimin gündelik konuşmalarına vesaire sohbetlerine yansımış olması da çok büyük bir kazanım her şeyden önce. Tebrik ediyorum. Kendini evet, çok güzel yetiştirmiş bir hanımefendisin. Kaç kız kardeşsiniz bu
1: Biz
0: arada?
1: Biz 3 kızız.
0: 3 kız. Çok güzel bir şey. Gerçekten. Onun kıyafeti ona olur, o olur. Aynen. Birbirinize çok güzel faydalarınız olur. Özellikle büyüdükten sonra. Küçükken saç saça baş başa. Aynen. Büyüyünce de en büyük arkadaş. Başka hiç kimseye ihtiyaç öyle olmuyor. Gerçekten. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ebru'cuğumla iyi ki tanışmışım da. Hakikaten seninle tanışmama da vesile olmuş. Akşamleyin bir dersimiz vardı ama kendisi yokmuş. Başka bir hocamızla inşallah devam edeceğiz bu akşam. İyi ki geldin ya.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten hani iç mimarlık mesleğinde icra eden birinin böyle içeriklerle bir sohbete dahil olabileceğini çok öngöremezdim. Ha. Aynı cümle içerisinde düşünemeyebilirdim. Bununla alakalı bir kitap yazıyor olman, farklı bakış açılarına sahip olman, insanın kendini yetiştirmesi çok çok önemli bir şey. Aslında bunun kanıtı gibi bir şey oldu.
1: Teşekkür ederim.
0: Yaptığın balkon konuşmasında da aslında buna yer verdin. Ne yapıyorsanız yapın, en iyisini yapın, fark yaratın diye söyledin. Aslında söylediğin şey bu.
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Evet. Yani hakikaten bu konuşmanın başını kaçıranlar için de inşallah yayın tekrar linkini de paylaşacağım. Şimdi seneme dönüyorum ve son olarak söylemek istediğim bir şey var mı diye.
1: Herkes.
0: Bakıyorum ona.
1: Hayallerinin peşinden koşsun diyebilirim.
0: İşte bu kadar. Ebru'ya da bir öpücük gönderebiliriz bunlar yani. En sevdiği arkadaşımmış öyle. Öyle söyledi. Çok güzel gerçekten. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Başarıların inşallah çok daha farklı şekillerde devam etsin. Seneye de senin için güzel bir dilekte bulunacağım şimdi. İnşallah TEDx motivasyon konuşmalarından birini yapmak adına bir iş mimarı olarak kel alaka bir durumla alakalı konuşma yaparsın diye. Öyle bir hissiyat gelişti. Öyle bir şeyi yapmanı umuyorum. Sen onun bir peşine düşersen bence görünür hale geleceksin hissediyorum bu anlamda. Çok ünlü iç mimarımız sevgili Senem Karabulut'la çok güzel bir bölümün sonuna geldik. Ağzına yüreğine sağlık. Çok güzel bir sohbetti. Yine bitmesini istemedik ve 1,5 saati zaten merdiven dayadık efendim. Yine haftaya, yine saatimizde, günümüzde buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın efendim. Sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Rezerv'den herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2019 yılına gidiyoruz.

1 Ocak 2019. Plastik alışveriş poşetleri tüketiciye 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı. 2 Ocak 2019. Çankaya Üniversitesi'nde akademisyen olan Ceren Damar, aynı üniversite Hukuk Fakültesi öğrencisi H.I. tarafından kampüs içinde öldürüldü. 6 Şubat 2019. İstanbul'un Kartal ilçesinde 8 katlı bir bina çöktü. Olayda 21 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. 10 Şubat 2019. Yıkılan Atatürk Kültür Merkezi yerine yapılacak olan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleşti.

11 Şubat 2019. İstanbul Çekmeköy'de UH-1 tipi askeri helikopter düştü. Olayda 4 asker şehit oldu. 26 Kasım 2018 tarihinde de aynı tip helikopter aynı üstten kalkarak Sancaktepe civarında düşmüştü. 13 Şubat 2019. Dağ için yapılan ihalede Şans Girişim Ortaklığı ihaleyi kazandı. 18 Kasım 2019. Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım görevinden istifa etti. Yerine geçici olarak Başkan Vekili Celal Adan getirildi. 24 Şubat 2019. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan başkanlık seçiminin 3. turunda 336 oyla salt çoğunluğu sağlayan Mustafa Şentop, meclis yeni başkanı oldu.

25 Şubat 2019. Türk bilim insanları tarafından Antarktika'ya geçici bilim üssü kuruldu. 25 Şubat 2019. 2001'de tasfiye edilen Emlak Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası adıyla faaliyet izni resmi gazetede yayımlandı. 7 Mart 2019. Çamlıca Camii, Regaip Kandili'ne denk gelen günde hizmete açıldı. 12 Mart 2019. Marmaray'ın ikinci etabı olan Gebze Halkalı Banlio tren hattı hizmete açıldı. Banlio hatlarının yenilenmesi için 2013 yılında seferler durdurulmuştu. 31 Mart 2019. Ülke genelinde yerel seçimler gerçekleşti.

21 Nisan 2019. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit cenazesi için gitti Ankara'nın Çubuk ilçesinde, cenaze töreninden hemen sonra bir grubun saldırısına uğradı. 6 Mayıs 2019. Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da Mart 2019 Türkiye yerel seçimlerini 7'ye karşı 4 oyla iptal etti. Bir sonraki seçimin tarihi 23 Haziran olarak belirlendi. 23 Haziran 2019. 2019 İstanbul ara yerel seçimi gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildi. 8 Ağustos 2019. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

19 Ağustos 2019. Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alınarak kayyum ataması yapıldı. 16 Eylül 2019. Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suriye konulu üçlü zirvesi Ankara'da gerçekleşti. 17 Eylül 2019. Teknofest 2019 Atatürk Havalimanı'nda başladı. 26 Eylül 2019. İstanbul'un Silivri ilçesinin Marmara Denizi açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26 Eylül 2019. Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe'yi 79-74 mağlup eden Anadolu Efes, 12. kez kupanın sahibi oldu.

9 Ekim 2019. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı özerklik ilan eden Suriye Demokratik Güçlerine karşı Barış Pınarı Harekatı başladı. 11 Kasım 2019. Geleceğe Nefes Etkinliği kapsamında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi ve 81 ilde düzenlenen törenlerle 11 milyon fidan dikilerek Guinness Dünya Rekoru kırıldı. 25 Kasım 2019. Haluk Bilginer, 47. Emmy ödüllerinde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.

0: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
1: Radyo Radar 91.8.

Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.

getirdi başıma. Sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma.